0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti'yle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türk evinde vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Yeni parti kamuoyunda 12. yargı paketi ve emekli paketi olarak bilinen 7589 ve 7590 sayılı kanunların yürürlüklerinin durdurulması ve iptali talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Adalet Bakanı Hakan Gürek, trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edilerek hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığının tespit edildiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında 253 bin kişiden ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla vekaletname alındığı, 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönündeki tespitlere ulaşılırken 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve Job 31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samet Ağırbaş, sıfır atığın artık yalnızca atık azaltımı olarak değil, iklim politikalarının önemli bir unsuru olarak ele alındığını, Job 31'in sıfır atık yaklaşımı için bir dönüm noktası olacağını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca hayata geçirilen okul randevu sistemiyle velilere MEB İletişim Merkezi üzerinden 7 gün 24 saat telefonla randevu alabilme imkanı sunuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 18.334 gence toplam 2 milyar 76 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı. SPK'nın denetleme raporu doğrultusunda fon soruşturmasında 9 şirketin yöneticilerinin mal varlığı donduruldu. Aile yakınlarının finansal hareketleri inceleniyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada dönemin cezaevi başgardiyanı dahil 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. FETÖ'den hükümlü olan eski istihbarat görevlisi Enver Altaylı'nın da ifadesinin alınmasına karar verildi. İstanbul merkezli 4 ilde trafik kazası mağdurlarının kişisel verileriyle 15,6 milyar lira haksız kazanç sağlayan yapıya operasyon düzenlendi. 6 avukatlık ofisi ve 20 şirkette eş zaman arama yapılan soruşturmada 825 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılan oyuncu Afra Saraçoğlu, yurt dışı dönüşü havalimanında gözaltına alındı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Salça Günleri kapsamında Mimar Sinan Mahallesi Evliyalar Parkı'nda salça kaynatan vatandaşları ziyaret ederek şunları söyledi.
2: Bu sene rekor kırdık. 4480 aile salça günlerinden faydalandı. Yani bütün Kayseri diyebilirim. Hatta Kayseri dışından da buraya misafir olarak gelenler var. Ben tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bakın üstler başlar hep toz, duman, salça, iz ama o kadar hayır dua alıyorlar ki ben kendilerine teşekkür ediyorum, arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hakikaten belediye olarak birçok uygulama hizmet yapıyoruz ama onların içerisinde en çok memnuniyet aldığımız vatandaşlarımızın teşekkür ettiği konulardan bir tanesi salça günleri. Zor, meşakkatli bir iş. 1,5 ay boyunca 24 saat görev yapmak hakikaten zor. Ama her geçen yıl üstüne koyarak devam ediyor. 1000 kişiyle başlanmıştık. Şimdi yaklaşık 4500 kişiye çıktı. İnşallah gelecek sene bu rakam daha da artacak. Biz de hizmetlerimizi daha da iyileştirerek devam ettiriyoruz. 3 farklı bölgede, Mimar Sinan Evliyalar'da, Kocatepe'de ve Selçuklu mahallemizde farklı zamanlarda salça günlerini yaptık.
1: Koca Sinan Akademi'de yeni eğitim dönemi kayıtları başladı. Koca Sinan Akademi'nin kocaman bir aile olduğunu vurgulayan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Evet kıymetli hemşehrilerim, aynı günler diyoruz. Neredeyiz? Koca Sinan Akademi'deyiz. Kurslarımızın birçoğu tamamlandı. Birkaç tane kursumuz da önümüzdeki hafta itibariyle tamamlanacak. Ama bizim kurs tamamlanmasıyla birlikte Koca Sinan Akademi'nin yeni bir dönemi başlayacak. Tabii ki burada hatırlatmamız gereken bir nokta var. Bundan sonrasındaki kayıtlarımızı online olarak direkt üzerinden yapılması gerektiğini bir kez daha buradan hatırlatmak istiyorum. Koca Sinan Akademi'nde kurslara katılmak isteyen hanım kardeşlerimizin dikkat etmesi gereken en önemli nokta üzerinden online olarak kayıtların yapılması olacağını hatırlatmak istiyorum. 7'den 70'e herkese, kadınlara, erkeklere, çocuklara, hayatın bütün renkleri bu çatı altında sloganıyla eğitim faaliyetlerinde, beceri kurslarında, spor etkinliklerinde faaliyet göstermiş olduğumuz Koca Sinan Akademi inşallah önümüzdeki güz döneminde de dolu dolu eğitim programlarıyla sizlerle birlikte olacak.
1: Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kirazlı Mahallesi dere sokakta yağış ve sel nedeniyle zarar gören yol için gerçekleştirilen sıcak asfalt öncesi zemin hazırlığı çalışmalarını yerinde inceledi. Talas ilçesine bağlı Kepez Mahallesi'nde bulunan ve yapımı 2 yıl önce tamamlanan Betül Çıkrıkçıoğlu İlkokulu ve Mustafa Çıkrıkçıoğlu Ortaokulu'nda yapılan çevre düzenlemesi sonrasında 28 Eylül 2026 tarihinde eğitim öğretim açılacak. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Göktim Akademi İşbirliği ile Kayserili öğrencilerin hazırladığı amfibi yılan arama kurtarma robotu projesi, TÜBİTAK 2204D iklim değişikliği araştırma projeleri kapsamında 2026 Türkiye birinciliği elde etmişti. Proje ekibi 7. Ulusal Arktik Bilim Seferi'ne katılacak ekibin belirlenmesi amacıyla düzenlenecek mülakatlara davet edildi. İstanbul Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasına ilişkin açılan soruşturmada 15 kişi gözaltına alındı. Borsa manipülasyonu soruşturmasının yatırımcıların kararlarını etkileyebileceğini ifade etti. Kayseri TEA İş 11. Bölge Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere eski hükümlü ve engelli statüsünde 2 kişilik daimi işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nda kış dönemi kursları için kayıtlar 28 Eylül'de başlatılıyor. Kış dönemi kurslarında bağlama, gitar, keman, piyano ve ney gibi enstrüman eğitimlerinin yanı sıra tiyatro ve resim gibi farklı sanat dallarında da eğitimler gerçekleştirilecek. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Kayseri Havalimanı'nın Ağustos ayına ait istatistiklerini açıkladı. Açıklanan bilgilere göre Kayseri Havaalanı Ağustos ayında toplam 303.113 yolcuya hizmet verdi. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Kayseri Tank Çiftliği'nde istihdam edilmek üzere normal statüde 2 kişilik daimi işçi alımı yapılacak. İşkur Kayseri iş arayan 352 kişilik eleman alımı için 24 Eylül 2026 Perşembe çeşitli sektörlerden 23 firmanın katılımıyla toplu iş görüşmesi yapılacağını duyurdu. Kayseri Spor TFF 1. Lig'de son oynadığı Mardin 1969 Sporu Moreno'nun kaybettiği golle yenerek lider girdiği haftayı aynı yerde tamamladı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültenle görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
4: Sevgili sürücüler, güvenli bir sürüş için kendinize değil, trafik kurallarına güvenin.
0: Radyo Radar 91.8.

gerilir büro. Bir sebepsiz fırtına kardeşidir umut aşkın.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türk evinde vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Yeni parti kamuoyunda 12. yargı paketi ve emekli paketi olarak bilinen 7589 ve 7590 sayılı kanunların yürürlüklerinin durdurulması ve iptali talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Adalet Bakanı Hakan Gürek, trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edilerek hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığının tespit edildiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında 253 bin kişiden ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla vekaletname alındığı, 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönündeki tespitlere ulaşılırken 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve Job 31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samet Ağırbaş, sıfır atığın artık yalnızca atık azaltımı olarak değil, iklim politikalarının önemli bir unsuru olarak ele alındığını, Job 31'in sıfır atık yaklaşımı için bir dönüm noktası olacağını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca hayata geçirilen okul randevu sistemiyle velilere MEB İletişim Merkezi üzerinden 7 gün 24 saat telefonla randevu alabilme imkanı sunuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 18.334 gence toplam 2 milyar 76 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı. SPK'nın denetleme raporu doğrultusunda fon soruşturmasında 9 şirketin yöneticilerinin mal varlığı donduruldu. Aile yakınlarının finansal hareketleri inceleniyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada dönemin cezaevi başgardiyanı dahil 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. FETÖ'den hükümlü olan eski istihbarat görevlisi Enver Altaylı'nın da ifadesinin alınmasına karar verildi. İstanbul merkezli 4 ilde trafik kazası mağdurlarının kişisel verileriyle 15,6 milyar lira haksız kazanç sağlayan yapıya operasyon düzenlendi. 6 avukatlık ofisi ve 20 şirkette eş zaman arama yapılan soruşturmada 825 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılan oyuncu Afra Sarıçoğlu, yurtdışı dönüşü havalimanında gözaltına alındı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, salça günleri kapsamında Mimar Sinan Mahallesi Evliyalar Parkı'nda salça kaynatan vatandaşları ziyaret ederek şunları söyledi.
2: Bu sene rekor kırdık. 4480 aile salça günlerinden faydalandı. Yani bütün Kayseri diyebilirim. Hatta Kayseri dışından da buraya misafir olarak gelenler var. Ben tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bakın üstler başlar hep toz, duman, salça, iz ama o kadar hayır dua alıyorlar ki ben kendilerine teşekkür ediyorum, arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hakikaten belediye olarak birçok uygulama hizmet yapıyoruz ama onların içerisinde en çok memnuniyet aldığımız, vatandaşlarımızın teşekkür ettiği konulardan bir tanesi salça günleri. Zor, meşakkatli bir iş. 1,5 ay boyunca 24 saat görev yapmak hakikaten zor. Ama her geçen yıl üstüne koyarak devam ediyor. 1000 kişiyle başlanmıştık. Şimdi yaklaşık 4500 kişiye çıktı. İnşallah gelecek sene bu rakam daha da artacak. Biz de hizmetlerimizi daha da iyileştirerek devam ettiriyoruz. 3 farklı bölgede, Mimar Sinan Evliyalar'da, Kocatepe'de ve Selçuklu mahallemizde farklı zamanlarda salça günlerini yaptık.
1: Koca Sinan Akademi'de yeni eğitim dönemi kayıtları başladı. Koca Sinan Akademi'nin kocaman bir aile olduğunu vurgulayan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Evet kıymetli hemşehrilerim, aynı günler diyoruz. Neredeyiz? Koca Sinan Akademi'deyiz. Kurslarımızın birçoğu tamamlandı. Birkaç tane kursumuz da önümüzdeki hafta itibariyle tamamlanacak. Ama bizim kurs tamamlanmasıyla birlikte Koca Sinan Akademi'nin yeni bir dönemi başlayacak. Tabii ki burada hatırlatmamız gereken bir nokta var. Bundan sonrasındaki kayıtlarımızı online olarak direkt üzerinden yapılması gerektiğini bir kez daha buradan hatırlatmak istiyorum. Koca Sinan Akademi'nde kurslara katılmak isteyen hanım kardeşlerimizin dikkat etmesi gereken en önemli nokta üzerinden online olarak kayıtların yapılması olacağını hatırlatmak istiyorum. 7'den 70'e herkese, kadınlara, erkeklere, çocuklara, hayatın bütün renkleri bu çatı altında sloganıyla eğitim faaliyetlerinde, beceri kurslarında, spor etkinliklerinde faaliyet göstermiş olduğumuz Koca Sinan Akademi inşallah önümüzdeki güz döneminde de dolu dolu eğitim programlarıyla sizlerle birlikte olacağım.
1: Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kirazlı Mahallesi dere sokakta yağış ve sel nedeniyle zarar gören yol için gerçekleştirilen sıcak asfalt öncesi zemin hazırlığı çalışmalarını yerinde inceledi. Talas ilçesine bağlı Kepez Mahallesi'nde bulunan ve yapımı 2 yıl önce tamamlanan Betül Çıkrıkçıoğlu İlkokulu ve Mustafa Çıkrıkçıoğlu Ortaokulu'nda yapılan çevre düzenlemesi sonrasında 28 Eylül 2026 tarihinde eğitim öğretim açılacak. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Göktim Akademi İşbirliği ile Kayserili öğrencilerin hazırladığı amfibi yılan arama kurtarma robotu projesi, TÜBİTAK 2204D iklim değişikliği araştırma projeleri kapsamında 2026 Türkiye birinciliği elde etmişti. Proje ekibi 7. Ulusal Arktik Bilim Seferi'ne katılacak ekibin belirlenmesi amacıyla düzenlenecek mülakatlara davet edildi. İstanbul Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasına ilişkin açılan soruşturmada 15 kişi gözaltına alındı. Borsa manipülasyonu soruşturmasının yatırımcıların kararlarını etkileyebileceğini ifade etti. Kayseri TEA İş 11. Bölge Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere eski hükümlü ve engelli statüsünde 2 kişilik daimi işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nda kış dönemi kursları için kayıtlar 28 Eylül'de başlatılıyor. Kış dönemi kurslarında bağlama, gitar, keman, piyano ve ney gibi enstrüman eğitimlerinin yanı sıra tiyatro ve resim gibi farklı sanat dallarında da eğitimler gerçekleştirilecek. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Kayseri Havalimanı'nın Ağustos ayına ait istatistiklerini açıkladı. Açıklanan bilgilere göre Kayseri Havaalanı Ağustos ayında toplam 303.113 yolcuya hizmet verdi. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Kayseri Tank Çiftliği'nde istihdam edilmek üzere normal statüde 2 kişilik daimi işçi alımı yapılacak. İşkur Kayseri iş arayan 352 kişilik eleman alımı için 24 Eylül 2026 Perşembe çeşitli sektörlerden 23 firmanın katılımıyla toplu iş görüşmesi yapılacağını duyurdu. Kayseri Spor TFF 1. Lig'de son oynadığı Mardin 1969 Sporu, Moreno'nun kaybettiği golle yenerek lider girdiği haftayı aynı yerde tamamladı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültenle görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
4: Emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
0: Radyo Radar 91.8.

kalbimdeki o resme bakarken ağladın mı hiç? Mazideki günlere kalbini bağladın.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti'yle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türk evinde vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Yeni parti kamuoyunda 12. yargı paketi ve emekli paketi olarak bilinen 7589 ve 7590 sayılı kanunların yürürlüklerinin durdurulması ve iptali talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Adalet Bakanı Hakan Gürek, trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edilerek hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığının tespit edildiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında 253 bin kişiden ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla vekaletname alındığı, 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönündeki tespitlere ulaşılırken 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP 31 yüksek düzeyli iklim şampiyonu Samet Ağırbaş, sıfır atığın artık yalnızca atık azaltımı olarak değil, iklim politikalarının önemli bir unsuru olarak ele alındığını, COP 31'in sıfır atık yaklaşımı için bir dönüm noktası olacağını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca hayata geçirilen okul randevu sistemiyle velilere MEB iletişim merkezi üzerinden 7 gün 24 saat telefonla randevu alabilme imkanı sunuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 18.334 gence toplam 2 milyar 76 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı. SPK'nın denetleme raporu doğrultusunda fon soruşturmasında 9 şirketin yöneticilerinin mal varlığı donduruldu. Aile yakınlarının finansal hareketleri inceleniyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada dönemin cezaevi başgardiyanı dahil 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. FETÖ'den hükümlü olan eski istihbarat görevlisi Enver Altaylı'nın da ifadesinin alınmasına karar verildi. İstanbul merkezli 4 ilde trafik kazası mağdurlarının kişisel verileriyle 15,6 milyar lira haksız kazanç sağlayan yapıya operasyon düzenlendi. 6 avukatlık ofisi ve 20 şirkette eş zaman arama yapılan soruşturmada 825 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılan oyuncu Afra Sarıçoğlu, yurtdışı dönüşü havalimanında gözaltına alındı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Salça Günleri kapsamında Mimar Sinan Mahallesi Evliyalar Parkı'nda salça kaynatan vatandaşları ziyaret ederek şunları söyledi.
2: Bu sene rekor kırdık. 4480 aile salça günlerinden faydalandı. Yani bütün Kayseri diyebilirim. Hatta Kayseri dışından da buraya misafir olarak gelenler var. Ben tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bakın üstler başlar hep toz, duman, salça, is ama o kadar hayır dua alıyorlar ki ben kendilerine teşekkür ediyorum, arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hakikaten belediye olarak birçok uygulama hizmet yapıyoruz ama onların içerisinde en çok memnuniyet aldığımız, vatandaşlarımızın teşekkür ettiği konulardan bir tanesi salça günleri. Zor, meşakkatli bir iş. 1,5 ay boyunca 24 saat görev yapmak hakikaten zor. Ama her geçen yıl üstüne koyarak devam ediyor. 1000 kişiyle başlanmıştık. Şimdi yaklaşık 4500 kişiye çıktı. İnşallah gelecek sene bu rakam daha da artacak. Biz de hizmetlerimizi daha da iyileştirerek devam ettiriyoruz. 3 farklı bölgede, Mimar Sinan Evliyalar'da, Kocatepe'de ve Selçuklu mahallemizde farklı zamanlarda salça günlerini yaptık.
1: Koca Sinan Akademi'de yeni eğitim dönemi kayıtları başladı. Koca Sinan Akademi'nin kocaman bir aile olduğunu vurgulayan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Evet kıymetli hemşehrilerim, aynı günler diyoruz. Neredeyiz? Koca Sinan Akademi'deyiz. Kurslarımızın birçoğu tamamlandı. Birkaç tane kursumuz da önümüzdeki hafta itibariyle tamamlanacak. Ama bizim kurs tamamlanmasıyla birlikte Koca Sinan Akademi'nin yeni bir dönemi başlayacak. Tabii ki burada hatırlatmamız gereken bir nokta var. Bundan sonrasındaki kayıtlarımızı online olarak direkt üzerinden yapılması gerektiğini bir kez daha buradan hatırlatmak istiyorum. Koca Sinan Akademi'nde kurslara katılmak isteyen hanım kardeşlerimizin dikkat etmesi gereken en önemli nokta üzerinden online olarak kayıtların yapılması olacağını hatırlatmak istiyorum. 7'den 70'e herkese, kadınlara, erkeklere, çocuklara, hayatın bütün renkleri bu çatı altında sloganıyla eğitim faaliyetlerinde, beceri kurslarında, spor etkinliklerinde faaliyet göstermiş olduğumuz Koca Sinan Akademi inşallah önümüzdeki güz döneminde de dolu dolu eğitim programlarıyla sizlerle birlikte olacak.
1: Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kirazlı Mahallesi Dere Sokak'ta yağış ve sel nedeniyle zarar gören yol için gerçekleştirilen sıcak asfalt öncesi zemin hazırlığı çalışmalarını yerinde inceledi. Talas ilçesine bağlı Kepez Mahallesi'nde bulunan ve yapımı 2 yıl önce tamamlanan Betül Çıkrıkçıoğlu İlkokulu ve Mustafa Çıkrıkçıoğlu Ortaokulu'nda yapılan çevre düzenlemesi sonrasında 28 Eylül 2026 tarihinde eğitim öğretim açılacak. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Göktim Akademi İşbirliği ile Kayserili öğrencilerin hazırladığı amfibi yılan arama kurtarma robotu projesi, TÜBİTAK 2204D iklim değişikliği araştırma projeleri kapsamında 2026 Türkiye birinciliği elde etmişti. Proje ekibi 7. Ulusal Arktik Bilim Seferi'ne katılacak ekibin belirlenmesi amacıyla düzenlenecek mülakatlara davet edildi. İstanbul Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasına ilişkin açılan soruşturmada 15 kişi gözaltına alındı. Borsa manipülasyonu soruşturmasının yatırımcıların kararlarını etkileyebileceğini ifade etti. Kayseri TEA İş 11. Bölge Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere eski hükümlü ve engelli statüsünde 2 kişilik daimi işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nda kış dönemi kursları için kayıtlar 28 Eylül'de başlatılıyor. Kış dönemi kurslarında bağlama, gitar, keman, piyano ve ney gibi enstrüman eğitimlerinin yanı sıra tiyatro ve resim gibi farklı sanat dallarında da eğitimler gerçekleştirilecek. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Kayseri Havalimanı'nın Ağustos ayına ait istatistiklerini açıkladı. Açıklanan bilgilere göre Kayseri Havaalanı Ağustos ayında toplam 303.113 yolcuya hizmet verdi. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Kayseri Tank Çiftliği'nde istihdam edilmek üzere normal statüde 2 kişilik daimi işçi alımı yapılacak. İşkur Kayseri iş arayan 352 kişilik eleman alımı için 24 Eylül 2026 Perşembe çeşitli sektörlerden 23 firmanın katılımıyla toplu iş görüşmesi yapılacağını duyurdu. Kayseri Spor TFF 1. Lig'de son oynadığı Mardin 1969 Sporu, Moreno'nun kaybettiği golle yenerek lider girdiği haftayı aynı yerde tamamladı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültenle görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

0: Sevgili sürücüler, iyi sürücü sabırlı olan sürücüdür.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar 91.8.
1: Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldı. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim. Düşümde bir adam var. Benim mi bilemedim. Bir adam var diyor.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türk evinde vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Yeni parti kamuoyunda 12. yargı paketi ve emekli paketi olarak bilinen 7589 ve 7590 sayılı kanunların yürürlüklerinin durdurulması ve iptali talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Adalet Bakanı Hakan Görek, trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edilerek hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığının tespit edildiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında 253 bin kişiden ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla vekaletname 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönündeki tespitlere ulaşılırken 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve Job 31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samet Ağırbaş, sıfır atığın artık yalnızca atık azaltımı olarak değil, iklim politikalarının önemli bir unsuru olarak ele alındığını, Job 31'in sıfır atık yaklaşımı için bir dönüm noktası olacağını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca hayata geçirilen okul randevu sistemiyle velilere MEB İletişim Merkezi üzerinden 7 gün 24 saat telefonla randevu alabilme imkanı sunuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 18.334 gence toplam 2 milyar 76 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı. SPK'nın denetleme raporu doğrultusunda fon soruşturmasında 9 şirketin yöneticilerinin mal varlığı donduruldu. Aile yakınlarının finansal hareketleri inceleniyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada dönemin cezaevi başgardiyanı dahil 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. FETÖ'den hükümlü olan eski istihbarat görevlisi Enver Altaylı'nın da ifadesinin alınmasına karar verildi. İstanbul merkezli 4 ilde trafik kazası mağdurlarının kişisel verileriyle 15,6 milyar lira haksız kazanç sağlayan yapıya operasyon düzenlendi. 6 avukatlık ofise ve 20 şirkette eş zamanlı arama yapılan soruşturmada 825 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılan oyuncu Afra Saraçoğlu, yurtdışı dönüşü havalimanında gözaltına alındı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Salça Günleri kapsamında Mimar Sinan Mahallesi Evliyalar Parkı'nda salça kaynatan vatandaşları ziyaret ederek şunları söyledi.
2: Bu sene rekor kırdık. 4480 aile salça günlerinden faydalandı. Yani bütün Kayseri diyebilirim. Hatta Kayseri dışından da buraya misafir olarak gelenler var. Ben tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bakın üstler başlar hep toz, duman, salça, iz ama o kadar hayır dua alıyorlar ki ben kendilerine teşekkür ediyorum, arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hakikaten belediye olarak birçok uygulama hizmet yapıyoruz ama onların içerisinde en çok memnuniyet aldığımız vatandaşlarımızın teşekkür ettiği konulardan bir tanesi salça günleri. Zor, meşakkatli bir iş. 1,5 ay boyunca 24 saat görev yapmak hakikaten zor. Ama her geçen yıl üstüne koyarak devam ediyor. 1000 kişiyle başlanmıştık. Şimdi yaklaşık 4500 kişiye çıktı. İnşallah gelecek sene bu rakam daha da artacak. Biz de hizmetlerimizi daha da iyileştirerek devam ettiriyoruz. 3 farklı bölgede, Mimar Sinan Evliyalar'da, Kocatepe'de ve Selçuklu mahallemizde farklı zamanlarda salça günlerini yaptık.
1: Koca Sinan Akademi'de yeni eğitim dönemi kayıtları başladı. Koca Sinan Akademi'nin kocaman bir aile olduğunu vurgulayan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Evet kıymetli hemşehrilerim, aynı günler diyoruz. Neredeyiz? Koca Sinan Akademi'deyiz. Kurslarımızın birçoğu tamamlandı. Birkaç tane kursumuz da önümüzdeki hafta itibariyle tamamlanacak. Ama bizim kurs tamamlanmasıyla birlikte Koca Sinan Akademi'nin yeni bir dönemi başlayacak. Tabii ki burada hatırlatmamız gereken bir nokta var. Bundan sonrasındaki kayıtlarımızı online olarak direkt üzerinden yapılması gerektiğini bir kez daha buradan hatırlatmak istiyorum. Koca Sinan Akademi'nde kurslara katılmak isteyen hanım kardeşlerimizin dikkat etmesi gereken en önemli nokta üzerinden online olarak kayıtların yapılması olacağını hatırlatmak istiyorum. 7'den 70'e herkese, kadınlara, erkeklere, çocuklara, hayatın bütün renkleri bu çatı altında sloganıyla eğitim faaliyetlerinde, beceri kurslarında, spor etkinliklerinde faaliyet göstermiş olduğumuz Koca Sinan Akademi inşallah önümüzdeki güz döneminde de dolu dolu eğitim programlarıyla sizlerle birlikte olacak.
1: Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kirazlı Mahallesi Dere Sokak'ta yağış ve sel nedeniyle zarar gören yol için gerçekleştirilen sıcak asfalt öncesi zemin hazırlığı çalışmalarını yerinde inceledi. Talas ilçesine bağlı Kepez Mahallesi'nde bulunan ve yapımı 2 yıl önce tamamlanan Betül Çıkrıkçıoğlu İlkokulu ve Mustafa Çıkrıkçıoğlu Ortaokulu'nda yapılan çevre düzenlemesi sonrasında 28 Eylül 2026 tarihinde eğitim öğretim açılacak. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Göktim Akademi İşbirliği ile Kayserili öğrencilerin hazırladığı amfibi yılan arama kurtarma robotu projesi, TÜBİTAK 2204D iklim değişikliği araştırma projeleri kapsamında 2026 Türkiye birinciliği elde etmişti. Proje ekibi 7. Ulusal Arktik Bilim Seferi'ne katılacak ekibin belirlenmesi amacıyla düzenlenecek mülakatlara davet edildi. İstanbul Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasına ilişkin açılan soruşturmada 15 kişi gözaltına alındı. Borsa manipülasyonu soruşturmasının yatırımcıların kararlarını etkileyebileceğini ifade etti. Kayseri TEA İş 11. Bölge Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere eski hükümlü ve engelli statüsünde 2 kişilik daimi işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nda kış dönemi kursları için kayıtlar 28 Eylül'de başlatılıyor. Kış dönemi kurslarında bağlama, gitar, keman, piyano ve ney gibi enstrüman eğitimlerinin yanı sıra tiyatro ve resim gibi farklı sanat dallarında da eğitimler gerçekleştirilecek. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Kayseri Havalimanı'nın Ağustos ayına ait istatistiklerini açıkladı. Açıklanan bilgilere göre Kayseri Havaalanı Ağustos ayında toplam 303.113 yolcuya hizmet verdi. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Kayseri Tank Çiftliği'nde istihdam edilmek üzere normal statüde 2 kişilik daimi işçi alımı yapılacak. İşkur Kayseri iş arayan 352 kişilik eleman alımı için 24 Eylül 2026 Perşembe çeşitli sektörlerden 23 firmanın katılımıyla toplu iş görüşmesi yapılacağını duyurdu. Kayseri Spor TFF 1. Lig'de son oynadığı Mardin 1969 Sporu, Moreno'nun kaybettiği golle yenerek lider girdiği haftayı aynı yerde tamamladı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültenle görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
4: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
0: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türk evinde vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Yeni parti kamuoyunda 12. yargı paketi ve emekli paketi olarak bilinen 7589 ve 7590 sayılı kanunların yürürlüklerinin durdurulması ve iptali talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Adalet Bakanı Hakan Gürek, trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edilerek hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığının tespit edildiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında 253 bin kişiden ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla vekaletname alındığı, 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönündeki tespitlere ulaşılırken 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP 31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samet Ağırbaş, sıfır atığın artık yalnızca atık azaltımı olarak değil, iklim politikalarının önemli bir unsuru olarak ele alındığını, COP 31'in sıfır atık yaklaşımı için bir dönüm noktası olacağını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca hayata geçirilen okul randevu sistemiyle velilere MEB İletişim Merkezi üzerinden 7 gün 24 saat telefonla randevu alabilme imkanı sunuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 18.334 gence toplam 2 milyar 76 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı. SPK'nın denetleme raporu doğrultusunda fon soruşturmasında 9 şirketin yöneticilerinin mal varlığı donduruldu. Aile yakınlarının finansal hareketleri inceleniyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada dönemin cezaevi başgardiyanı dahil 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. FETÖ'den hükümlü olan eski istihbarat görevlisi Enver Altaylı'nın da ifadesinin alınmasına karar verildi. İstanbul merkezli 4 ilde trafik kazası mağdurlarının kişisel verileriyle 15,6 milyar lira haksız kazanç sağlayan yapıya operasyon düzenlendi. 6 avukatlık ofisi ve 20 şirkette eş zaman arama yapılan soruşturmada 825 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılan oyuncu Afra Sarıçoğlu, yurtdışı dönüşü havalimanında gözaltına alındı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, salça günleri kapsamında Mimar Sinan Mahallesi Evliyalar Parkı'nda salça kaynatan vatandaşları ziyaret ederek şunları söyledi.
2: Bu sene rekor kırdık. 4480 aile salça günlerinden faydalandı. Yani bütün Kayseri diyebilirim. Hatta Kayseri dışından da buraya misafir olarak gelenler var. Ben tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bakın üstler başlar hep toz, duman, salça, iz ama o kadar hayır dua alıyorlar ki ben kendilerine teşekkür ediyorum, arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hakikaten belediye olarak birçok uygulama hizmet yapıyoruz ama onların içerisinde en çok memnuniyet aldığımız, vatandaşlarımızın teşekkür ettiği konulardan bir tanesi salça günleri. Zor, meşakkatli bir iş. 1,5 ay boyunca 24 saat görev yapmak hakikaten zor. Ama her geçen yıl üstüne koyarak devam ediyor. 1000 kişiyle başlanmıştık. Şimdi yaklaşık 4500 kişiye çıktı. İnşallah gelecek sene bu rakam daha da artacak. Biz de hizmetlerimizi daha da iyileştirerek devam ettiriyoruz. 3 farklı bölgede, Mimar Sinan Evliyalar'da, Kocatepe'de ve Selçuklu mahallemizde farklı zamanlarda salça günlerini yaptık.
1: Koca Sinan Akademi'de yeni eğitim dönemi kayıtları başladı. Koca Sinan Akademi'nin kocaman bir aile olduğunu vurgulayan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Evet kıymetli hemşehrilerim, aynı günler diyoruz. Neredeyiz? Koca Sinan Akademi'deyiz. Kurslarımızın birçoğu tamamlandı. Birkaç tane kursumuz da önümüzdeki hafta itibariyle tamamlanacak. Ama bizim kurs tamamlanmasıyla birlikte Koca Sinan Akademi'nin yeni bir dönemi başlayacak. Tabii ki burada hatırlatmamız gereken bir nokta var. Bundan sonrasındaki kayıtlarımızı online olarak direkt üzerinden yapılması gerektiğini bir kez daha buradan hatırlatmak istiyorum. Koca Sinan Akademi'nde kurslara katılmak isteyen hanım kardeşlerimizin dikkat etmesi gereken en önemli nokta üzerinden online olarak kayıtların yapılması olacağını hatırlatmak istiyorum. 7'den 70'e herkese, kadınlara, erkeklere, çocuklara, hayatın bütün renkleri bu çatı altında sloganıyla eğitim faaliyetlerinde, beceri kurslarında, spor etkinliklerinde faaliyet göstermiş olduğumuz Koca Sinan Akademi inşallah önümüzdeki güz döneminde de dolu dolu eğitim programlarıyla sizlerle birlikte olacağız.
1: Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kirazlı Mahallesi dere sokakta yağış ve sel nedeniyle zarar gören yol için gerçekleştirilen sıcak asfalt öncesi zemin hazırlığı çalışmalarını yerinde inceledi. Talas ilçesine bağlı Kepez Mahallesi'nde bulunan ve yapımı 2 yıl önce tamamlanan Betül Çıkrıkçıoğlu İlkokulu ve Mustafa Çıkrıkçıoğlu Ortaokulu'nda yapılan çevre düzenlemesi sonrasında 28 Eylül 2026 tarihinde eğitim öğretim açılacak. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Göktim Akademi İşbirliği ile Kayserili öğrencilerin hazırladığı amfibi yılan arama kurtarma robotu projesi, TÜBİTAK 2204D iklim değişikliği araştırma projeleri kapsamında 2026 Türkiye birinciliği elde etmişti. Proje ekibi 7. Ulusal Arktik Bilim Seferi'ne katılacak ekibin belirlenmesi amacıyla düzenlenecek mülakatlara davet edildi. İstanbul Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasına ilişkin açılan soruşturmada 15 kişi gözaltına alındı. Borsa manipülasyonu soruşturmasının yatırımcıların kararlarını etkileyebileceğini ifade etti. Kayseri TEA İş 11. Bölge Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere eski hükümlü ve engelli statüsünde 2 kişilik daimi işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nda kış dönemi kursları için kayıtlar 28 Eylül'de başlatılıyor. Kış dönemi kurslarında bağlama, gitar, keman, piyano ve ney gibi enstrüman eğitimlerinin yanı sıra tiyatro ve resim gibi farklı sanat dallarında da eğitimler gerçekleştirilecek. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Kayseri Havalimanı'nın Ağustos ayına ait istatistiklerini açıkladı. Açıklanan bilgilere göre Kayseri Havaalanı Ağustos ayında toplam 303.113 yolcuya hizmet verdi. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Kayseri Tank Çiftliği'nde istihdam edilmek üzere normal statüde 2 kişilik daimi işçi alımı yapılacak. İşkur Kayseri iş arayan 352 kişilik eleman alımı için 24 Eylül 2026 Perşembe çeşitli sektörlerden 23 firmanın katılımıyla toplu iş görüşmesi yapılacağını duyurdu. Kayseri Spor TFF 1. Lig'de son oynadığı Mardin 1969 Sporu, Moreno'nun kaybettiği golle yenerek lider girdiği haftayı aynı yerde tamamladı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültenle görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
4: Trafik kazaları çiğnenmiş kuralların intikamıdır.
0: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti'yle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türk evinde vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Yeni parti kamuoyunda 12. yargı paketi ve emekli paketi olarak bilinen 7589 ve 7590 sayılı kanunların yürürlüklerinin durdurulması ve iptali talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Adalet Bakanı Hakan Görek, trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edilerek hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığının tespit edildiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında 253 bin kişiden ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla vekaletname alındığı, 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönündeki tespitlere ulaşılırken 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP 31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samet Ağırbaş, sıfır atığın artık yalnızca atık azaltımı olarak değil, iklim politikalarının önemli bir unsuru olarak ele alındığını, COP 31'in sıfır atık yaklaşımı için bir dönüm noktası olacağını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca hayata geçirilen okul randevu sistemiyle velilere MEB İletişim Merkezi üzerinden 7 gün 24 saat telefonla randevu alabilme imkanı sunuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 18.334 gence toplam 2 milyar 76 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı. SPK'nın denetleme raporu doğrultusunda fon soruşturmasında 9 şirketin yöneticilerinin mal varlığı donduruldu. Aile yakınlarının finansal hareketleri inceleniyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada dönemin cezaevi başgardiyanı dahil 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. FETÖ'den hükümlü olan eski istihbarat görevlisi Enver Altaylı'nın da ifadesinin alınmasına karar verildi. İstanbul merkezli 4 ilde trafik kazası mağdurlarının kişisel verileriyle 15,6 milyar lira haksız kazanç sağlayan yapıya operasyon düzenlendi. 6 avukatlık ofisi ve 20 şirkette eş zamanlı arama yapılan soruşturmada 825 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılan oyuncu Afra Saraçoğlu, yurtdışı dönüşü havalimanında gözaltına alındı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, salça günleri kapsamında Mimar Sinan Mahallesi Evliyalar Parkı'nda salça kaynatan vatandaşları ziyaret ederek şunları söyledi.
2: Bu sene rekor kırdık. 4480 aile salça günlerinden faydalandı. Yani bütün Kayseri diyebilirim. Hatta Kayseri dışından da buraya misafir olarak gelenler var. Ben tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bakın üstler başlar hep toz, duman, salça, iz ama o kadar hayır dua alıyorlar ki ben kendilerine teşekkür ediyorum, arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hakikaten belediye olarak birçok uygulama hizmet yapıyoruz ama onların içerisinde en çok memnuniyet aldığımız vatandaşlarımızın teşekkür ettiği konulardan bir tanesi salça günleri. Zor, meşakkatli bir iş. 1,5 ay boyunca 24 saat görev yapmak hakikaten zor. Ama her geçen yıl üstüne koyarak devam ediyor. 1000 kişiyle başlanmıştık. Şimdi yaklaşık 4500 kişiye çıktı. İnşallah gelecek sene bu rakam daha da artacak. Biz de hizmetlerimizi daha da iyileştirerek devam ettiriyoruz. 3 farklı bölgede, Mimar Sinan Evliyalar'da, Kocatepe'de ve Selçuklu mahallemizde farklı zamanlarda salça günlerini yaptık.
1: Koca Sinan Akademi'de yeni eğitim dönemi kayıtları başladı. Koca Sinan Akademi'nin kocaman bir aile olduğunu vurgulayan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Evet kıymetli hemşehrilerim, aynı günler diyoruz. Neredeyiz? Koca Sinan Akademi'deyiz. Kurslarımızın birçoğu tamamlandı. Birkaç tane kursumuz da önümüzdeki hafta itibariyle tamamlanacak. Ama bizim kurs tamamlanmasıyla birlikte Koca Sinan Akademi'nin yeni bir dönemi başlayacak. Tabii ki burada hatırlatmamız gereken bir nokta var. Bundan sonrasındaki kayıtlarımızı online olarak direkt üzerinden yapılması gerektiğini bir kez daha buradan hatırlatmak istiyorum. Koca Sinan Akademi'nde kurslara katılmak isteyen hanım kardeşlerimizin dikkat etmesi gereken en önemli nokta üzerinden online olarak kayıtların yapılması olacağını hatırlatmak istiyorum. 7'den 70'e herkese, kadınlara, erkeklere, çocuklara, hayatın bütün renkleri bu çatı altında sloganıyla eğitim faaliyetlerinde, beceri kurslarında, spor etkinliklerinde faaliyet göstermiş olduğumuz Koca Sinan Akademi inşallah önümüzdeki güz döneminde de dolu dolu eğitim programlarıyla sizlerle birlikte olacak.
1: Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kirazlı Mahallesi Dere Sokak'ta yağış ve sel nedeniyle zarar gören yol için gerçekleştirilen sıcak asfalt öncesi zemin hazırlığı çalışmalarını yerinde inceledi. Talas ilçesine bağlı Kepez Mahallesi'nde bulunan ve yapımı 2 yıl önce tamamlanan Betül Çıkrıkçıoğlu İlkokulu ve Mustafa Çıkrıkçıoğlu Ortaokulu'nda yapılan çevre düzenlemesi sonrasında 28 Eylül 2026 tarihinde eğitim öğretim açılacak. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Göktim Akademi İşbirliği ile Kayserili öğrencilerin hazırladığı amfibi yılan arama kurtarma robotu projesi, TÜBİTAK 2204D iklim değişikliği araştırma projeleri kapsamında 2026 Türkiye birinciliği elde etmişti. Proje ekibi 7. Ulusal Arktik Bilim Seferi'ne katılacak ekibin belirlenmesi amacıyla düzenlenecek mülakatlara davet edildi. İstanbul Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasına ilişkin açılan soruşturmada 15 kişi gözaltına alındı. Borsa manipülasyonu soruşturmasının yatırımcıların kararlarını etkileyebileceğini ifade etti. Kayseri TEAİŞ 11. Bölge Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere eski hükümlü ve engelli statüsünde 2 kişilik daimi işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nda kış dönemi kursları için kayıtlar 28 Eylül'de başlatılıyor. Kış dönemi kurslarında bağlama, gitar, keman, piyano ve ney gibi enstrüman eğitimlerinin yanı sıra tiyatro ve resim gibi farklı sanat dallarında da eğitimler gerçekleştirilecek. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Kayseri Havalimanı'nın Ağustos ayına ait istatistiklerini açıkladı. Açıklanan bilgilere göre Kayseri Havaalanı Ağustos ayında toplam 303.113 yolcuya hizmet verdi. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Kayseri Tank Çiftliği'nde istihdam edilmek üzere normal statüde 2 kişilik daimi işçi alımı yapılacak. İşkur Kayseri iş arayan 352 kişilik eleman alımı için 24 Eylül 2026 Perşembe çeşitli sektörlerden 23 firmanın katılımıyla toplu iş görüşmesi yapılacağını duyurdu. Kayseri Spor TFF 1. Lig'de son oynadığı Mardin 1969 Sporu, Moreno'nun kaybettiği golle yenerek lider girdiği haftayı aynı yerde tamamladı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programında Yol Açık'ta sizlerle beraberiz.
1: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yol Açık.
2: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
3: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
4: günaydın, sabahlar. Günaydınlar herkese.
0: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi Ahmet Bey günaymamış gibi esniyor herhalde.
3: Evet.
0: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava. Öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yol Açık başlıyor efendim. Saat 9'a kadar olan karkış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında Yol Açık'ta. Çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Güllü'nün.
3: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
0: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak. Yol Açık başlıyor efendim.
1: Nasıl ayağı öyle değil. Benim param.
3: Benim param
1: o da benim.
3: O da benim.
1: Senin paran, senin paran o da benim.
3: O da benim.
1: Benim param benim.
3: 11 tane diyor çeyrek altın alırken diyor bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğunu.
1: 2011.
3: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak.
0: Evet. Sana bayılıyoruz Halil'cim. Sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tamponama dayadılar kardeşim.
1: Ben konuşuyorum. Siz anlamazsa zorlanıyorsunuz.
0: Tamam.
1: Ve dilenci de Türkçe dileniyor. Mahalle Suriye.
0: Hepinize selamlar olsun. Yol Açık bugün itibariyle de başlıyor.
2: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
0: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da yine başlıyoruz efendim güne. Güzel bir Eylül sabahında ki Eylül'ün de neredeyse sonuna geldik sayılır. 22 Eylül ve günlerden salı. Bugün de sizi Kayseri stüdyolarımızdan selamlıyoruz efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şehrin en çok dinlenen sabah programında ve 5. yılında Yol Açık'ta yine sizlerle beraberiz. Ben Mustafa Bayram, stüdyolarımızda Sayın Halil İbrahim Öztürk. Rejim masamızda Sayın Merveciğim, senin soyadın değişti. Ben hep Eser söylüyorum. Öyle kaldık. Öyle mahsur olmadı. Dün aklıma o geldi, dedim ya kız razı sürekli öyle diyoruz, soyadı değişti ama ikisini de kullananlardansın değil mi? Evet, Merve Eser Soy ve stüdyolarımıza Sayın Halil İbrahim Öztürk bugün de sizlerle birlikte olacağız efendim. Halil Beyciğim günaydın.
3: Günaydın, hayırlı sabahlar.
0: Nasılsınız?
3: Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Vallahi iyiyiz, hamdolsun. Daha iyi günlerimiz olmuştu elbet ama çok şükür. Hamdolsun halimize diyelim. Yayına girmeden şimdi Halil Bey'e dedim ki nasıl dedim. İşte akşam yattık, sabah kalktık dedi. Yani rutin aslında hiçbir şey yok değil mi? Yani aslında en büyük mucizemiz bu. Akşam yatıp sabah kalkabilmek. Uyuduktan sonra belki de uyanabilmek. Rabbim her şeyden önce hepimize, herkese can sağlığı versin. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi değil mi? Rahmetli, her şeyi atlatıyoruz.
3: Rahmetli babamın güzel bir sözü vardı. Aklıma geldi sen söyleyince. Çok güzel bir söz. Derdi ki rahmetli. Oğlum yattığında uyuyabiliyor musun? Kalktığında yürüyebiliyor musun? Oturduğunda yemek yiyebiliyor musun? Senden iyi hiç kimse yok. Buna kesinlikle şükür derdi.
0: Kesinlikle
3: çok güzel,
0: öyle.
3: Çok güzel bir kesinlikle cümleydi, aklıma öyle geldi.
0: Valla bizim için de aynen durum öyle. Halimize hamdolsun, çok şükür bugünümüze. Rabbim inşallah şükürlerimizi ve şükür sebeplerimizi arttırsın diyelim. Efendim para piyasasıyla başlayalım. Şükür sebeplerimizin bir tersine dönelim. Ondan sonra da normal gündemimize doğru dönmüş olalım. Bakalım neler olmuş. An itibariyle dolar kuru 48.81. Euro ise 56 lira 06 kuruştan işlem görüyor. Altının ons fiyatında hemen hemen yatay seyir var. Bir tık aşağı doğru da hareket etmiş. 4.340 dolar seviyesinde. Brent petrolde ise dün itibariyle 100 dolarlar 99 dolarlar seviyesine kadar ufak binmişti ama şu an itibariyle 101 dolar 56 sent civarından şu an itibariyle işlem görüyor. Borsa İstanbul fon krizinin ardından kendini toplamaya çalışıyor. Dünü 13.337 puanla kapattı. 0.40 artışla kapatmış oldu ve Borsa İstanbul'da fon krizini aşmak için çaba sarf ediyor. Allah kolaylıklar versin. Efendim altın faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı beklentisiyle kısmi ivme kaybediyor. Salı gün faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalacağı beklentisiyle yatırımcıların risk iştahının baskılamasıyla ivme kazanmakta bir miktar zorlanıyor. Zannedersem Fed'in kararı birazcık rahatsız edecek. Fed'den de bu arada bir açıklama var. Fed'de Musalem fiyatları soğutmak için daha fazla faiz artışı gerekebilir uyarısında bulunmuş. San Luis Fed Başkanı Alberto Musalem Merkez Bankası'nın enflasyon hedefine ulaşabilmesi için ilave faiz artışlarının gerekebileceğini ifade etmiş. Yani önümüzdeki Fed faiz kararında muhtemelen dört gözle bekleyeceğiz. Amerika'da biz de aynı döngüye mi düşüyor yavaş yavaş? Fiyatları soğutmak için faiz artışı ama biz faiz artışı yaparak fiyatları çok fazla soğutamadık. Enflasyonun önüne geçememiştik.
3: Şöyle Mustafa, şu an yaşadığımız, Türkiye'de yaşadığımız sorun zannetmeyin ki sadece Türkiye'de var. Amerika'da da var, Almanya'da da var, İngiltere'de de var. Dünyanın her tarafında ciddi sıkıntılar var. Japonya'da daha fazla enteresan sıkıntılar var. Yani şöyle düşün, işte ABD'de petrol galon olarak satılır. Evet. 4 dolarlardan şu an bazı eyalet, yani 3,5-4 dolarlar seviyesindeyken şu an bazı eyaletlerde 7,5-8 dolara çıktı. Yani %100 arttı. Bizde de 60-65 TL'ler seviyesindeyken bir sene önce, bugün işte mazotta yaklaşık 100 liranın birazcık altı, benzinde 82 miydi? 83 liraydı en son rakam. Bizde de arttı. ABD'de %100'e yakın, %80, %90, Türkiye'de %50 civarında bir artış oldu. Hala ciddi bir sübvansiyon var. Ha, bu demek değildir ki Türkiye ya çok iyi şey anlamında söylemiyorum. Hani Mehmet Şimşek'in söylediği, işte onlar da 150 TL, Almanya'da 150 TL, bizde 100 TL dediğinde, ya oradaki satın almayla buradaki satın alma. Oranın dengesine göre de orada sıkıntı var.
0: Ya sonuçta kendi şöyle içinde düşünelim mi? Biz burada fiyatları değerlendirirken şöyle takılıyoruz. İşte efendim Almanya'da da geçen gün Bakan Bey yaptı. Ne yazık ki, ne yazık ki diyorum bu açıklamayı. Yani Almanya'da yakıt daha fazla. Yani standartlar da daha farklı. Sonuç şöyle bakalım mı? Almanya'da da zam geliyor. İngiltere'de de zam geliyor. Her yerde. Amerika'da da zam geliyor. Evet, bu mantıkla bakacak olursak daha doğru tanım olur. Biz bunu Avrupa bizi kıskanıyor hikayesiyle başlayan hadisede bunu çok özür diliyorum. Yani bunu çok fazla miktarda kullanıyoruz. Ya Avrupa'yı gözümüze bir yerden alıp gözümüze sokuyoruz, biz onlara göre çok kötüyüz diye, ya da biz Avrupa'dan iyiyiz diye gözümüze sokuyoruz. Nedir bu rekabet? Sonuç itibariyle biz geçmiş standartını biz belirliyoruz, doğru mu? Yiyeceğimiz ekmeği biz belirliyoruz. Ülkedeki rahatlığı, ticareti, döngüyü biz belirliyoruz. Artık bu anlamda sana katılıyorum. Yani işte orada daha ucuzdu, burada daha pahalı, geçelim. Burada da artıyor, orada da artıyor kardeşim. Tabii. Şu an itibariyle Amerika'da da bir fiyat faiz artış politikası dengesine doğru gidiyor. Çünkü şu an itibariyle fiyatlar da artıyor. Evet, reel verimiz bu. Ha, bizimki daha çok artıyordur, onlarınki daha az artıyordur. Bundan bahsetmiyoruz ama artış var. Buyur lütfen.
3: 3,5'du yüzde faiz, 25 baz puanı 3,75'e getirdi. Peki ABD'de enflasyon ne? Şimdi orada da resmi enflasyon. Aynı bizdeki tartışmaların inan bana aynısı ABD'de var, Almanya'da var, İngiltere'de var, Fransa var. Mevzu ne? Biz Devlet İstatistik Enstitüsü'nün açıkladığı rakamlarda diyoruz ki işte ya enflasyon %31-32 ama diyoruz ki biz sahaya çıktığımız zaman %40-50. Evet, doğru. Biz bunu yaşıyoruz, hissediyoruz ve sürekli tüm vatandaşlar olarak bunu söylüyoruz. ABD'deki vatandaş da aynı şeyi söylüyor. Orada resmi enflasyon 3-3,5'larda.
0: Adamlar hissedilen diyor ki, farklı ama.
3: Ya %5-6'dan aşağı değil diyor. Almanya'dakiler %10'un üzerinde diyor. Bakın her birimizin gurbetçi bir şekilde tanıdığı akrabası var. Yazın geldiler. Mutlaka bu konuşmalar yapılmıştır. Ya 5 euroya aldığımız şey şu an 8 euro diyor. 5'ten 8 euroya çıkması ne demek ya? %50, %60 bazı kalemlerde.
0: Evet.
3: Onlar da kendi içinde sıkıntılar yaşıyor. Biz yanına sadece sıfır ekliyoruz Mustafa. Adamlar ne yaşıyorsa, yüzdesel anlamda ne yaşıyorsa biz yanına sadece bir tane daha sıfır ekliyoruz. Adamlarda %3 enflasyon mu? Bizde 30. Onlarda ne bileyim bir yerlerde bir zam geldiği zaman %1-2 mi geliyor? Bizde 10-20 geliyor bir ayda, iki ayda. Ama şu bir gerçek, artık tüm dünya genelinde enerji konusunda, özellikle kaynağı ne bunun? Kaynağı da enerji tabii ki. Petrol. Petrol demek, üretim demek, lojistik demek, nakliye demek, gemi demek, tren demek, aydınlatma demek, otomobil demek.
0: Evet.
3: Gübrelerin sağlıklı taşınması demek. Petrol fiyatları arttığı zaman dünyanın neresinde artarsa artsın o ülkede sıkıntı var. Ve bu kolay kolay da aşılacak gibi durmuyor. Hele hele bak, Suudi Arabistan Avrupa'ya nakledeceği petrolü Ekim ayına sarkıttı. Eylül'deki teslimatları Ekim'e sarkıttı. Neden? İşte Husilerin özellikle Doğu Batı eksenindeki petrol lojistik yerlerini, borularını patlattı. Babül Mendeb kapattı. Artık aşağıdan Ümit Burnu'ndan, yani Güney Afrika üzerinden taşımaya başladı. Bu da ne yaptı? Süreleri uzattı. Hürmüz Boğazı'nda patlatılan gemilerden dolayı gemi bulmakta zorlanıyorlar ve bir tane bir sigorta şirketi vardı, iflasını açıklayacak.
0: Hı hı.
3: Bu Hürmüz Boğazı'nda İran'ın ya da ABD'nin vurduğu gemilerde 2 milyar dolar tazminat ödemiş, sigorta parası. 2 milyar dolar. Bir hangi şirket olursa olsun çok büyük bir para.
0: Evet.
3: Ne oldu bu sefer de? Bu da fiyatları arttı. habire artıyor. Ukrayna-Rusya savaşında habire petrol istasyonlarını, rafineleri vuruyor. Artık şu an tüm dünyada bir yerde bir çatışma varsa hedef ne? Petrol. Enerji kaynaklarını yok etmek. Bunlar da bugün yok ettiğin şeyi 5 sene önce yerine koyamıyorsun. Uzun süre dünyayı bekleyen tehlike devam ediyor. Ve edecek de. Görünen
0: evet. Valla şu an itibariyle dünyanın dengesi bu anlamda ayarsız. Akaryakıt fiyatlarından altın fiyatlarına enflasyona kadar herkesin ayarsız bir alanı var. Tek problem şu, dışarıya bakmış olduğunuz zaman dünyadaki kriz ve krizden rahat olan herhangi bir ülke yok. Çünkü petrol herkesi etkiliyor, petrokimya herkesi etkiliyor. Ama bizim kadar etkiliyor mu sorusuna da dönüp bakacak olursanız sefalet endeksinden enflasyon endeksine kadar ilk 3'te, 5'te, 2'de, 4'te biz bir şekilde varız o listede. Bu anlamda da çok güzel gittiğimizi herhalde hiç kimse iddia edemez. Sen şunu söyleyebiliriz efendim, dünyada kriz olmasaydı. Geçen gün Sayın Mehmet Şimşek aynı açıklamayı yapmış, gördün mü bilmiyorum. Demiş ki en az 7 puan daha düşük olurduk. Eğer İran problemi olmamış olsaydı 7 puan daha düşük olurduk. Şu an itibariyle 35'ler civarı 27-28'e dönerdik. Hadi 30 desen 25'ler, 30-32 desen 25'ler civarına dönerdik gibi bir alanı ve algısı var. Doğru mudur? Evet doğrudur. 25'ler bizi kurtarır mıydı? Enflasyonun 25'e düştüğü yerde faizler de 20-25 bandına düşerse evet piyasa bir miktar daha canlanabilirdi. Piyasada en azından para hareketliliği yaşanabilirdi. Peki kaçırdık. O zaman biz şunu çıkartabilir miyiz? Diğer krizler de bunu çok fazla yaşamıştık. Biz ne düşünürsek düşünelim kendi iç dinamiklerimiz kadar dış dinamiklerimiz var. Ama biz bu dinamikleri hesap ederken işte orta vadeli plandan tut da 3 yıllık, 5 yıllık, 6 yıllık, 8, 10 yıllık planlar yaptığımızda son 5 yılın özeti ve hülasası bu, hiç tutturamadık. Mesela enflasyondaki hedefi hiç tutturamadık. Faizdeki hedefi hiç tutturamadık. Tutturabilecek kabiliyete geçmemiz lazım. Dünkü konuştuğumuz konu, sen bir şey üretmedikten sonra, sen üretimi yapmadıktan sonra kime yarar ki? Ne fark eder ki? Yani sen üreteceksin, sen ürettiğini satacaksın ve daha sonrasında da evet bir şeyleri düşürüyoruz ya da bütçe açığını kapatıyoruz diyeceksin. Basit ihtimalle Halicim 10 kapıya borcum var, benim de 10 kapıya borcum var. Birbirimizden borç alıyoruz, en kötü gidiyoruz Merve'den borç alıyoruz. Biz bu borçları kapatıyoruz. Sonuç bizim hala 10 kapı değilse de 8 kapıya 10 lira borcumuz var, doğru mu? Şimdi kapatmanın tek çaresi ne? Ya gideri azaltacağız, ya geliri arttıracağız. Gideri bu ülkede ne yazık ki azaltamadık. Biz bu kadar fazla miktarda şey çıkarttık ortaya, mali tablo çıkarttık. Dedik ki efendim kamuda tedbirler uygulayacağız, bunu yapmayacağız, şunu yapmayacağız. Gerekirse okul bile yapmayacağız, gerekirse başka bir şey, mecbur değilse hiçbir yatırıma izin vermeyeceğiz dedik. Kamuda bir şey değişmiş görünmüyor.
3: Konser yaptık bol bol.
0: Kamuda bir şey değişmiş görünmüyor. Hiçbir şey değişmiş görünmüyor. Evet tasarruf tedbirleri var ama neye var? Ahmet Bey olsaydı kulaklar içindesin söylerdi işte isteyeceğim bir banka tasarruf tedbirleri var. Ama dışarıda yapabileceğin diğer işlemlere tasarruf tedbirleri yok. Kamuda ihtisas sağlayamamışım. Şimdi fon dolandırıcılığını hatırlıyoruz. Şimdi bunu özellikle birkaç gündür de ısrarla gündeme getiriyorum ve söylüyorum. Müthiş derecede içime batıyor. Şimdi dün de pasaport dolandırıcılığı çıktı gördün mü? Bilmem kaç tane kişiye teker teker operasyon yapıldı. Niye? Yurt dışından gelen vatandaşlara işte ev aldık, bark aldık, otel aldık, ona tapu gösterdik, bilmem bir şey yaptık. Binin üstünde insana oturum vermişiz. Her yerimiz dolandırıcı oldu. Fon dolandırıcılığına bakıyorsun. Nasıl çıkacağız bu işin içerisinden diye bakıyorsun. Kaç gündür tedbir alınıyor şimdi. Biraz önce vardı

0: bizi dinliyor atıyorum. Mobilyacı, çelik kapıcı vesaire vesaire vesaire. Herhangi bir sektörden bir arkadaş şu an organizeye giderken fabrika sahibi kardeşim ya da oranın ihracat müdürü kardeşim dinliyor. Diyor ki Mustafa Bey sana demesi kolay. Gel de yap. Piyasa daralmış. Suriye'de ortalık karışmış. Filistin hattı ortalık karışık. İşte atıyorum Avrupa'ya giderken fiyat tutturamıyoruz. Çok haklısınız. Hepsi bir veri ve önümüzde. Ama biz ne yapıp edip o karlı ürünü bulup o ihracat kalemini bulmak zorundayız. Bugün itibariyle kanepeyi satamıyorsak, koltuk takımını satamıyorsak, çelik kapıyı satamıyorsak, yatağı satamıyorsak, satamıyorsak derken hepten kesildi anlamında söylemiyorum. İstediğimiz verimde satamıyorsak o zaman buna bir alternatif bulacağız. Buna bir alternatif bulacağız. Yani o yatağın gerekirse ekstrem kılıfını yapacağız, yurt dışına satacağız. Misal veriyorum. O koltuğun üzerindeki kumaşı yapacağız, satacağız. O koltuğun üzerindeki bezi yapacağız. Olmadı onun üzerine dekoratif başka bir alternatif bulacağız. Yani biz o inovasyonu gerçekleştirmek zorundayız. Dünyada hiç kimse bize şöyle bakmayacak. Kimse kusuruma bakmasın. İyi, güzel, yedik, içtik, eğlendik, her şey güzeldi. Ama Çin piyasayı çok kastığı için, ülkede istediğimiz yerlerde olmadığı için biz battık ya da biz bu üretimi yapamadık. Kime ne hikaye anlatıyor?
1: Segmentini değiştir. Çin her alanda, her yerde karşına çıkmıyor. Onun belli bir standartları var. Şu bardağı satıyor. Ya sen de bak bununla da su içebilirsin ya da kahve içebilirsin. Şu fincanla da içebilirsin. Çin buradaysa sen bu yöne doğru kendini değiştirmek zorundasın. Söylediğin gibi bir taraftan da yeni pazarlar bulmak zorunda. Bugüne kadar belki de Güney Amerika'ya hiç gidilmedi.
0: Evet.
1: Bizim ihracatçılar için söylüyorum. Misal. Orada Brezilya, Arjantin, Şili, Kolombiya bilmem ne bir sürü ülke var. 15 tane ülke var ya da 20 tane kaç taneyse. Oraya hiç gidilmedi. O zaman belki hala bakirdir bizim Türkiye'deki işletmeci firmalar için. Oraya belki ağırlık vermek lazım. De ki ya bu söylemesi kolay da yapması o kadar kolay değil. Evet %100 haklılar ama bunu yapmak zorundasın. Göndereceksin dış ticaret uzmanını. Git bir ay. Gez, dolaş, bize pazarı analiz et, bağlantılar bul, bize raporla gel. Bunu yapmak zorundayız. Bu da bir Ar-Ge'nin bir parçasıdır. Ar-Ge derken sadece üretim yapmak değil, yeni pazarlar oraya ulaşmaya çalışmak da Ar-Ge'nin bir parçasıdır. Pazarlamanın bir parçasıdır. Bunları da yapmak lazım. Şimdi yani bir atasözümüz var. İte dalaşmaktansa çalıyı dolaşmak evet. Daha iyidir ya da daha evladır diye. O zaman it dediğim çok özür diliyorum. Hani biraz amiyane tabirleri kullanıyorum ama eğer karşımızda bu it dediğimizde Çin'se sen bununla kapıştığında seni ısıracağı belliyse etrafını dolaş, çalıyı dolaş. Mantık bu. Bu inovasyonu, bu değişimi yapmak zorundayız. Ama konunun başında işte fon dolandırıcılığı, bu dolandırıcılık başka bir şey değil. Fon dolandırıcılığı, arkasından işte bazı kamuda ya da tapuda işlemler yapıp da vatandaşlık verilmesi. Öbürü beriki, ya o kadar etrafımız, her tarafımız yolsuzluklarla
0: dolu. Şikayetçiyle dolu.
1: Ya bu eskiden de vardı. Bundan 5000 sene önce de dolandırıcılar vardı. Kendini akıllı zanneden, şeytana pabucu ters giydirmeye çalışan aklı evveller vardı. Dün de vardı, bugün de var, yarın da olacak. O zaman devlet olarak senin görevin ne? Bir, hırsızlığı önlemek. İki, buna rağmen varsa bir hırsızlığı, hırsızı yakalamak.
0: Doğru.
1: Bunun için de ne gerekiyor? Denetim. Ağzımızda tüy bitti. Bir denetim bakanlığı. Ya denetimle alakalı devletin kurumları var. Tamam, devlet denetleme kurumu, Sayıştay'da öbürü de berekedi. Hayır, kastettiğimiz bu değil. Bakanlık adı altında denetleme bakanlığıyla birlikte tek işi tüm sektörü, tüm Türkiye'yi her alanda denetleyecek ve işin uzmanları olup yakaladığına da canını okuyacak bir denetim mekanizması kurmadığımız sürece biz hep sivrisineklerle uğraşırız. Bataklığı kurutmak hedef olmalı.
0: Vallahi şimdi
1: kimler göz yumdu? Ya çok özür dilerim. Sorun. Bak dün bir tanesi vardı televizyonda, haber kanalından birini izliyorum, diyor ki eve diyor bir tesisatçı geldi diyor. Bir şey yaptırmış. Musluğumu tamir ettirmiş. Her neyse. İBAN'dan diyor nakitim yoktu. 1000 TL gönderdim diyor. 1000 lira. Sadece 1000 lira. İBAN'dan gönderdim diyor. Aradan bir zaman geçti diyor. Maliyeden aramışlar. Geleceksin maliyeye. Bunun izahını yapacaksın. Bu parayı neden gönderdin? 1000 lira ya, 1000 TL. Bana diyor bunu yaptılar diyor. Ya iki tane ayrı hesapta bir 20 milyon dolar, birinde de 15 milyon dolar yurt dışına çıkış masak tespit ediyor. Milyonlarca dolar TL'si milyarlarca TL yapıyor. Ya hiç mi fark etmedin? Kim göz yumdu? 1000 liranın hesabını soran maliye ya da masak, her neyse, yurt dışına giden milyonlarca doları nasıl görmez? Ya da nasıl, niye görmezden gelir? Bunun denetim mekanizması yok mu? Bir yerlere takılmıyor mu? O zaman işin içinde başka işler var demektir. Organize iş var demektir.
0: Falan, başka akla gelen bir şey var mı? Hepsinin bir kaynağı var.

0: Şimdi ya devlet başa ya kuzgun leşe. Şimdi uygulayıcı ve önleyici tedbir almak zorundasın, bu bir. İki, kaç yıldır? 5 yıldır yayın yapıyoruz. 5 yıldır da, 5 yılın 4 yılında konuşmuşuzdur bunu her bölümde. Adam telefon açıyor seni dolandırmak için. Kendini hakim savcı diye tanıtıyor.
1: Evet.
0: Malını alacağım kapara gönderiyorum diyor. Kaparanı gönder de bunu yapayım diyor. Kapara dolandırıcı vesaire. Tonla dolandırıcılık yöntemi var. Doğru mu? Doğru. Bunlar nasıl gerçekleşiyor Ali'cim? Telefon hattıyla. Biri sana telefon açıyor. Oradan bakıyorsun 0532 0500 küsür 505. Sana biri telefon açıyor. Dönüyorsun. Diyorsun ki beni dolandırmaya çalıştılar diyorsun. Karakola gidip şikayetçi olun deniliyor.
1: Anlattım ya işte, benim başıma geldi bu.
0: Süreç dijital.
1: Ya.
0: Bak, süreç dijital. Uygulama analog. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Şimdi eğer derdimiz bu ise, derdimiz suçu çözmek ise, bununla alakalı mekanizmayı kurmak bizim cahil aklımızla tabiri caizse şu çok kolay. Dönersin, bunun için bir hat oluşturursun. 112 gibi mesela, 912'yi oluşturursun. 912'yi ararız, deriz ki bu hat bizi şüpheli işlemle bunu yapmak için şu saatte aradı. Bak HTS kaydını aramış mı? Veri kaydı yok mu kardeşim sende? Aramış. Takip al. Kaçmadan takip al. İkinci, üçüncü aramasını gör. İkinci aramasını gör. Git operasyonunu düzenle. Vatandaşa diyorsun ki Allah razı olsun, hangimizin başına gelmedi? Oradan buradan bir şekilde dolandıracak, işte internet hattınız bitmiş, hattınızın kullanım süresi dolmuş, borcunuz varmış. Gelmiyor mu kardeşim mesaj? Gelmeyen kaldı mı mesaj ya? Şimdi devlet operasyon yapıyor. Hukuk bürolarının operasyon yapıyor. Şu an bulamadım, sen konuşurken ona bakıyordum. Kaza yapmış. Bir sürü insanın verisini çalmışlar.
1: Ya o da var.
0: Onu çaldıkları veriyle teker teker millete aramışlar. Vekalet elde etmişler. Haksız kazanç elde etmişler. Devlet, geçen gün Kayseri'de vardı ya hani avukatlık büroları operasyon vesaire. Devlet bunları yıllar sonrasında şöyle bir toplamış. Elinize sağlık. Yapın tabii ki. Fazlası da yapın, cezasını da kesin. Peki bu kadar insanın mağduriyeti. Bu kadar insan mağdur olduktan sonra bu geliyor buram buram. Şimdi bana hafta sonunda kız için alışveriş yaptım. AVM'ye gittim. Telefon numaranızı diyor, veriyorsun. Direkt SMS gönderin bildirimi. Kardeşim ben senden ufacık bir çatal aldım, bıçak aldım diye senden SMS almak zorunda mıyım ya? Zorunda mıyım ya? Bak, gözümüzün önünde tüm verilerimizi cayır cayır çiğniyor. Mağazaya gittin. AVM'deki mağazalarda Merveciğim, bir kadın olarak bunu bizden daha fazla yaşarsın. AVM'ye gittiğinde senden telefon numarası istemeyen mağaza var mı?
1: Yok.
0: Niye istiyorsun? Niye istiyorsun ya? Bir SMS gelecek, kod alabilir miyim diyor daha önce kaydınız yoksa. Kodu veriyorsun, başlıyor SMS gelmeye. Sebep? Ben bir yerden alışveriş yaparken çok özür diliyorum. Yularımı da eline vermek zorunda mıyım ya? Alan benim, parasını veriyorum. Bir salın kardeşim beni. Bir salın. Fatura kesecektik. Tamam, adımı al Mustafa Bayram, kes faturamı. Benim cep telefonu bilgisi gibi önemli bir hadisem Allah aşkına ya. Yani kamera burada, açalım gösterelim. Buyurun. Sende yok mu? Sürekli reklam. Bak çok basit. Minnacık. Küçücük bir şey Halicim. Küçücük bir düzenleme. Mesela dese ki yarın Ticaret Bakanlığı bundan sonra alışverişlerde cep telefonu bilgisi almayacaksınız kardeşim vatandaş.
1: Cep telefonu alması, bu sefer TC'ni isteyecek.
0: Hayır, verme canım. Ne alakası var? TC mi niye vereyim ben ya?
1: Bu sefer de onu isteyecek. Bir şekilde
0: TC mi seni niye vereyim Ali'cim?
1: Atıyorum Türkiye'de 20 tane olan Mustafa Bayram'dan ayırt etmek için ya da baba ismiyle beraber ya da anne ismiyle beraber yapacak. Birilerinden bir ayırt etmesi gerekiyor. Halil İbrahim Öztürk. Ben bir dijital ürün satan bir firmada, sadece Kayseri'de benim ismim ve soy ismimle aynı 4 kişi var.
0: Halil'cim benim ismim niye lazım? Bir saniye. Sen bana yaptırdığın tüm alışverişlerde fatura kesmek zorunda değilsin. Sen faturalı sisteme geçtin. Tamam. De ki mesela, de ki Halil İbrahim Öztürk olarak buraya yazdım. Şimdi bu fatura ne için lazım Halil'cim? Sen bu faturayı kullanacaksan, gider olarak ibra edeceksen lazım. Doğru mu?
1: Sadece bu değil.
0: Bir saniye. Bu değil. Ya tamam kardeşim, diğer tarafı da söyleyeceğim. Diğer tarafta sattığını göstermek için. Satsın ve vergisini öresin. Ben faturamı aldım elime. Hani vergi dairesi yarın geldiği zaman fatura kestim mi kestim kardeşim. Bak çıkan, önceden öyle olurdu bilir misin sen onu? Market şeyin önünden, dükkanların önünde maliyeciler gezer. İşte atıyorum Merve dışarı çıkmış. Bir saniye gelebilir miyim lan? Ne aldınız oradan? Fişi atıyorum fişi görebilir miyim? Fiş verdi mi?
1: Var, hala var.
0: Ya tamam bak bu
1: hala
0: kadar.
1: Var, hala var.
0: Ya bir saniye, sen fiş fatura keseceksin diye ben tüm verimi vermek zorunda değilim. Ya dönüyorsun, bak bir mağazaya veriyorsun şimdi. 10 mağaza, hepsini töhmet altında bırakmıyorum. 10 mağazaya veriyorsun, bir tanesinde veri dolandırıcılığı var. İki tanesinin verisini tırtıklıyor. Biliyor musun? Şimdi geçen diyorlar ki işte yemek sepetinde, herhalde yemek sepeti. Yemek sepetinin verileri çalınmış, işte kendileri açıklamada bulunuyor. Misal veriyorum.
1: 30 milyon kişi miydi?
0: Sadece yemek sepeti mi çalındı zannediyorsunuz? Çok tüm veri açıkta. Şimdi daha sonra dolandırıcılık faaliyetleri için sebebiyet veriyor. Devlet burada mesela diyor ki sosyal medyada eleman ile konut ilanı yayınlayamazsın diyor. Tak kanunu getiriyor. İşledi mi kanunu? İşledi. Meta yazdı, tak diye kesti. Sen devletsin. Şimdi aynı Ticaret Bakanlığı, kusuruma bakmasın, bakan yardımcısı da canımız ciğerimiz abimiz Sayın Mahmut Gürcan. Bakan Bey orada düzgün bir adam. Ama bir saniye, burada da bir yol alalım mı artık? Verimiz alınmasın mı? Verimiz işlenmesin mi artık? Ben her gittiğim AVM'deki herhangi bir mağazada ben telefon numaramı vermek zorunda kalmak istemem. Ve bunun için tartışıyoruz, biliyor musun? Tartışma yaşıyorsun. Mecburuz efendim diyor. Değilsin. Kes fişimi, gönder beni. Ben sana veri vermek istemiyorum ya. Şimdi geçen gün bir hastanedeki hadise. SMS geliyor. Diyorum ki kodu vermesem, vermezseniz işlemizi yapamam diyor. Almak zorunda değil. Çok lazımsa bana X hastanesi, X mağazası, ben internetten arayıp buluyorum, kampanyasında buluyorum. Çok lazımsa sosyal medyadan takip ediyorum. Mesela şunu anlarım. Bizi sosyal medya hesabımızdan takip edin. Size şu kadar indirim yapalım desin. Ben de sosyal medyasından takip edeyim mesela. Anladın mı? Hani bana illa bir şey atacak, bana beni taciz edecek ya. Sosyal medyası üzerinden yapsın bunu. Abi yeter bir sanın artık. Şimdi sadece bir konu değil. Telefon dolandırıcılığında yaşadık. Bak bunlar basit konular. Şimdi adam kaza yapmış. Maddi hasarlı kaza yapmış. 40 tane avukat firması arıyor. Allah Allah. İnternete ilan veriyorsun. Geçen anlattım sana. Burada da anlattım herhalde. İnternete ilan veriyorsun. Arabamı satsam mı, evimi satsam mı diye. Alıcıdan çok emlakçı arıyor. Alıcıdan çok da dolandırıcı arıyor. Nereye kadar gidecek? Peki sen devletsin. Bunların tedbirini almazsan ne olacak? Vatandaşı öptürmüyor musun abi? Vatandaş çatır çatır çarpılıyor bunlara. Şimdi şu evimciler furyası başladı. Bir tur vatandaşı çarptırdık. Var olanları dedik ki bunlar izinsiz, bunları kapatıyoruz. Geri kalanıyla devam ediyoruz. Şimdi portföy fon yönetimi carçut, bir tanesi fon değiştiriyor. Yine yönetim gitti. Değiştiriyor. Peki vatandaşın kabahati ne abi? Şimdi ben sana markette satışı legal halde şu ürünü sattırıyorum, telefonu sattırıyorum. Daha sonra diyorsun ki vatandaşa, telefonu keşke almasaydın. Telefonla senin bilgilerini alıyorlar. Sattırma. Sattırma. Yani burada bir problem varsa sattırma. Bak çok basit bir şey söyleyeyim mi Halil? Yani ne kadar kara düzen bir ülke olduğumuzun, ne kadar fantastik bir ülke olduğumuzun açık itirafı. Bol miktarda haberi duyarız. Amerika'da Volkswagen'in şu aracındaki 2023 model şu aracındaki şu problem sebebiyle, Mercedes'teki şu problem sebebiyle, atıyorum BMW'deki şu modeldeki şu araç sebebiyle araçlarını geri çağırdı. Ne yapıyor? Diyor ki kardeşim benim araç frenimizin şu limitöründe problem var. Yaşadık biz bunu, gördük, biz hata yapmışız. Araçları lütfen getirin, biz ücretsiz olarak bunu yapacağız, bakacağız ve göndereceğiz. Durum bu mu? Elektrikli araçlarda geçtiğimiz bir yıl boyunca 11 tane bir markadan elektrikli araç yandı. Doğru mu?
1: Evet.
0: Firma nasıl bir açıklama yaptı? Bakımı yanlış yapıyorsunuz ya da sıvısını yanlış koyuyorsunuzdur dedi.
1: En son temsilci gönderdi.
0: 11 tane araç. İçinde insan yoktu. Çok şükür can kaybı yok.
1: Hamdolsun.
0: 11 tane araç yanıyor.
1: İki tanesi de Kayseri'deydi değil mi?
0: 11 tane araç yanıyor. Firma, distribütör, fabrika orada duruyor. Sen devletsin. Yanarsa yansın. Ölürse ölsün. Olur mu böyle bir şey ya? Bu araçtan memlekette satış rakamlarına bakın. En az 5000 tane araç var.
1: En az.
0: Bu 5000 tane araca sen mecburi bakım yapmak zorundasın. 11 tanesi yanmış. Çok büyük bir orantı bu. Türkiye'de yanmadığı kadar bu marka, bu model elektrikli araçtan yanmış. Bayisi, distribütörü, onu bunu kimse kim. Çağır kardeşim ürününü. Çağır. Problem neredeyse bir çöz. Daha bakacağız Allah izin verirse. Bedava yaşadığımızın, bedava hükmettiğimizin ve bedava kaldığımızın göstergesi. Şimdi bunun üzerine de Tayyip Bey, çok özür diliyorum. Bak ben ülkemi seviyorum kardeşim. Ben devletimi de seviyorum. Benim hükümetimle alakalı, şununla alakalı problemim yok. Benim sistemle alakalı problemim var. Hani geçen gün de seninle yayın dışı konuştuğumuz hadise. Yani siyaseti bu noktaya getirmişiz. Siyaset tek kutupluya hemen hemen döndü mü kardeşim? Şu an itibariyle görünen tablo da bu. Geç. Bu kısmı geç. Bizim artık icraatlar kısmına, detaylar kısmına bakmamız lazım. Ülkeyi normal bir ülke haline getirmemiz lazım. Yani yaşanabilir, dolandırılmayan, tesadüfen ölmediğimiz. Doğru mu? Hastaneye gittiğimizde böbreğimizin alınmadığı, misal veriyorum. Yani bir şeyin olmadığı bir ülke haline getirmemiz lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'da diyor ki Amerika ile ticaret hacminin ikiye katlandığını duyurmuş. Erdoğan yabancı iş insanlarını Türkiye'ye yatırım yapan kazanır diyerek çağrıda bulunmuş. İşi gücü rast gelsin. Bak kılıcımızı sallıyor şimdi. Tamam, problem yok. Şimdi bir yabancı olsan Türkiye'ye yatırım yapar mısın?
1: Gelmem.
0: Neye geleceğim ya? Fon alıyorsun, çarpılıyorsun. Borsaya giriyorsun, operasyon çekiliyorsun, çarpılıyorsun. Bir şirket alıyorsun, tepende bir satır sallanıyor, yine çarpılıyorsun. Gücün yoksa bu ülkede her türlü çarpılıyorsun. Gücü olan istediği yerde istediği kadar hareket ediyor. Gücü olmayan için vergi dairesi de tepesinde, öbürü de tepesinde, öbürü de tepesinde. Ondan sonra biz yurt dışındaki yatırımcıya diyoruz ki Türkiye'ye gelsenize. Ben yurt dışına çıksam, mali varlıklarımla, işimle yurt dışında olsam buraya sadece vatanım olduğu için gelirim, vatanım olduğu için ticaret yaparım. Yoksa bunun dışında buraya bağlayacak bir noktamız kalmadı. O zaman biz başta söylediğimiz vatandaşa düşen kısımdı, şu an söylediğimizde devlete düşen kısım. Bu kadar hadise, bu kadar vurdum duymazlık var ise o zaman devlette bir yerde değil birçok yerde problem var demektir. Bak biz bir devrim yapmıştık Halil'cim, iyi hatırla. Mesela E-Devlet'i ilk çıkarttığımız dönemi bir hatırlasana. Ya ne oluyor derken şu an işlemlerimizin çoğunu E-Devlet'ten yapabiliyoruz. Müthiş bir yenilikti bu. Yeni nesil çok fazla bilmez. Son 3-5 yıldır işte atıyorum 18-20-25 yaşındaki çocuklar bunu çok fazla anlamaz. Ama okula kaydolacağın zaman muhtara kadar gidip muhtarın kapısında bekleyip ikametgah il muhabiri almanın ne demek olduğunu bilmezler. Doğru mu? Geliştirdik mi? Evet geliştirdik. Sonra geliştirme durdu bak. Bir yerde durdu. Sonra biz buradaki veriyi de çaldırdık. Veriyi de çaldırdık. Her ne kadar resmi olarak kabul etmesek de verimiz de yok ortada. Herkesin elinde cebinde geziyor. Bak ne kadar güzel gidiyorduk. Başlangıç hikayemiz güzeldi. Bugüne geldiğimizde E-Devlet altyapısından tut da bizim işte dolandırıcılık, üçkağıtçılık, vatandaşın huzuru, vatandaşın rahatı, belediye şikayeti olarak bir düzene yeniden bir diriliş hikayesine ihtiyacımız yok mu? Var. İş dünyasının yeniden bir keşfetme, dünyayı keşfetme hikayesine ihtiyacı var mı? Var. Peki şu an tam olarak neredeyiz? Efendim mazot 100 lira oldu. Bunu niye söylüyorum biliyor musun? 100 lira olması sebebi de değil. Hikayeyi mazotun 100 lira olması üzerine yazan bir hükümet ve bir muhalefetten bahsediyoruz. Tek gündemimiz ne Halil'cim? Mazot 100 lira oldu.
1: Hangi muhalefet pardon? Hangi muhalefetten bahsediyorsun? Ben o mazotu 100 lira olup da biraz önce söylediğimiz sorunları ortaya koyan bir muhalefet
0: o da kalmadı
1: var mı diye düşünüyorum. Yani A partisi, B partisi, C partisi yok. Muhalefetin sözü hükümeti eleştirisi ya da çözüm önerileri var mı? Yok.
0: Var.
1: Yok, ben görmüyorum, yok.
0: Sorun da burada başlıyor. Bak geçen gün Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Mahmut Arıkan hemşerimiz Kayseri Milletvekili geldi. Kayseri'de bir dizi temaslarda bulundu. MÜSİAD'a geldi. Onu da ben söylemiştim, konuşmuştuk daha önce. Ben de bulunmak isterim. Sabahki programına katılamadım. Öğleden sonra saat 4 gibi MÜSİAD'da program var. Şimdi MÜSİAD bir kaşe raporundan bahsediyor. Mahmut Bey de bir kalkınma hamlesi raporundan bahsetti. Raporu da ortaya koydu. Bu raporu biliyorum. Bu rapor ortada var. Çözüm önerisi olarak da var. Sorun şu Halicim. Sorun o kadar keşmekeş haline geliyor ki hani nereyi tutsan elinde kalıyor. Bunu anlatacak, bunu insanlara anlatacak, bunu medya önünde çıkıp insanlara anlatabilecek, bir kamuoyu oluşturabilecek bir medyan var mı? Bir medyan var mı? Yok. Yok. Saadet Partisi yine şanslı partilerden. Ellerinde bir TV5'leri var, kendilerine ait bir kanalları var. Kaç kişinin seyrettiğini bilmiyorum yani. Bunu kötülemek anlamında söylemiyorum yani. Benim indeksim de yok mesela. Ama orada bir TV5 var. Peki hiç olmayanlar? Yani şu an dedi ki mesela. Misal veriyorum isimler. Yavuz Ali Ağaroğlu, Musavat Dervişoğlu, Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu. Ben bu memleketle alakalı projemi anlatmak istiyorum dedi. Ortaya da bir proje koydu. Mecliste grubu varsa yayın yarıda belki kesiliyor. Belki devam etmiyor. TRT 3 veriyor, verirse, şimdi atıyorum NTV'de, CNN'de vesaire vermeyebiliyor, yarıda da kesebiliyor. Tak program çıktı diyor. Hadi grubu verdi, bir anlatması lazım bir kamuoyu. Yani doğru mu? 4 tane, 5 tane, 8 tane, 10 tane milletvekiliyle çıkartma yapması lazım. Çıksın, otursun, gitsin. O kanalda anlatsın, bu kanalda anlatsın. Gazetelerde manşet olsun. Yani derdimiz bu. Kim yapacak manşeti? Vallahi yok Halil. Ben muhalefete artık kızamıyorum. Kızamıyorum. Yani kızıyorum ama kızamıyorum. Mesela biraz önce biz iş dünyasına bir mesaj verdik. Dedik ki ne olursa olsun buna bir inovasyon yapıp bir alternatif bulman lazım. Şimdi siyasetin de bir alternatif bulması lazım. Ama siyasetin alternatifinde karşısındaki her yer tekel oldu. Merkezde bulunan mesela Habertürk grubu hatırlıyorsun değil mi? Merkezdeydi. Ne oldu? TMSF. Şu an Nergiz grubu dışında yani NTV dışında hemen hemen hepsi TMSF'de. Haber gruplarının. Şimdi dönüyorsun bir taraftan. Mesela Azeri bir iş ortaklığı getirmişti hatırlıyor musun? Ekol TV miydi? Mesela büyük bir şeyle heyecanla. Bak çok ciddi yatırımlar yaptı. Çok güzel maaşlar veriyordu. Ankara'da of, ya sektör sallandı. Bir yıl sürmedi biz çekiliyoruz dedi. Biz çekiliyoruz dedi. Niye? Orası riskli bir alan. Şimdi şöyle düşün. Basit özelliklerle düşün. Biz gitsek desek ki TV radarı ulusal bazda yapacağız desek. Oldu ya gücümüz de yetti haricim buna. Güç yetmeyecek bir durumda değil ha. Yani hani böyle ya mümkün değil yapamazsın filan değil. Neydi? Tele 1 miydi? Neydi? Bir kanal bir şey vardı. KRT TV miydi? 25 milyona satılıyor mesela. Yani çok para mı? Çok para. 25 milyona burada bir tane çay bağlarında villa alamıyorsun mesela. Bak alınabilir, yapılabilir, operasyon düzenlenebilir. Peki nasıl yapacağım bunu? Şimdi yorum yaptığın için ulusalda gel buraya denilebilir. Birileri çok doğru duruyor. Partinin içinde de bak AK Parti'nin içinde de sakın kimse genele Şamil söylemiyorum bunu. Birileri çok doğru duruyor. Yani tabii ki konuşabilsin. Tabii ki özgürlük diyor. Muhalefetin de ses çıksın diyor. Böyle böyle diyor. Birileri de diyor ki sen o sussun diyor. Bu bizi rahatsız etti diyor. Burada da hikaye kalmadı. Özgür medya kalmadı. Özgür medyanın kalmadığı yerde sen diyorsun ki muhalefet ses çıkartsın. Şimdi sana yeniden dönüyorum. Muhalefet ses çıkartıyorsa bile haberin var mı? Senin önüne düşüyor mu? Senin algına düşüyor mu? Ancak takip edersen. Ancak.
1: Şimdi Merve Hanım göndermiş. Dinleyicimiz isim vereyim mi? Vereyim. Dinçer Bey. Soy ismini söylemeyeyim. Dinçer Bey demiş ki Halil Bey demiş benden için. Bugün muhalefet partisi kursa ve bu sorunları dile getirse ve ciddi bir muhalefet yapsa kendini Silivri'de bulur. Hem de Türkiye'nin en büyük haini, hırsızı vesaire bir suçlama ile demiş, bir de göz kırpmış. Maalesef kendisine katılamayacağım bu konuda.
0: Bir daha okur musun mesajı? Ben çok özür diliyorum.
1: Bir daha okuyacağım. Diyor ki Halil Bey diyor. Bugün muhalefet partisi kursa. Ben kursam, muhalefet partisi kursam ve bu sorunları dile getirse. Ciddi bir muhalefet yapsa kendini Silivri'de bulur.
0: Yok, öyle bir şey yok.
1: Hem de Türkiye'nin en büyük haini, hırsızı vesaire bir suçlama ile diyor. Kusura kalmayın Dinçer Bey, bu söyleminize katılmak mümkün değil.
0: Yok, o iş öyle değil.
1: Bu şekilde olmaz. Bu şekilde olmaz.
0: O iş niye öyle değil? Şimdi mesela Zafer Partisi Genel Başkanı'nı içeri aldılar. Doğru mu? Ümit Özdağ. Şimdi niye alındığına bir bakın. Ne olduğuna bir bakın. %100 doğru muydu? Ben karşıyım. Niye karşıyım? Adam bir gün önce Haçlıların yaptığını... Haçlılar bile bu kadar yapmadı mı dedi, öyle bir şey dedi. Ertesi gün yemek yiyeceği yerin önünde aldılar. Çat diye. Bak adamla alakalı tonla tereddütüm var. Tonla tereddütüm var. Ama üslup, adab ve şekil cezalandırmaydı. Bu cezalandırma noktasına gelmemeli. Hukuk bir sopa olmamalı. Şimdi dönüyorsun Ekrem İmamoğlu. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemle alakalı, içerideki süreçlerle alakalıydı hadise. Şimdi mesela diyorsunuz ki efendim savunmasını yapabileceğiniz hali ve haddi göremedik henüz. Usulen doğru muydu? Yanlıştı. Orada da aynı sıkıntı var. Bak CHP'li belediyeleri operasyon kısmıyla geçen kısımda da aynı problem var. Usulen doğru mu? Bence değil. Çünkü kanunda verdiğin açık ve daha önce geçilen yollar itibariyle baktığında adam normalini yapmış. Ama kanunu bu taraftan çekip de muhalefet ya da iktidar gözüyle bakınca adamı kabahatli görebiliyorsun. Usulen çok fazla sıkıntısı var. Ama şimdi beyefendinin bahsetmiş olduğu ya da hanımefendinin beyefendinin kim olduğunu bilmiyorum. Bahsettiği kısımdan geçelim. Şu an itibariyle muhalefette iktidardaki insanlara hırsız diyen de arsız diyen de var. Ama her diyen içeri alınmıyor.
1: Şimdi siz bir muhalefet partisi olarak toplumu
0: çok
1: kin, nefret, ötekileştirme, hakaret, dini ya da siyasi herhangi bir söylemle ayrıştırma,
0: evet,
1: bu söylemleri söylerseniz siz zaten toplumda sizin karşılığınız %1 bile olmaz. Sizin gibi radikalleri etrafınızda toplarsanız %1 olur.
0: Evet.
1: Ama devlet ya da hükümet, A partisi, B partisi, hükümetten bahsetmiyorum. Siz olmayacak hakaretler yaparsanız, toplumun belli bir kısmını hedef alıp da olmayacak cümleler söylerseniz devlet der ki ne oluyor kardeşim, gel buraya, sen muhalefetsin de senin muhalefet olman ağzına gelen her şeyi söylemen anlamına gelmez. Çünkü senin söylemlerinin karşılığında bir iç çatışmaya yol açabilecek kadar tehlikeli durum vardı. Ümit Özdağ'ın durumu bu işte.
0: Bir de bir başka konu daha var orada. Mesela muhalefet adı altında, bu Türkiye'de yaşandı. Şimdi çıkıyor, karşına yıldızlaşmış biri çıkıyor. Bir bakıyorsun bir İngiltere'de, bir Amerika'da ya da bazısı sadece Avrupa kanatlı, bazısı Amerika kanatlı. Birileriyle oturup düşüp kalkmaya başlıyor. Şimdi durun. Orada da bir durun. Bak, bu yaşandı. Şu an içerideki olanlarla alakalı da yaşandı. Yani bir bakıyorsun o almışız, vermişiz, onu halletmişiz, biz bunu kabul ederiz demişiz. Orada da devlet yapısı bir şekilde dur diyor. Ama durunun ötesinde bir noktaya geleceğim Halil. Siyaseten kutuplaşmayacak kadar kütük olduk. Şimdi kutuplaşmak siyasette güzeldir. Ama kütük olmak siyasette kötüdür. Şu an tüm aykırı düşüncelerin tamamını sildik kestik. Şimdi bugüne kadar hiç oy vermediğim, muhtemelen bundan sonra da oy vermeyeceğim irili ufaklı bir sürü parti var.
1: İlla ki.
0: Bu partilerin içerisinden çok aykırı düşünceli olanlar var. Eğer bizim anayasal haklarımızın içerisindeyse bu, mesela ülkenin bölünmez bütünlüğü, bayrağı, milliyeti, bunlar içerisindeyse, aykırı düşüncelerin ülkeye güzellikleri vardır. Nasıl güzellikleri vardır? Konuşur, anlatır, 100 tane atar, bir tanesi değerli hale gelebilir. Fikirlerin farklı olması, bak biz bu masada çok tartıştık seninle, doğru mu? Çok tartıştık konularla alakalı. Şunu diyebilir miydik? Yanlış söylüyorsun çünkü bana göre senin dediğin yanlış, sana göre de benim dediğim yanlış, bazı konularda, hepsinde değil. Şimdi susturalım o zaman, bu böyle bir şey değil ki. Yani buradan bir yol bulmamız lazım bizim. Şimdi siyasetteki aykırı fikirlerin ülkeye katabileceği, o kutuplaşmaların ülkeye katabileceği güzel şeyler vardı. Şimdi mesela biz yerelde, biliyorsun bunu birçok kez, sen de hani bu programda da şahit oldun, dışarıda da beraberiz. Kayseri'deki tüm siyasi alanlarla bir olgu oluşturmaya çalışıyoruz. Bu nedir? Muhalefetin sesi çıksın. Çünkü bizim görmediğimiz, halkın görmediği, basının gündeminde olabilecek yerlerde iktidarı da diri tutmak lazım. Mesela belediye üzerinde düşünsene, buraya bu yapılabilirdi diyebilmek lazım ya. Bunu niye yapmadınız demek lazım. Bunu gündeme geldiğinde vatandaş bunu, işte Kartal Kavşan, vatandaş bunu kabul ediyorsa kardeşim bunu yapın diyebilmesi lazım. Bak yani sistem böyle güzelleşiyor. Yoksa düşünsene, herkes Memduh Büyükkılıç'a padişahım çok yaşa diyor. Sonuç ne olur? Ne olur ya yani?
1: Olur.
0: Ya bir şey yapmaya gerek yok ki o zaman. Yani gerek yok şimdilik dokunma. Ama şimdi seni sıkıştıran yerler iyi bir iktidar modelinde çıkartır. İyi muhalefet iyi iktidar getirir. İktidar kötüleşirse muhalefetin iyiliği muhalefeti iktidar yapar. Hadise bu. Şimdi bak, bunun sağlanması, bu konjektürün sağlanması lazım. Ama şu an yerel için söylemiyorum. Yerelde hala özgür alanlar var, Allah var. Yani yerelde muhalefet kısmı dahil olmak üzere, işte şu an Yeniden Refah'ta, Saadet'te, MHP'si de, İYİ Partisi de, CHP'si de, Yeni Partisi de konuşabiliyor. Atıyor, mecliste konuşuyor, medyada konuşuyor vesaire. Ve şöyle yapılmıyor mesela, AK Parti tarafından bu çok konuşuyor, bunun bir ipini çekelim filan denmiyor yani. O konuşma ve o hiyerarşi, hatta yani o dostane hiyerarşi de var işin içerisinde. Burada problem yok.
1: Bir parantez açacak, bir soru soracağım. Türkiye'de 100 kişilik bir grup. Akşam saat 8'de, gece 11-12 arası.
0: Bu arada bir son dakika, Sadık göndermiş. Manisa'da bir şahsın silahla etrafa rastgele ateş açması sonucu yaralanan öğrencilerin olduğu söylenilmiş. Bölgede çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilmiş.
1: Eyvah. Buyur. Eyvah. Çok geçmiş olsun
0: NTV
1: inşallah.
0: NTV geçmiş, yaralı öğrenciler var.
1: Hayatını kaybeden kimse olmaz inşallah.
0: Amin.
1: Sadece bir soru soracağım. Başka bir açıdan bakacağım. Etrafında 100 kişi. Annem baban dahil. Eşin dahil, çocuğun dahil, arkadaş grubun dahil. Etrafında 100 kişi. Akşam saat 8'de 11 arasında. Bunların kaç tanesi televizyon karşısına geçip ulusa, TRT'de, NTV'de, Habertürk'te, tersinden muhalif dediğimiz Sözcü, Halk TV, Ulusal TV. Kaç tane 100 kişiden, bu 100
0: babam,
1: kişiden kaç tanesi?
0: Babamla kayınpeder.
1: Kaç tanesi televizyon izliyor?
0: Babamla kayınpeder.
1: %2 mi?
0: Yani 100 kişi yok etrafımda da hadi %5.
1: Yok misal diyorum yani tabii, örnek. Tabii. Daha da arttırdım. 10 kişi izlesin. Geriye kalan peki o 2-3 kişi ya da 10 kişi de dahil de geriye kalan 90 kişi ne yapıyor?
0: Telefonda.
1: Reels kaydediyor, komik video bakıyor, haber okuyor, karikatür izliyor, müzik dinliyor, film izliyor falan filan.
0: Evet.
1: Her şey burada. Peki biraz önce dedik ya işte muhalefet sesini duyuramıyor. Ya senin sesini duyurabileceğin asıl şurası var. Burayı kullan. Burayı bir akıl et.
0: Olmuyor.
1: Üzerine düş.
0: Olmuyor. Orada bile dengeler değişti.
1: Niye değişti? Kardeşim
0: olmuyor. Şimdi şöyle beyanı açıklaman lazım. Bu bir operasyon ve ekip işi. Bazı mecraları kullanman lazım. Yani şöyle olmuyor. Mesela sen hiç CHP Genel Merkezi'nin ya da Yeni Parti Genel Merkezi'nin genel başkanının göndermiş olduğu bir gönderi düştü mü önüne?
1: Düşüyor. Görüyorum ben birçoğunu.
0: Doğrudan görüyorum. Kendi hesabıyla.
1: Yok. O zaman da sponsorlu mu girmesi gerekiyor? Onun tekniği neyse onu yapacak.
0: Bak burada hikaye değişiyor işte. Yani o kısım o kadar kolay değil. İşte bununla alakalı.
1: Takip etmediğim halde.
0: Bununla alakalı.
1: İmamoğlu sürekli geliyor karşıma 3 yıldır.
0: Şimdi bak Kayseri'de atıyorum AK Parti taraftarı ya da taraftar değil ya taraftar olmak zorunda değil birisi. Tutup da CHP il başkanının gönderisini görmez. Nereye kadar? Biz diğer mecralar haber yapıp onun önüne servis edene kadar. Sen haber yapmıyorsan kim gösterecek bunu? Allah aşkına bir söylesene. Ya bak şimdi insanlar bazen hikayeleri unutuyorlar. Biz 5 yıldır radyo var. Yani 10 yılı aşkın süredir de radar var. Şimdi bir hikaye yazmaya çalıştık bu şehirde. Muhalefetin sesi çıksındı hikayemiz. Yani sadece iktidar konuşsun. Ha bunu yaparken iktidarı yok edelim değil. Hani iktidar da konuşsun, muhalefet de konuşsun.
1: Herkese eşit davranalım.
0: Yani şimdi bugün dinliyor mudur bilmiyorum. Biraz Hüseyin Okan'dan dostumuz, kardeşimiz benim için öyle. Yani yeri bende ayrıdır AK Parti İl Başkanı. Önceki dönemde de şimdi de mesela sezon başlangıcında iyi yayınlar, sezon hayırlı olsun diye mesaj atar dinler de. Ve biz bunları yaparken de bu eleştirileri yaparken ya aman yanlış olmasın falan diye düşünmeyiz. Hatta kendilerine de söyleriz. Keşke şehir için şunu yapsak. Hadi böyle yapıp bununla alakalı açıklama yapın Sayın Başkan. Yani sıkıntı var. Yani bu hikayeyi yazarkendeki derdimiz ve temelimiz de buydu. Şurada meclis üyelerini ya da il başkanlıklarını ya da oradaki siyasi alanı konuştururken de derdimiz buydu. Bak bu masada Duygu'nun programı var. Doğru mu? Siyasi gündem diye. İl başkanı, ilçe başkanı konuşsun insanlar, anlatsınlar ya gündem olsun derdik. Ama bu hikaye ulusalda böyle olmuyor. Şimdi biraz önceki söylediğin kanallar senin yaptığın açıklamayı yayınlamıyorsa ne çıkacak? Mesela şöyle düşünsene, ben önemli görüyorum şu dönemde. Fatih Erbakan'ın kaç açıklaması? NTV'de atıyorum, Habertürk'te, TRT'de çıkar. Mahmut Arıkan en son TRT'de ne zaman görmüşsünüzdür? Muhalefet değil, yani ana muhalefet değilse de muhalefette bir lider, doğru mu? Saadet Partisi gibi bir, ne zaman gördünüz ya en son? Bir bakın şu an bunu Mahmut Bey'e sorsak herhalde daha çıkartır o medya takip raporlarından. Yani Ajans Prensler, Vırtlar Zıtlar var ya medya takip yapıyor. TRT'de ne zaman gördünüz? Yavuz Ali Ağaroğlu'nu ne zaman gördünüz? Musavat Dervişoğlu'nu ne zaman gördünüz? Hani mesela Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel görünüyor. Niye? Çünkü orada da yıpratmalı görünüyor. Yani oradaki algıya baktığında da kimse kusura bakmasın. Yani dün itibariyle Kılıçdaroğlu, dün derken bundan seçim vaktine kadar Kılıçdaroğlu Türkiye'nin en berbat adamıydı. Tamam mı? Görüntü öyleydi yani Kılıçdaroğlu. Böyle de Kılıçdaroğlu merdivene ters biniyor. Ah bu diyor ah filandı. Şimdi döndük. İşte Kılıçdaroğlu o kadar kötü değilmiş aslında. Özgür Özel var ya daha neler göreceksiniz kıvamıyla. Yine bir algı pompalanıyor. Bakın TRT. TRT diye bizim bir kanalımız var. Senin benim vergilerimle çıkıyor. Tabiden dolayı tebrik ediyorum. Müthiş güzel işler çıkartıyor. Müthiş güzel yapımlar çıkartıyor bak TRT. Hakikaten sonuna kadar takdir ediyorum. Kendi dizileri Türk toplum ve kültür yapısına uygun diziler çıkartıyor. Bak. Başında kim varsa, bu süreci kim yönetiyorsa, devlet para veriyormuş, versin kardeşim. Versin ya. Bak ciddi söylüyorum versin. Hatırlıyor musun? Tabii de çıkmıştı Gassal, sevdiğimiz için. Ya oturduk bak hem ağlattı hem psikolojik. Ya ve soyunmadan, küfür etmeden, ahlaksızlık yapmadan, doğru mu? Bir dizi çıkabiliyormuş ve tutabiliyormuş. Bak bunları gördük. Bu anlamda muazzam iş yapıyor. Haber konusunda. Net söylüyorum bak. Hemşerimiz, dostumuz, abimiz Sayın Mahmut Arıkan. Ya da Fatih Erbakan. Aynı cenah gibi göründüğü için. Dönüyorum. Musavat Dervişoğlu. Yavuz Ali Ağaroğlu. Ya bak gruplara. Zafer Partisi mesela. Ümit Özdağ. TRT'de en son ne zaman haberi çıkmıştır? Çıkmıyor. Hani mesela bir beyanatta bulunmuş. Hükümeti eleştirmiş. Hiç gördün mü? Çıkmıyor. Peki bu NTV'de çıkıyor mu? Çıkmıyor. Habertürk'te çıkıyor mu? Çıkmıyor. A Haber vesaire grubunda çıkmıyor. TGRT'de çıkıyor mu? Çıkmıyor. Ne kaldı ellerinde? Adamların Now TV'si kaldı. Ondan sonra Sözcüsü kaldı. İşte neydi öbürleri? Halk TV'si Halk filan kaldı.
1: Ulusal TV.
0: Onu da ben seyretmiyorum. Sen de seyretmiyorsun.
1: Onu da izleyenler var.
0: Var da. O yani Now düşünsene TV'nin... Cuma'ya gelen adama namaz kılmalısın diyorsun. Oğlum Cuma'ya gelmiş adam.
1: Gelmeni söylemen lazım aslında. Programın sonunda bir Duyur mesaj daha gelmiş. Buna senin cevap vermen Duyur gerekiyor. Bana sormuş ama soruyu senin cevap versen daha iyi olur. Halil Bey demiş. Kayseri'de radyolar bile ortak haber veriyor, siz hariç demiş.
0: Evet.
1: Onun cevabı sende.
0: Ya şöyle söyleyeyim bunu da. Radyolarda, televizyonlarda içerik üretmek önemli bir maliyet. Şimdi biz kalabalık bir ekibiz. Bu kalabalık ekip sebebiyle Merve kardeşim başta olmak üzere radyomuzun her anı dolu olsun diye yerel gündemi, ulusal gündemi, bölge haberleri, haricen haberleri, tarih bilgilendirmeleri, tarihte bugünleri vesaire. Ben kendi radyomuz diye söylemiyorum. Ben dinlerken keyif alıyorum. Yani bir şey öğrenerek gidiyorum. Mesela program tekrar denk gelmiş oluyor. Hakikaten ya diyorum. Mesela geçen gün Sayın Ahmet Avaner'in programı denk geldi mesela. Engelli okuluyla çok kısa bir yer. Ama çok küçük bir hikaye vardı. Yani hikayenin ortasında yakaladım. Konuyu değiştirmeyeceğim. Yeniden geleceğim aynı yere. Kadıncağız diyor ki konuk olan kadın Merve hatırlayacaktır. Kristal vazosu kırıldı diye mutlu olmuş kadın diyor. Ben anlamadım, tamam mı? Gözü gibi baktı. Çocuğu engelli ve toparlamış. Salonda hiç açmadığı salondaki kristal vazoyu kırılıyor. Sanat eseri gibi baktım diyor. Şimdi bak, bu bizim radyonun bana verdiği, Ahmet Bey sağ olsun işleri ve tüm arkadaşlarımız müthiş işler çıkarttılar. Şimdi dönüyorsun, söyleyen kardeşim için söylüyorum. Ortak haber bülteni yapıyorlar. Peki başka olsa nasıl olsun? Nasıl olsun? Şu an itibariyle bir personel maliyeti herhangi bir işletme için 50 bin liradan başlıyor. Asgari ücret verse, sigortası, yemeği vesairesi 50 bin lira. Doğru mu kardeşim? Ortalama olarak bu. De ki 45 bin lira, hadi ben yanlış biliyorum. Radyoya dönüyorsunuz, diyorsunuz ki sen bunun için en az 2 tane 3 tane personel çalıştır. Haberlerini çek, yayınla. Bunun bedelini öde. Ve sonrasında da bize hizmet ver. Şimdi söyleyen kardeşime de ben şunu söylüyorum. Tanıdık bir ismi söyleyen Ali'cim. Bildiğimiz bir isimse
1: yok,
0: iyi.
1: Merve Hanım göndermiş.
0: Tamam. Şimdi o kardeşimize de şöyle,
1: radyoya gelmiş.
0: Şöyle bir şey söyleyeceğim. Radyoda reklam vermek istiyorum diye. Bak biz bu kadar 5 yıldır bu kadar etkili yayın yapıyoruz. Sen de bizim reklam koordinasyonumuza bakıyorsun Ali'cim. Radyoda bak şu an sabah yayın kuşağımızda biliyorum onlarca işletmemiz var. Biz burada reklam vermeliyiz diyen kaç tane insan var? Bahsetmiş olduğumuz diğer radyolar kızmak yerine tam tersine onları desteklemek adına söylüyorum. Nasıl çıksın bu maliyetin içinden?
1: Gönderen Galip Usta'ymış. Hem selam
0: selamlar Galip Usta.
1: Sağ olsun.
0: Selamlar Galip Usta.
1: Selamlarımı
0: çıkmıyor diyorum. Galip Usta. Hülasa çıkmıyor. Bu işin bir bedeli var, maliyeti var ve bu maliyet, yani biz radar olarak dik durmamızın sebebi özel sektördeki reklam alanımızdı vesairemizdi ve biz başka bir yere bir yatırım falan yapmadık. Hep içimizde döndük, hep içimizde büyüttük. Bundan dolayı buradan bir hikaye çıktı ve çok açık iddia ediyorum. Şu an Türkiye genelinde kamuya bağlı olmadan para kazanabilen 3-5 medya kuruluşundan biriyizdir. Tekizdir diyeceğim de o kadar abartmayayım, diğerlerinin muhasebelerini bilmiyorum. Biz 3-5 Türkiye genelinden bahsediyorum. 3-5 medya kuruluşundan biriyiz.
1: Destekleme babında o zaman bir iki kelam edeyim. Hem Galip Ustam'a hem de aklında benzer sorular olanlara. Şimdi 6 tane 7 tane 10 tane radyonun bir araya gelip de haberleri ortak vermesi tek sesliliktir. Biraz önce 10 dakikadır 20 dakikadır konuştuğumuz konu. Hangi kanalı çevirirseniz aynı haberi duyarsınız. Belki de yanlıdır. Kimseyi kastetmiyorum, herhangi bir manada söylemiyorum. Arka sokağında olan bir olayı sana getirmez ama seninle hiç alakası olmayan başka bir şey getirir ya da köpürtür ya da seni yönlendirir. Ve bu işin de söylediğin gibi ciddi bir maliyeti var. Bizim kendimizin zaten 8-10 kişinin çalıştığı bir haber ekibimiz var. Bir ha kısaltması, bir haber ajansı. Aynı diğer ulusal haber ajansları gibi ki onlardan daha fazla çalışanımız var. Günlük 20-25 tane haberi biz zaten kendimiz üretiyoruz.
0: Evet.
1: Ve ürettiğimiz gibi de bizden servis alan başka televizyon, radyo, gazete ya da haber kanalları da var. Biz kendi haberimizi zaten üretiyoruz ve olabildiğince tarafsız, olabildiğince değil zaten tarafsız da olabildiğince yorumsuz haberi olduğu gibi ve çeşitli haliyle. Ulusalı ayrı, yereli ayrı, yerel gündem ayrı, dünyası ayrı, ekonomi haberleri ayrı ayrı olmak üzere ve bunun arkasında da çok ciddi bir emek ve çok fazla personel var. Toplamda 24-25 kişinin çalıştığı bir Kayseri Radar ve Radyo Radar ekibinden bahsediyoruz. Sadece radyoda haftada 20'nin üzerinde farklı ses duyabiliyorsunuz. Her biri de ciddi bir maliyet ve biz de elimizden geldiği kadar size tarafsız, objektif haber verme derdindeyiz. Biz burada Mustafa Bey'le yaptığımız programda bazen subjektif oluruz, bazen hükümeti destekleyelim. Bu bizim programımızla alakalı kişisel görüşlerimiz ama radyomuzda duyduğunuz haberlerin tamamı tarafsız, objektif ve olduğu gibi yorumsuz verdiğimiz haberlerdir. Hülasa kendi haberimizi zaten kendimiz yapıyoruz. O yüzden de bir başka bir medya kuruluşuyla ortak yayın yapma bize artı bir değer vermeyecek. Biz zaten bağımsız ki doğrusu da her bir haber radyosunun ya da haber radyosu demeyeyim de her bir radyodan ya da televizyonun kendi haberini kendisinin yapması. Doğrusu bu ama işin içine maliyet geldiği zaman işte orada 6-7 tane radyo bir araya gelebiliyor. Bizim buna ihtiyacımız yok. Ukalalık olarak değil, başka bir manada değil. Bu bizim kendimize güvenimizden gelen bir
0: yok
1: şey.
0: Yok ya ben açık söyleyeyim, yayınımızın da sonuna geliyoruz. Ben medyanın içinde bulunduğu halle alakalı, evet sektörün kendi içerisinde eleştirileri var. Ama bunu sevgili kardeşlerime de söylüyorum. Yani bugün itibariyle işte atıyorum sanayici, esnaf vesaire. Reklam sadece geri dönüşüm versin diye verilmez. Mesela gazeteye abone olunurdu önceden. Niye? Gazete ayakta kalsın diye. Tabii. Bu bir destekti. Tabii. Şimdi bu kısmı oluşturduğunuzda, bunu bizim için yapın demiyorum. Konuyu Galip Usta açtı, herhangi bir talebimiz yok yanlış anlaşılmasın. Ama sen sektörde efendim medya kuruluşları bağımsız olsun diyeceksin. Onların bağımsızlığını sağlaması için, idame ettirebilmesi için hepimize yük düşüyor. Toplumsal veri düşüyor. Yani sen düşünsene, sürekli olarak televizyon kanalını seyrediyorsun, reklam gelince değiştiriyorsun misal. Reklamın üzerinden bir etkileşim alışveriş yapmıyorsun, ne yapacak bu kanal? Kanal çok güzel ama reklamlar etkili değilmiş. Alışverişe dönmüyormuş. Hiç kimse bilmiyormuş. Misal. O zaman ne oluyor? Para kazanamaz hale geliyor. O zaman parayı medya nereden kazanıyor? Şu anki medya düzeninde olduğu gibi. %99 kamudan kazanıyor. Siyasetçinin kamu eliyle sana verdiği paradan sonra siyasetçiye karşı eleştiri hakkın olmaz.
1: Ya da illegal yöntemlere başvuruyor.
0: Onun için de bizde yıllardan beri, bu yeni dönem değil, son 20 yılın 25 yılın hikayesinden bahsetmiyorum. Daha önceden beri medya farklı patronların elinde oyuncak olmuştur. Müteahhittir, vırttır, zırttır, medya patronudur, medyacıdır. Ama mutlaka kamu ile ilintili başka bir işi vardır yandan. İşte petrol ofisini almıştır,
1: medyanın
0: öbürünü yapmıştır.
1: Medyanın B'sinden anlamaz. Aynı müteahhitin.
0: Tabii.
1: Betonun demiri ne olduğunu bilmediği gibi sadece parası olur, kendisine bir etiket yapması
0: için. En son o Semaviler filan döneminde kaldı. Evet. Yani şu an itibariyle medya eşittir başka yerlerde başka oluşumlar. Sebep para kazanmak için buna ihtiyaç var. Düşünsene biz şu an çok şükür girmedik. Hani bir işletmem var. O işletmede gıda üzerine kamuyla da işim yok hamdolsun. Yani normal ruhsatımızı bile kimseye söylemeden tıkır tıkır kendimiz aldık. Şimdi dönüyorsun bu hikayenin içerisinde, bu sancının içerisinde bizim bu güçte bir yerden müteahhitlik, bir yerden işte arsa, bir yerden bir şey yapmam, emlakçılık falan yapmamız lazımdı. Yani arsa temizliği falan olmamız lazımdı. Yapmadığın için eğilmiyorsun. Eğilmediğin için bu haldesin. Bu zorlu bir süreç. Bunu haricen konuşuruz ama bu işte de Galip Ustam'a da diğer kardeşlerime de söylüyorum. Medyayı biz özelinde söylemem, sakın yanlış anlaşılmasın. Düzgün, doğru devam ettiğini düşündüğünüz medya kuruluşlarını bir şekilde destekleyin.
1: Kesinlikle.
0: Sadece para verinden bahsetmiyorum. Takip edin, destekleyin, yorum yazın. Çünkü onlar yarın bir gün alandan çekildiğinde oksijensiz kalmış olacaksınız. Yani o zaman kim yazacak şimdi bunları? Hiç kimse. Evet. O zaman doğru bildiğiniz yerde de doğru ibadet etmek lazım.
1: Sesinizin duyulmasını istiyorsanız medya kuruluşlarını, radyosu, televizyonu, gazetesi ya da internet haberciliği destekleyin ki ayakta dursun, ayakta dursun ki sizin sesiniz olsun. Memlekette ne olmuş ne bitmiş hem haberiniz olsun hem de memleketi yönetenlere mesajlarınızı da doğru bir şekilde iletebilirsiniz.
0: Son bir not. Şu an çok yönlü ya da bunlar hiç bunları yayınlamaz diyebileceğiniz televizyon, radyo vesaireleri düşünün şöyle bir kafanızda. Gerekli ödeneği halktan bağımsız olarak alsın. Bizden daha iyi yapmayacaksa hiçbir şey bilmiyorum. Bizden işi daha iyi yapar. O kadar da bağımsız yapar. Ama mali bağlantı mecburiyetlere getirir. Merveciğim, neyimiz var laf sokakta da?
2: Türkiye mutluluk sırasında 147 ülkeden 94. sıradaymış. Siz yalan. Mutlu musunuz diye sormuşuz. Mutlu musunuz?
0: Akşam şimdi programın başı. Programın başı. Akşam yatıyoruz, sabah kalkıyoruz. Çok şükür halimize. Daha ne isteyelim? Bu anladım. Da bu mucize. Efendim biz müsaade istiyoruz. Yarın yine aynı saatlerde sizlerle birlikte olacağız. Yarın ben Ankara'da olacağım. Halil Bey Kayseri stüdyosunda olacak. İki gün böyle Ankara Kayseri'yle gideceğiz. Çünkü oradaki işlerimiz, meclis açılmadan Ankara operasyonumuz, ofisimiz. Bunlarla alakalı orada olmuş olacağız. Yarın yine aynı saatlerde inşallah Allah'tan mani çıkmazsa görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
3: Mutsuzum, parasızım, pulsuzum.
4: Türkiye'nin psikolojisi bozuk.
5: Çok şiir, fantazi.
6: Dokunduğun zaman canlı bomba gibi. Neredeyse millet patlayacak.
7: Parası olan mutlu. Mutlu azınlık mutlu.
8: Türkiye'de mutlu olacak bir şey mi kaldı?
9: Evet, ben gayet mutluyum şu an.
10: Sağlıklıysak en büyük mutluluk bu.
2: Türkiye mutluluk sıralamasında 147 ülke arasında 94. sırada yer aldı. Siz mutlu musunuz?
9: Evet, mutluyum.
2: Peki sizce Türkiye'de insanlar neden mutsuz?
9: Aa, bilmiyorum. Belki sevgiden dolayı, belki aşktan dolayı, belki parasızlıktan dolayı. Olabilir, her şey olabilir. Onların kendilerine bağlı yani. Kendi kafalarında bitirmeleri lazım, düzelmeleri için. Çok büyük görmemek lazım yani, büyük istememek lazım. Ufaktan ufaktan yükselerek gideceğiz. Evet, ben gayet mutluyum şu an.
4: Türkiye'nin psikolojisi bozuk. Gençlerin psikolojisi bozuk. Gelecekten ümit yok. Artık bıktık. Bu şeyin, idarenin değişmesi lazım. Bıktık. Hayatımızı, gençlerin hayatını, hepimizin hayatını mahvettiler. Daha da devam ediyor. Daha ne yüzle daha, ne diyeyim yani. Çok şey var ama diyemiyorum.
11: Yok, mutluyuz da biz kendimiz abartıyoruz biraz ya. Eğlenmeyi bilmiyoruz. Şöyle biraz tembelliğe alıştık herhalde. Her şey istediğimiz gibi olsun diyoruz. Olmayınca da mutsuzluğa vuruyoruz ama öyle bir şey yok. Sağlıklıysak en büyük mutluluk bu. Gerisi çok bir önemi yok.
12: Biz mutsuzuz çünkü ekonomik sorunlarımız var. Başka türlü problemler de var. Yani insanların mutsuzluğu yansıyor birbirine ve herkes mutsuz ediyor.
13: Görüyorsunuz ya şu ekonomik şartlardan dolayı. Emekliyim ve çalışıyorum. Ben şimdi yatıp caminin köşesinde kalmamam lazım. Ama adım Müslümanım diyenler bugün fakirin fukaranın ne halde yaşadığını bilmiyorlar. Gelsin görsünler şu esnafın halini, kişilerin halini, emeklilerin halini. Bunlar hiç mi Allah'tan korkmuyorlar? Hani Müslüman asiye geldiler, parmağımıza bir yüzük gösterdiler. Nerede şimdi bunlar? Bu halkın niye yani gelip de ne yapıyorsunuz emeklisine, işçisine, esnafına? Biz hakkımızı helal etmiyoruz. Kesinlikle, kesinlikle hakkımızı helal etmiyoruz. Zamanında verdik, oyu da verdik. Ama bundan sonra düşünmüyorum yani. İnan mutlu değilim ya. İşe gidiyorum şu anda, iş arıyorum kendime. Emekli olmama rağmen. O da bunlarla beraber çalıştım. Belediyeden emekliyim. Mutsuzum, parasızım, pulsuzum. Yetişmiyor. Allah'tan korksunlar.
5: Valla mutsuz oldukları şöyle. Çok şif, fantazik. Ondan sonra yetiştiremiyorlar. Biraz normalini alsak, normalini giysek yeter.
2: Ekonomik sebeplerden dolayı mı mutsuzlar?
5: Evet. Ondan sonra. Biraz ekim olmadığından, dikim olmadığından. Her şeye hazır geliyor, hazır gidiyor. Köylerde bile eken yok, diken yok yavrum. Ne olacak?
2: Siz mutlu musunuz?
5: Mutluyum çok şükür. Allah'ın verdiğine binlerce şükür olsun. Elhamdülillah çok şükür. Ortamımız da güzel, insanımız da güzel. Bilmiyorum, mutlu olmayanlara da ben bir şey diyemiyorum. Onların da kendilerinin şeysi.
14: Mutluyum. Geçim sıkıntısından dolayı. Yani işsizlik, geçim sıkıntısı, bundan dolayı mutsuzluk. Yani ekonomi. Bir de şu anki yönetimden birazcık sıkıntılı olanlar var.
8: Ben ailemle mutluyum diye Türkiye olarak mutsuzum. Türkiye'de mutlu olacak bir şey mi kaldı? Çöpten ekmek toplayanlar, ülkeyi paramparça edip satanlar. Nasıl mutlu olacaksın? Her avuç toprakta şehit kanı vardı. Bunları acımadan sattılar, bitirdiler. Mutlu olur mu insan bunlardan? Ben mutlu değilim. Ülkede mutlu değil.
5: Hiç kimse mutlu olamaz. Bu vaziyette düzeleceğini sanmıyorum böyle giderse. Daha kötü olmasın da.
8: Bugünler gene en iyi günümüz. Evet. Bundan daha berbat günleri yaşayacağız.
2: Bence parasal sorunlar olduğu için mutsuz olabilirler. Çünkü insanlar şu an çalışma ortamlarında asgari ücretle geçinemiyorlar. Gerçekten ben de bir anne olaraktan zor geçiniyorum. Yani şu an gençlerin mutsuz olmasının tek sebebi parasızlık. Yani çalıştıkları şeyle istediklerini alamıyorlar. Yani bir genç diyor ki arabam olsun, evim olsun, rahat edeyim. Ama olmayınca da işte boşa mı çalışıyoruz acaba diyorlar. İş imkanlarını biliyorsunuz, çalışma ortamlarını biliyorsunuz.
9: Mutluyum.
15: Almanya'da yaşıyorum ben, Frankfurt'ta. Ekonomi de çok önemli, özgürlük de önemli. Kadın hakları, başta o bence. Başta onu. Genel manada benim kendi öz düşüncem, öyle düşünüyorum. Ben yaşasam ben de mutsuz olurdum. Ki ben liseyi bitirip gittim buradan, ona rağmen orayı seviyorum.
16: Aynı sıkıntıyı herkes yaşıyor burada memlekette. Maalesef buradaki ekonomi durumu milleti hep huzursuz diyor. Dokunduğun zaman canlı bomba gibi. Neredeyse millet patlayacak. Bir şey tartışamıyorsun, konuşamıyorsun. Yani millette bu sıkıntı var. Ekonomik sıkıntı var.
17: İnsanlar lükse alıştı. Lüks yaşamaya alıştı. Bunların en önde gelen televizyon dizileri. Televizyon dizilerinde görüyorsunuz. Televizyon dizilerinin dizileri Türkiye'de boşanmanın %60'ı. Çünkü televizyondaki dizilere bakıyorlar insanlar. Hayatı böyle zannediyorlar ama hayat öyle değil. İnsan dünyaya gelmiştir, şerefi namusuyla yaşayıp ölüp gidecek. Allah-u Teala ölüm herkes tadacak. Onun için insanlar azdılar.
18: İşte dizilerdeki gördüğümüz hayatı yaşayanlar mutlu mu peki?
17: Tabii parası olan mutlu. Mutlu azınlık mutlu. Parası olan mutlu. Onlara göre mutlu. Kendilerine göre mutlular. Ama dünya hayatında, dünya yaşantısına, dünyaya niçin geldiğimize baktığımızda hiç kimsenin mutlu olduğunu zannetmiyorum ama kanaatkar insanlar, Allah'a şükreden insanlar her zaman mutludur.
1: Şimdi Türkiye'de ekonomik sıkıntı var. Mutlu olanlar zenginler mutlu oluyor yani herhalde. Tahminim öyle yani. Veya AK Parti yandaşları mutlu oluyor. Çıkar dünyası olmuş yani öyle. Elhamdülillah çok şükür yani mutlu, eşimle mutluyum, ailemle mutluyum ama ekonomide mutlu değilim yani. Hükümetten yani devleti yönetenlerden mutlu değilim yani o şekilde.
19: Mutluyum. Aşırı harcama oluyor. Yani şu suyu alıyorsun 20 lira. Şuraya geldim en aşağı iki su içiyor 40 lira gidiyor. Bu da ekonomiye bizim cebimizden gidiyor. Her şey yani sıkıntı. Çok sıkıntı. 28 milyon askeri ücret. 28 milyon. Burada her şeye zam geliyor. Askeri ücrete senede bir kere zam geliyor. Yani bu hükümetin yarıdan çoğu zengine veriyor. Fakirden alıyor, zengine veriyor. Öyle değil.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık sona erdi.
1: Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
2: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türk evinde vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Yeni parti kamuoyunda 12. yargı paketi ve emekli paketi olarak bilinen 7589 ve 7590 sayılı kanunların yürürlüklerinin durdurulması ve iptali talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Adalet Bakanı Hakan Gürek, trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edilerek hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığının tespit edildiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında 253 bin kişiden ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla vekaletname alındığı, 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönündeki tespitlere ulaşılırken 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP 31 yüksek düzeyli iklim şampiyonu Samet Ağırbaş, sıfır atığın artık yalnızca atık azaltımı olarak değil, iklim politikalarının önemli bir unsuru olarak ele alındığını, COP 31'in sıfır atık yaklaşımı için bir dönüm noktası olacağını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca hayata geçirilen okul randevu sistemiyle velilere MEB iletişim merkezi üzerinden 7 gün 24 saat telefonla randevu alabilme imkanı sunuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 18.334 gence toplam 2 milyar 76 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı. SPK'nın denetleme raporu doğrultusunda fon soruşturmasında 9 şirketin yöneticilerinin mal varlığı donduruldu. Aile yakınlarının finansal hareketleri inceleniyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada dönemin cezaevi başgardiyanı dahil 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. FETÖ'den hükümlü olan eski istihbarat görevlisi Enver Altaylı'nın da ifadesinin alınmasına karar verildi. İstanbul merkezli 4 ilde trafik kazası mağdurlarının kişisel verileriyle 15,6 milyar lira haksız kazanç sağlayan yapıya operasyon düzenlendi. 6 avukatlık ofisi ve 20 şirkette eş zamanlı arama yapılan soruşturmada 825 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılan oyuncu Afra Saraçoğlu, yurtdışı dönüşü havalimanında gözaltına alındı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Salça Günleri kapsamında Mimar Sinan Mahallesi Evliyalar Parkı'nda salça kaynatan vatandaşları ziyaret ederek şunları söyledi.
3: Bu sene rekor kırdık. 4480 aile salça günlerinden faydalandı. Yani bütün Kayseri diyebilirim. Hatta Kayseri dışından da buraya misafir olarak gelenler var. Ben tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bakın üstler başlar hep toz, duman, salça, iz ama o kadar hayır dua alıyorlar ki ben kendilerine teşekkür ediyorum, arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hakikaten belediye olarak birçok uygulama hizmet yapıyoruz ama onların içerisinde en çok memnuniyet aldığımız, vatandaşlarımızın teşekkür ettiği konulardan bir tanesi salça günleri. Zor, meşakkatli bir iş. 1,5 ay boyunca 24 saat görev yapmak hakikaten zor. Ama her geçen yıl üstüne koyarak devam ediyor. 1000 kişiyle başlanmıştık. Şimdi yaklaşık 4500 kişiye çıktı. İnşallah gelecek sene bu rakam daha da artacak. Biz de hizmetlerimizi daha da iyileştirerek devam ettiriyoruz. 3 farklı bölgede, Mimar Sinan Evliyalar'da, Kocatepe'de ve Selçuklu mahallemizde farklı zamanlarda salça günlerini yaptık.
2: Koca Sinan Akademi'de yeni eğitim dönemi kayıtları başladı. Koca Sinan Akademi'nin kocaman bir aile olduğunu vurgulayan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
4: Evet kıymetli hemşehrilerim, aynı günler diyoruz. Neredeyiz? Koca Sinan Akademi'deyiz. Kurslarımızın birçoğu tamamlandı. Birkaç tane kursumuz da önümüzdeki hafta itibariyle tamamlanacak. Ama bizim kurs tamamlanmasıyla birlikte Koca Sinan Akademi'nin yeni bir dönemi başlayacak. Tabii ki burada hatırlatmamız gereken bir nokta var. Bundan sonrasındaki kayıtlarımızı online olarak direkt üzerinden yapılması gerektiğini bir kez daha buradan hatırlatmak istiyorum. Koca Sinan Akademi'nde kurslara katılmak isteyen hanım kardeşlerimizin dikkat etmesi gereken en önemli nokta üzerinden online olarak kayıtların yapılması olacağını hatırlatmak istiyorum. 7'den 70'e herkese, kadınlara, erkeklere, çocuklara, hayatın bütün renkleri bu çatı altında sloganıyla eğitim faaliyetlerinde, beceri kurslarında, spor etkinliklerinde faaliyet göstermiş olduğumuz Kocasinan Akademi inşallah önümüzdeki güz döneminde de dolu dolu eğitim programlarıyla sizlerle birlikte olacak.
2: Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kirazlı Mahallesi Dere Sokak'ta yağış ve sel nedeniyle zarar gören yol için gerçekleştirilen sıcak asfalt öncesi zemin hazırlığı çalışmalarını yerinde inceledi. Talas ilçesine bağlı Kepez Mahallesi'nde bulunan ve yapımı 2 yıl önce tamamlanan Betül Çıkrıkçıoğlu İlkokulu ve Mustafa Çıkrıkçıoğlu Ortaokulu'nda yapılan çevre düzenlemesi sonrasında 28 Eylül 2026 tarihinde eğitim öğretim açılacak. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Göktim Akademi İşbirliği ile Kayserili öğrencilerin hazırladığı amfibi yılan arama kurtarma robotu projesi, TÜBİTAK 2204D iklim değişikliği araştırma projeleri kapsamında 2026 Türkiye birinciliği elde etmişti. Proje ekibi 7. Ulusal Arktik Bilim Seferi'ne katılacak ekibin belirlenmesi amacıyla düzenlenecek mülakatlara davet edildi. İstanbul Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasına ilişkin açılan soruşturmada 15 kişi gözaltına alındı. Borsa manipülasyonu soruşturmasının yatırımcıların kararlarını etkileyebileceğini ifade etti. Kayseri TEAİŞ 11. Bölge Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere eski hükümlü ve engelli statüsünde 2 kişilik daimi işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nda kış dönemi kursları için kayıtlar 28 Eylül'de başlatılıyor. Kış dönemi kurslarında bağlama, gitar, keman, piyano ve ney gibi enstrüman eğitimlerinin yanı sıra tiyatro ve resim gibi farklı sanat dallarında da eğitimler gerçekleştirilecek. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Kayseri Havalimanı'nın Ağustos ayına ait istatistiklerini açıkladı. Açıklanan bilgilere göre Kayseri Havaalanı Ağustos ayında toplam 303.113 yolcuya hizmet verdi. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Kayseri Tank Çiftliği'nde istihdam edilmek üzere normal statüde 2 kişilik daimi işçi alımı yapılacak. İşkur Kayseri iş arayan 352 kişilik eleman alımı için 24 Eylül 2026 Perşembe çeşitli sektörlerden 23 firmanın katılımıyla toplu iş görüşmesi yapılacağını duyurdu. Kayseri Spor TFF 1. Lig'de son oynadığı Mardin 1969 Sporu, Moreno'nun kaybettiği golle yenerek lider girdiği haftayı aynı yerde tamamladı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
5: Sevgili sürücüler, aşırı hız sizi sevdiklerinizden çok uzaklara götürür.
1: Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türk evinde vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Yeni parti kamuoyunda 12. yargı paketi ve emekli paketi olarak bilinen 7589 ve 7590 sayılı kanunların yürürlüklerinin durdurulması ve iptali talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Adalet Bakanı Hakan Gürek, trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edilerek hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığının tespit edildiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında 253 bin kişiden ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla vekaletname alındığı, 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönündeki tespitlere ulaşılırken 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve Job 31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samet Ağırbaş, sıfır atığın artık yalnızca atık azaltımı olarak değil, iklim politikalarının önemli bir unsuru olarak ele alındığını, Job 31'in sıfır atık yaklaşımı için bir dönüm noktası olacağını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca hayata geçirilen okul randevu sistemiyle velilere MEB İletişim Merkezi üzerinden 7 gün 24 saat telefonla randevu alabilme imkanı sunuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 18.334 gence toplam 2 milyar 76 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı. SPK'nın denetleme raporu doğrultusunda fon soruşturmasında 9 şirketin yöneticilerinin mal varlığı donduruldu. Aile yakınlarının finansal hareketleri inceleniyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada dönemin cezaevi başgardiyanı dahil 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. FETÖ'den hükümlü olan eski istihbarat görevlisi Enver Altaylı'nın da ifadesinin alınmasına karar verildi. İstanbul merkezli 4 ilde trafik kazası mağdurlarının kişisel verileriyle 15,6 milyar lira haksız kazanç sağlayan yapıya operasyon düzenlendi. 6 avukatlık ofisi ve 20 şirkette eş zaman arama yapılan soruşturmada 825 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılan oyuncu Afra Saraçoğlu, yurtdışı dönüşü havalimanında gözaltına alındı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, salça günleri kapsamında Mimar Sinan Mahallesi Evliyalar Parkı'nda salça kaynatan vatandaşları ziyaret ederek şunları söyledi.
2: Bu sene rekor kırdık. 4480 aile salça günlerinden faydalandı. Yani bütün Kayseri diyebilirim. Hatta Kayseri dışından da buraya misafir olarak gelenler var. Ben tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bakın üstler başlar hep toz, duman, salça, is ama o kadar hayır dua alıyorlar ki ben kendilerine teşekkür ediyorum, arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hakikaten belediye olarak birçok uygulama hizmet yapıyoruz ama onların içerisinde en çok memnuniyet aldığımız vatandaşlarımızın teşekkür ettiği konulardan bir tanesi salça günleri. Zor, meşakkatli bir iş. 1,5 ay boyunca 24 saat görev yapmak hakikaten zor. Ama her geçen yıl üstüne koyarak devam ediyor. 1000 kişiyle başlanmıştık. Şimdi yaklaşık 4500 kişiye çıktı. İnşallah gelecek sene bu rakam daha da artacak. Biz de hizmetlerimizi daha da iyileştirerek devam ettiriyoruz. 3 farklı bölgede, Mimar Sinan Evliyalar'da, Kocatepe'de ve Selçuklu mahallemizde farklı zamanlarda salça günlerini yaptık.
1: Koca Sinan Akademi'de yeni eğitim dönemi kayıtları başladı. Koca Sinan Akademi'nin kocaman bir aile olduğunu vurgulayan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Evet kıymetli hemşehrilerim, aynı günler diyoruz. Neredeyiz? Koca Sinan Akademi'deyiz. Kurslarımızın birçoğu tamamlandı. Birkaç tane kursumuz da önümüzdeki hafta itibariyle tamamlanacak. Ama bizim kurs tamamlanmasıyla birlikte Koca Sinan Akademi'nin yeni bir dönemi başlayacak. Tabii ki burada hatırlatmamız gereken bir nokta var. Bundan sonrasındaki kayıtlarımızı online olarak direkt üzerinden yapılması gerektiğini bir kez daha buradan hatırlatmak istiyorum. Koca Sinan Akademi'nde kurslara katılmak isteyen hanım kardeşlerimizin dikkat etmesi gereken en önemli nokta üzerinden online olarak kayıtların yapılması olacağını hatırlatmak istiyorum. 7'den 70'e herkese, kadınlara, erkeklere, çocuklara, hayatın bütün renkleri bu çatı altında sloganıyla eğitim faaliyetlerinde, beceri kurslarında, spor etkinliklerinde faaliyet göstermiş olduğumuz Koca Sinan Akademi inşallah önümüzdeki güz döneminde de dolu dolu eğitim programlarıyla sizlerle birlikte olacak.
1: Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kirazlı Mahallesi dere sokakta yağış ve sel nedeniyle zarar gören yol için gerçekleştirilen sıcak asfalt öncesi zemin hazırlığı çalışmalarını yerinde inceledi. Talas ilçesine bağlı Kepez Mahallesi'nde bulunan ve yapımı 2 yıl önce tamamlanan Betül Çıkrıkçıoğlu İlkokulu ve Mustafa Çıkrıkçıoğlu Ortaokulu'nda yapılan çevre düzenlemesi sonrasında 28 Eylül 2026 tarihinde eğitim öğretim açılacak. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Göktim Akademi İşbirliği ile Kayserili öğrencilerin hazırladığı amfibi yılan arama kurtarma robotu projesi, TÜBİTAK 2204 D iklim değişikliği araştırma projeleri kapsamında 2026 Türkiye birinciliği elde etmişti. Proje ekibi 7. Ulusal Arktik Bilim Seferi'ne katılacak ekibin belirlenmesi amacıyla düzenlenecek mülakatlara davet edildi. İstanbul Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasına ilişkin açılan soruşturmada 15 kişi gözaltına alındı. Borsa manipülasyonu soruşturmasının yatırımcıların kararlarını etkileyebileceğini ifade etti. Kayseri TEAİŞ 11. Bölge Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere eski hükümlü ve engelli statüsünde 2 kişilik daimi işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nda kış dönemi kursları için kayıtlar 28 Eylül'de başlatılıyor. Kış dönemi kurslarında bağlama, gitar, keman, piyano ve ney gibi enstrüman eğitimlerinin yanı sıra tiyatro ve resim gibi farklı sanat dallarında da eğitimler gerçekleştirilecek. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Kayseri Havalimanı'nın Ağustos ayına ait istatistiklerini açıkladı. Açıklanan bilgilere göre Kayseri Havaalanı Ağustos ayında toplam 303.113 yolcuya hizmet verdi. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Kayseri Tank Çiftliği'nde istihdam edilmek üzere normal statüde 2 kişilik daimi işçi alımı yapılacak. İşkur Kayseri iş arayan 352 kişilik eleman alımı için 24 Eylül 2026 Perşembe çeşitli sektörlerden 23 firmanın katılımıyla toplu iş görüşmesi yapılacağını duyurdu. Kayseri Spor TFF 1. Lig'de son oynadığı Mardin 1969 Sporu, Moreno'nun kaybettiği golle yenerek lider girdiği haftayı aynı yerde tamamladı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat. Kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542-423-2423.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
5: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
7: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır,

0: Kent'te vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Bugünün semt pazarları. Esenyurt Semt Pazarı. Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi. Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak. Yeni Mahalle Semt Pazarı. Yeni Mahalle 8. Cadde. Turgut Reis Semt Pazarı, Turgut Reis Mahallesi, Oğul Bey Sokak, Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, Cami Cezit Mahallesi, Develi Kayseri, Bünyan Semt Pazarı, Sümer Mahallesi, İnönü Caddesi, Bünyan, Anayurt Semt Pazarı, Mevlana Mahallesi, Timuçin Caddesi, Talas, Başakpınar Semt Pazarı, Şehit Şaban Ergin Caddesi, Talas, Palas Halk Pazarı, Palas Mahallesi 38870 Sarıolan Kayseri. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. İbrahim Ağa Mahallesi Alpaslan Türkeş Caddesi No 32 Develi. Ertuğrul Gazi Semt Pazarı. Ertuğrul Gazi Mahallesi Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
2: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Trafik kuralları sizi korkutmak için değil, korumak içindir.
1: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: çik çik çik çik çik çik çik çik çik çik çik çik çik çik çik çik çik.
1: Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Sarımsaklı Barajı için sulama sisteminde yapılacak yeni projeyi duyuran AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan, Sarımsaklı Barajı sulama şebekesi modern kapalı sistem basınçlı borulu sulama sistemine dönüştürülecek. 310 kilometre boru döşenecek. 88.650 dekar tarım arazimiz modern sulama imkanına kavuşacak dedi. Kayseri'nin Akkışlı ilçesinde koruma ve tedbir amaçlı olduğu belirtilerek canlı hayvan giriş ve çıkışları durduruldu. Akkışlı Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada ilçemizde şu an için herhangi bir çap hastalığı odağı bulunmamakta olup bu kararlar tamamen koruma amaçlı ihtiyati tedbir olarak uygulanmaktadır denildi. Kayseri Valiliği tarafından hayata geçirilen Göktim Melikgazi Dener Makina Teknoloji Atölyesi bünyesindeki Göktim Kartal Air takımı, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen RoboNation SUAS 2026 yarışmasında lise kategorisinde dünya birinciliğini elde etti. Mithat Paşa Mahallesi'nde bulunan bir Kur'an kursu erkek öğrenci yurdunun çatısında yangın meydana geldi. Yeşilhisarni'de yol bağlantısı ve Yahyalı yoluna uzanan yolun yenilenmesi için ihale süreci tamamlandı. Work and Travel programı ile gittiği Amerika'da hayatını kaybeden Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ahmet Yemenlici için tören düzenlendi. Kayseri Spor borçları nedeniyle bir kez daha 3 dönem transfer yasağı aldı. Yasak ödeme yapıldığı takdirde kaldırılacak. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.

0: 3 dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
2: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açıyor.

0: yükselen değerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim, indirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
6: Bugünün semt pazarları. Esenyurt Semt Pazarı. Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi. Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Fatih Caddesi, Elif Sokak. Yeni Mahalle Semt Pazarı. Yeni Mahalle 8. Cadde. Turgut Reis Semt Pazarı. Turgut Reis Mahallesi, Oğul Bey Sokak. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. Cami Cedit Mahallesi, Develi Kayseri. Bünyan Semt Pazarı. Sümer Mahallesi, İnönü Caddesi. Bünyan, Anayurt Semt Pazarı. Mevlana Mahallesi, Timuçin Caddesi, Talas. Başakpınar Semt Pazarı. Şehit Şaban Ergin Caddesi, Talas. Palas Halk Pazarı. Palas Mahallesi, 38870 Sarıoğlan, Kayseri. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. İbrahim Ağa Mahallesi, Alpaslan Türkeş Caddesi, No 32, Develi. Ertuğrul Gazi Semt Pazarı, Ertuğrul Gazi Mahallesi, Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
5: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahla etrafa ateş açması sonucu yaralanan öğrencilerin olduğu öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya beşten büyüktür çağrısının daha geniş bir sorumluluk anlayışına davet olduğunu belirterek, BM reformunun merkezinde veto imtiyazının kaldırılmasının bulunması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye dünyanın en stratejik coğrafyasının kalbinde yer alan bir ülkedir. Son dönemde etrafını saran krizlere ve çatışmalara rağmen istikrar adası kimliğini korumuş hatta güçlendirmiştir dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kasım'da Antalya'da yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraftarlar Konferansı'yla iklim hedeflerini ölçülebilir, uygulanabilir eylemlere dönüştürmek istediklerinin altını çizdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde FETÖ'nün örgütsel kriterlere görevlilikleri yönlendirdiği, izdivaç yapılanmasına yönelik 8 ilde düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. TOKİ, borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yer alıcıları için yeni bir kampanya başlatıyor. Kampanya kapsamında geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için %25 indirim uygulanacak. Kampanyaya başvurular bugün başlıyor ve 19 Ekim'e kadar sürecek.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Basketbol 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş bugün saat 20'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Sev Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Belçika ve Slovenya çeyrek finale yükseldi. Ümit Milli Futbol Takımı 2027 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Ukrayna ve Macaristan ile yapacağı maçların hazırlıklarına başladı. UEFA Uluslar A Ligi 1. grup ilk maçında 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Kocaeli'de Fransa'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı mücadelenin hazırlıklarına başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan maçların VAR kayıtlarını açıkladı. Fenerbahçe Tarfin kadın basketbol takımında Belçikalı oyuncu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadınlarda Gizem Özer ve Esra Yıldız Kahraman çeyrek finale çıktı. Milli yelkenciler İrlanda'nın dalga sörfü Avrupa Şampiyonası'nda, Polonya ise IQ Foil 23 yaş altı Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Nasıl başardım başlıyor.
4: Aslında böyle güzel bir programda yer almak benim için çok özel, çok güzel. Çünkü kadınların sesi oldunuz. Burada ulaştırmak istediğimiz, belki daha çok kitlelere ulaşacağız. Belki bizim ulaşamadığımız, gönle dokunamadığımız, adım atamadığımız yerlere buradan ulaşabileceğiz. Yeter ki siz inanın diyorum. Yeter ki vazgeçmeyin. Merhabalar. Meral Koşar, her şeyden önemlisi bir anne. Siyasetçi, ev hanımı, eş, evlat. Aslında birden çok tanımı olabiliyor tanıyalım derken. Tabii ki daha çok şu anda siyasetçi kimliğimle. Meral Koşar, Cumhurbaşkanı'na yol arkadaşı olmak için yola çıkmış. Aslında bu yolu da çok seven bir insan, bir siyasetçi ve bir dava ve yol arkadaşı Cumhurbaşkanımıza diyebiliriz. Evliyim. 3 evladım var. Öğretmen bir aileden geliyorum. Bunu her platformda söylüyorum aslında. Eğitimci bir ailenin evladı var. Ben de bir eğitimciyim. Ama bu eğitimcilik böyle bir sürekli gelen bir eğitimci öğretmen hayatım olmadı benim. Arada bir girdiğim derslerle, okullarda girdiğim eğitim hayatım oldu. Sonrasında zaten siyasetin ağır basmasıyla daha çok bu yöne yönelen biriyim. Aslında çok da seviyorum. Siyasetçi olmaktan öte Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olmaktan çok da mutluyum, gururluyum. Anneyim. Tabii ki 3 evladım var, eşim. Onun haricinde ben de bir evladım. Benim de bir annem babam, abim, kardeşim var. En önemli dönüm noktası aslında 2001. AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü 2001 biliyorsunuz. Bu noktaya gelmeden önce gençliğimizde yaşayan, işte üniversite hayatında, sosyal hayatta bizlerin yaşadığı sıkıntılar, çileler, hayatın getirdiği zorluklar. Belki de bu yöne yönelimimizdeki en büyük sebep bunlardı. Hani bizler de zamanında geçmişte yaşadığımız çileler bir arayışa soktu bizi. Ve 2001 yılında AK Parti'nin kurulmasıyla birlikte biz bu yola girdik. Ve bu yola girerken de aslında nasıl gideceğini, ne olacağını bilmeden girdik. Belki de bu bizi bu yola itti. O dönemki hayat koşulları, şartları, belki inançlı insanların, bizim gibi başörtülü insanların yaşadığı çileler, sıkıntılar aslında biraz da bir arayışa soktu bizi. Ve milli görüşten gelen insanlar olarak bu konuda 2001 yılında 14 Ağustos 2001 yılında AK Parti'nin kurulması ve Cumhurbaşkanımızın bu yola çıkmasıyla birlikte biz onunla birlikte bu yola çıkmış olduk. Aslında öğretmenlikten siyasete yolculuğum, hani öğretmenlik önce olup sonra siyasete girmiş değilim ben. Zamanla biz okul okurken bazı yasaklar bizi birazcık eğitim hayatından geri çekti maalesef. Belki korkular, belki cesaret, bilmiyorum o dönemki sıkıntılar. Biz sonradan öğretmenlik hayatına girdik. Yani aslında siyaset öğretmenlikten önce başladığım bir süreçti. Ondan sonraki süreçte işte hayat koşulları, öğretmenlik, hayatın biraz daha bizim için kolaylaşması, şartların uygun olması, öğretmenliğe başlayabilirim mesajın benim beynimde aslında biraz da yapabilirim. Artık koşullar uygun gibi bir düşünceyle çıktım yola. Birkaç yıl çeşitli okullarda yaptım ama bu sürekli olmadı. Yani uzun süre devam eden bir süreç değildi benim için. Aslında çok istediğim, çok sevdiğim bir meslekti ama bazı şartlar uymadı. Onun dışında siyasi hayat bizim için çok yoğun bir süreç. Yani aslında evimize, ailemize vakit ayırmamışken bir de eğitim hayatına girdiğimiz zaman bu sefer hayat bizim için daha çok aslında şeyleri doğurdu. Yetişememeye sebep oldu. O yüzden siyasi hayat biraz daha yoğun olduğu için bu yöne yönelmeyi tercih ettik aslında. Aslında kadın olarak hayatın çoğu alanı zor. Ama yine başaran yine biz kadınlar. Kadınlar her koşulda, her şartta, her zorlukta vazgeçmeyen varlıklar. Sanıyorum Rabbimin bize verdiği bir lütuf bu. Kadın olarak her yere yetişmeye çalışırken en çok da belki de kendimizi ihmal ettiğimiz alanlar oluyor. En zor alan nedir? Kadın olarak bilmiyorum, bizim için zor alan var mı onu da aslında şu an düşünüyorum. Bizim için bir zorluk yok. Ben şuna inanıyorum ve öğretmenlik hayatımda da gerçek hayatımda da hep söylediğim bir söz, inanmak başarmanın yarısıdır. Ve biz inanıyoruz. İnanarak çıktığımız yolda da hep başarılı oluyoruz. Belki siyasette hayatında kadın olarak çoğu zorlukla karşılaştık. Tabii ki ilk adım attığımız yıllarda ne olduğunu bilmeden, hani nasıl yürüyeceğimizi bilmeden çıktık bu yola. Çünkü ileriye görmek biraz zordu o dönem. Ama güveniyorduk, inanıyorduk. İnandığımız bir yol vardı ve bu yolda da biz inançla, kararlılıkla adım attık. Ve sonuç güzel oldu elhamdülillah. Tabii ki o şartlarda, o dönemlerde kadının siyasette yer alması o kadar kolay olmadı. Çünkü kadın bir noktada biraz daha bizim toplumumuzda geri duran, öne atılmayan, belki de susan, susturulan, belki fikri olsa bile söyleyemeyen varlıklar. Ve biz bunu başardık diye düşünüyorum. Zorluğu yaşasak da, o çileyi görsek de biz başardık ve hala da başarabiliriz. Bizim için zorluk var ama imkansızlık yok. Bu konuda inandığımız sürece başarabiliriz. Ben şunu da özellikle söylemek isterim. Belki de kadın, anne, eş, evlat her alanda zorluk çekiyor. Yani bizim de çevremiz, bizim de akrabalarımız, herkesin ayrı ayrı beklentileri var. En çok da şurada üzüldüğüm ve zorluk çektiğim oldu. Siyaset hayatı bize yol çizerken yoğun bir hayat, yoğun bir süreç getirdi. Bu süreçte biraz ev, aile hayatımı ihmal etmem benim için biraz zor oldu. İşin açığı belki vicdanen bu zorluğu, bu sıkıntıyı yaşadım. En çok zorluk sanıyorum orada oldu. Yoksa biz öbür alanlarda inandığımız sürece bizim için bir zorluk yok diye düşünüyorum. Yani bu konuda ne yapmak istiyorsanız genel anlamda tüm kadınlara buradan bu mesajı vermek isterim. İnanın, kendinize inanın önce. Yani korkmayın. Evet, bazen başarısızlıklar oluyor. Bazen belki de istediğimiz gibi hayat bizi götürmüyor istediğimiz noktaya. Belki farklı sıkıntılar oluyor ama ben asla inanmaktan vazgeçmeyin derdim. Hedefe odaklanın. Az önce dedim ya, inanmak başarmanın yarısı. Aslında biz kendimize inandığımız zaman zaten çıktığımız yolun yarısını başarmış oluyoruz. Bu anlamda da ufak tefek sıkıntılara, çevreden gelen tepkilere, zorluklara çok kulak asmadan bence hedefimize odaklanmalıyız. Bunun için de vazgeçmemeliyiz diyorum. Aslında biz sahada tüm kadınlara destek olmak için çıktık. Bizim için bir görev değil, aslında bir sorumluluk. İş hayatında, sosyal hayatta kadınların yanında olmaya çalışıyoruz. Bu konuda da tüm girişimci kadınlarımızın her adım attığında yanında olmaya gayret ediyoruz tabii ki. Birçok proje yaptık. Bunu çok fazla dillendirmesek de geri planda yaptığımız her proje aslında çok da güzel dönütler getirdi bize. Tarımla, toprakla uğraşan kadınlar için çok güzel projelerimiz oldu. Onlara destek açısından yönlendirmek, işte adım atmalarındaki ilk atacakları adım, onların yapacakları, çizecekleri hayat, yol haritası noktasında destek olma açısından projelerimiz oldu. Tabii ki girişimci kadınlarımız var. Biraz da kadınlar evden çıkıp kendi ayakları üzerinde durmak için çok gayret ediyorlar. Ve bunu istiyorlar. Mutlu da oluyorlar aslında. Hani kendi hayatını, kendi işini kurmak, başarmak onlar için çok özel, çok güzel. Biz de bu konuda elimizden gelince destek olmaya çalıştık. Benim için başarı aslında sonu olmayan bir yol. Yani evet başardım, tamam burada durmalıyım diye bir şey yok benim için, sınır yok. Aslında başarı adım attığımız ilk günden, yıllar öncesinden çıktığımız bu yolda geriye dönüp baktığımız zaman ilk günkü heyecanımızı kaybetmeden yola devam etmek. Ya ben buna inanıyorum. O günkü aşkımız, heyecanımız kaybolmamışsa, aynı inanç, aynı kararlılıkla yürümeye devam ediyorsak, ya evet ben bunu hallettim, bitirdim demek, buraya ulaştım, tamam bitti demek değil. Başarı bence ilk çıktığımız yoldaki o heyecan, o adım attığımız duygular devam ediyorsa bence asıl başarı bu. Ve ben bunun da bittiği anda zaten bence başarı olmuyor da. Evet tamam ulaştım, başardım, bir yerlere geldim. Bizim için başarı demek ele aldığımız bize verilen görevi, bize verilen sorumluluğu yerine getirmek demektir. İleriye dönük bunu yapalım. Evet hepimizin vardır bir hayali, hepimizin vardır gitmek istediği bir nokta. Ama o noktaya ulaştığımız zaman da evet bitirdik demek başarı değil. Bence o ilk günkü heyecan hala devam ediyorsa, hala içinizdeki o aşk, o sevgi devam ediyorsa asıl başarı budur bence. Ben burada şunu da söylemek isterim. Tabii ki biz kadınlar hayatın her alanında zorluklar çekiyoruz, görüyoruz, yaşıyoruz. Belki hayatımızda adım atarken, yola çıkarken çoğu şeyi ihmal edebiliyoruz. Burada evimiz, eşimiz, ailemiz, belki bizim için en çok da bunlar birazcık zor oluyor. Ama ben inanıyorum ki kadın isterse başaramayacağı hiçbir şey yok. Yeter ki adım atsın. Yeter ki ben yapabilirim desin. Bence gerisi gelecektir. Bu anlamda tüm kadınlara, aslında tüm kadınlara derken bunu da sınırlamamak gerek diye düşünüyorum. Yani tüm vatandaşlarımda, tüm herkese, tüm insanlara bu bir bence yol haritası olmalı. Başarmak için illaki bir adım, başka yerden bir şey beklemeyelim. Önce kendi başarabileceğimize, kendimize inanarak yola çıkalım. Bence sonrası gelecektir ve ben teşekkür ediyorum. Aslında böyle güzel bir programda yer almak benim için çok özel, çok güzel. Çünkü kadınların sesi oldunuz. Burada ulaştırmak istediğimiz, belki daha çok kitlelere ulaşacağız. Belki bizim ulaşamadığımız, gönle dokunamadığımız, adım atamadığımız yerlere buradan ulaşabileceğiz. Yeter ki siz inanın diyorum. Yeter ki vazgeçmeyin. Etrafın dediğine, onun bunun dediğine biraz bence kulak asmayalım. Kendi hedefimize, kendi inandığımız yola adım atalım ve asla vazgeçmeyelim diyorum.
3: Nasıl başardım sona erdi. Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
0: Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu'na katılmak için bulunduğu ABD'nin New York kentinde, öncelikle bizim en önemli hedefimiz İran halkının haklılığını ve çıkarlarını uluslararası en büyük kürsüde savunmaktır. Birleşmiş Milletler kürsüsü de en büyük kürsüdür dedi. Norveç'in Kuzey Kutbu bölgesinde bir koyun otlağında 3 boyutlu olarak günümüze ulaşan ve bilinen en eski hayvan fosillerinden biri bulundu. Bu keşif, Avrupa'nın onlarca yıldır bulunan bu türdeki ilk büyük yeni fosil alanı olarak kayıtlara geçti. ABD'deki yoğun havalimanlarında inşaat çalışmalarının hava trafik kontrol sistemi için gerekli bir kabloyu kazara kesmesi sonucu yüzlerce uçuşta rötar yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, New York Belediye Başkanı Zohran Mandemi ile bir araya geldi. ABD'li senatör, Türk-Amerikan ilişkilerinin tarihi bir derinliğe sahip olduğunu ve geleceğin parlak olduğunu vurgulayarak, "100 yıllık derin ve anlamlı işbirliğimiz iş dünyası ile kenetlenmiştir," dedi. Dünyanın en önemli diplomatik buluşlarından biri olarak nitelendirilen ve çok sayıda ülkenin liderini bir araya getiren Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu bugün New York'ta başlayacak. Görev süresi 31 Aralık 2026'da sona erecek olan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres son kez açılış rolünü üstlenecek. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesimlerindeki Ebu Fellah beldesine saldırdı. İsrail ordusu da saldırıya karşı koyan Filistinlilere ateş açtı. Soykırımcı İsrail ordusu araçlarından birinin Gazze'de ateşkesten önce mi sonra mı yerleştirildiği bilinmeyen bir patlayıcıya çarptığı bahanesiyle Gazze şeridine saldırılar düzenledi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Esersoy Yıldırım. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kamu alımlarında ortak sürdürülebilirlik hedeflerini ilerletmede güçlü bir araç olduğunu belirterek, hükümetlerin, şirketlerin ve büyük algıcıların tercihlerinin piyasaları şekillendirdiğini ifade etti. Petrol fiyatları New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesi ABD ile İran arasındaki gerilimin diplomatik yollarla hafifleyeceğine yönelik beklentilerin güçlendirilmesiyle Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci güç ünitesine ait kontrol odasının çalışmaya hazır olduğunu bildirdi. TOKİ, borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için %25 indirim uygulanacak. Kampanya başvuruları başladı ve 19 Ekim'e kadar sürecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile ABD arasındaki toplam ticaret hacminin geçen yıl 38 milyar doları aştığını, bu yılda 42-43 milyar dolar olmasının beklendiğini söyledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 12,3 milyon ton için çiftçilere ödediği rakamın 180 milyar liraya ulaştığını belirterek, bu Toprak Mahsulleri Ofisi açısından Cumhuriyet tarihinin rekoru oldu dedi. İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı Eylül'de 0,7 puan artarak 74,2 oldu.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48 lira 82 kuruş, euro ise 56 liradan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6776 liradan, çeyrek altın ise 11055 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
1: Meteoroloji bülteni ile yayındayız. Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, öğle saatlerinden sonra Kırşehir, Yozgat ve Sivas'ın kuzey kesimlerinde aralıklı ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Kayseri merkezde günün en yüksek sıcaklığı 28 derece ölçülürken, gece saatlerinde termometreler 12 dereceye kadar gerileyecek. İlçelerde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim. Develi ve Yahyalı çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren yerel gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Termometrelere yansıyan değerlere baktığımızda Özvatan, Pınarbaşı ve Sarız 25 derece, Bünyan, Develi, Tomarza ve Yahyalı 26 derece, Akkışla, İncesu ve Sarıoğlan 27 derece, Felahiye ve Yeşilhisar ise 28 derece olacak. Çevre illerimizde benzer bir sonbahar tablosu var. Nevşehir 25, Niğde ve Yozgat 26, Kırşehir 27, Sivas ise 29 derece seviyelerinde. Büyük şehirlerimize baktığımızda İstanbul 23, Ankara 26, İzmir ise güneşli bir gökyüzüyle 29 derece bandında bir gün geçirecek. Günün öne çıkan hava durumu notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Ölümsüzler programı başlıyor.
1: Anneciğim ne olur bana izin ver de dedi. Ben dedi uzman çavuş olayım. Arabamız yok dedi, araba alacağım dedi.
2: Ben tek maaş, 4 tane o çocuk. Babam dedi hepimizi okutturamaz. Saat 12'ye kadar bizi göstermediler. Tek bir kurşun. Başka hiçbir yerde bir şey yoktu.

0: Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Çünkü onlar diridirler. Ancak siz bunu anlayamazsınız.
1: Jandarma Astsubay Duran Bayram, 2010 yılında İstanbul Halkalı'da terör örgütü PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit oldu.
2: Ben Duran, şehit Duran Bayram'ın annesiyim. İşte böyle yanıp duruyorum, ne bileyim, doğruca bilmem son. Dayanamıyorum, bak 14 seneye mi girdik? Hiç kendimi tanıdamıyorum ki. Duran aklıma geldi mi yok. İşte kendimi Kudret Bayram, Duran, şehit Duran Bayram'ın annesiyim. Yaşım 65. Nasıl dünyaya geldi? Ben o zaman halı dokuyordum. Sinan'la Kenan vardı. Görümcem'in evinde oturuyordum Hürriyet'te. Duran'ımı hamileydim. İşte bir gün hastalandım. Hastaneye gittim. Duran Bayram doğdu ki bir ay parçası gibi doğdu. Saçlar uzun. Güzel oynardı. Böyle ağlamadan. Sanki büyük bir çocuk gibi. Etrafına bir zarar vermeden, kimseyi de incitmeden, öyle çok ağlamazdı ama ben gittim yağlardı. Beni çok takip ederdi böyle. Ben o günden beri çivesiz oluyorum. O çocuğu niye beni böyle takip ederdi diye. Ben kucağım aldı mıyım sevinirdi, bana sarılırdı ki böyle çocukluğuken. Ben de hala dokuyorum, fazla tutamıyorum, sevemiyorum, halası bakıyor. Bana ben bir tane peçete alayım mı çocuklar? Ay.
3: Ben Hüseyin Bayram, şehit Duran Bayram'ın babasıyım. Emekli cezaevi müdürüyüm. 12 bile değişik yerlerde görev yaptık. Şehit Duran Bayram 12. ayın 9'unda 77 tarihinde dünyaya geldi. Kayseri'de. 4 tane erkek kardeşin 3 numarasıydı. Çocukluğundan beri çok atılgan ve uslu biriydi. Küçük kardeşi biraz yaramazdı ama ona karşı çok sevgi ve sempati duyardı. Severdi. Elindeki şey olduğu zaman, yani parası olduğu zaman arkadaşlarla paylaşmayı da çok severdi. İlkokula giderken kendini devamlı lider olmayı isterdi. Sokakta ilkokula gidiyor. İlle baba beni şey yaptır dedi. Okul başkanı yaptır. Okula gittim, müdürüne rica ettim. Müdürü bunu şey yaptı. Mümessil yaptı. Mümessil yaptı. 2-3 ay durduktan sonra dedi, baba dedi, bu iş zormuş. Ben bu işi yapamayacağım. Ben dedi geri alayım dedi. Oradan vazgeçti. Ama hep gözü gönlü şeydeydi. İlerideydi yani. Küçükken de böyle atılgan, yenilme hiç galibiyeti kabul etmeyen biriydi. Ama saygı şey içinde, yani böyle tutup da haşerlik yapmazdı. Kardeşlerine de öyleydi. Yani herhangi bir yaramazlık ne yapmazdı. Devamlı yardımsever, uyum içinde çok iyiydi. Derslerine çalışkandı. Sporu da çok severdi. Kalecilik bilhassa. Kaleciliği daha çok severdi. Futbol, yani şey olmak istiyordu kendi devamlı. Futbolcu veya sporcu, kısmet askeriyeymiş.
2: Üniversiteyi kazanmıştı, Konya Üniversitesi Kamu Yönetimi. Orada okuyacaktı, biz de Aksaray'daydık. Ne yalan söyleyeyim, Sinan'ım da askeri okuldaydı. Şurada bak resmi de var. Ortaokuldan sonra gitti abisi. Anneciğim ne olur bana izin ver de dedi. Ben dedi uzman çavuş olayım. Bir sene sonra dedi para kazanayım dedi. Arabamız yok dedi, araba alacağım dedi. Babama yardımcı olacağım, evimize yardımcı olacağım dedi. Bari diyor ben diyor gireyim de Sinan abimi okuduyum diyor. Abdullah'ı okuduyum diyor. Abdullah'la Sinan'da.
3: Kardeşi harbi okulunda okuyor. Deniz Harbi Okulu'nda. Büyük abi Sinan Bayram. Ama bu oraya gitti. Orada bunu tek ders bir puandan Sinan'ı şeyden attılar. Ergünen Paşa zamanında onu attılar. Atınca ben tek maaş. 4 tane o çocuk babam dedi hepimizi okutturamaz diye kendisi şeye gitti. Askeri jandarma uzman çavuşluğa gitti. Askeri o yönden gitti. Babamın dedi şeyi yetmiyor bize. 4 kardeşlik geçinemeyiz diye sıkıntıya düşüyor babam diye. Kardeşlerim de okuyacak, tahsil yapacak diye kendisi şeye geçti. uzmanlığa geçti. Orada iki sene durduktan sonra bu asubaylığı kazandı. Asubaylığa gitti. Asubaylıkta işte orada da askeriyeyi çok seviyordu yani. Çünkü bir de askeriyenin içinde yetiştiği için devamlı askerlerle beraber, komutanlarla, oradaki asker abileriyle hep geçinirdi. Onları silahlarıyla nöbet tutmayı isterdi. Elbiselerini giyerdi değişik zamanlarda. Devamlı onların içinde olduğu için askeriye çok hevesliydi. Bana anlatması şu oldu. Baba dedi, bizde çocuklar da var, abilerim de var, küçük kardeşim de var. En iyisi dedi, ben dedi uzmanlığa gideyim de hiç olmazsa sıkıntı sana yapmayayım dedi. Yani sana sıkıntı olmayın maaş yönünden dedi. Hiç olmazsa orada dedi çalış, şey yaparız kısa zamanda. Memur olurum ben dedi. Bu diye, bu nedenle ayrıldı. Zaten abisi de uzman çavuşuydu. Büyük abisi de uzman çavuşuydu. Yani bir de en çok bizim şeyimiz askeriye hevesimiz. O zaman askeriyenin de şeyi iyiydi. Askerler hep iç içeydik. Cezaevler hep çevre dışarıda olduğu için başka kimseyle şey olmazdı. Onun da arkadaşları askerlerdi. Her yerde askerdi. Başka şey yoktu. Komutanlar askerlerdi yani. Cezaevinin etrafında lojmanda otururken, gelip giderken, servise mesela arabayla gidip gelseler hep askeriydi yani. O yönden askeriye çok hevesli ve ilgi duyuyordu yani. O yönde elbette ki yükümüzü azaltmak istiyor, benimle şeyleri paylaşmak istiyor, dertlerini. O yönde hem duygulandım hem sevindim yani. Sonra asubay, çalışkandı zaten. Asubay oldu işte. Asubay olduktan sonra Bingöl'de çatışmada Aralık'ta 2010'da 14 kişiyi geberttiler. Kendi de alnından kanasla sıyırmıştı, arkadaş yanındaydı. Orada yaralanmıştı yani. Ama çok hevesliydi yani.
2: Bahlava almıştı o gün. Su böreği getirmişti bize, biz de oradaydı. Aynı şu çiçek var ya, o çiçek gibiydi. Gitti kapıya, geri geldi, gitti, geri geldi. Bana sarılıyor, gidiyor, sarılıyor, geliyor. Bu da uyuyor. Babamla dedi, bugün dedi, sohbet edeceydim ha dedi. Babam dedi, uyuyormuş, kıyamadım dedi.
3: Yattım, işe gidecekti işte 7'ye 10 kala, yattığım yere geldi. Baba ne yapıyorsun dedi, şöyle bir baktım saat 7'ye 10 vardı. Uyuyorum oğlum dedim, gece dedim, namazı kıldıktan sonra biraz da Türkçe Kur'an okudum dedim. Ondan sonra yattım. Saat evde 7'den geçti, 7'ye 10 geçe patlama olmuş. Patlama olmuş, saat 8 idi, bir şey haber geldi, telefon çaldı. Dediler Duran Batçavuş evde mi? Baktım arabanın anahtarları duruyor. İki tane araba var, arabanın anahtarları duruyor. İşe gitmiş. Arabasıyla mı? Yok dediler. Şeyden gitmiş dedim ben. Servisine. Tekrar geri yattım. Bir de tekrar saat 9 oldu. Zile bastılar. Uyandık. Dediler böyle böyle bomba patlamış. Televizyonu açtık. Abo, 6 kişi. Aynı bir kattan. Duran Batçavuş yaralı, öbürleri işte 4 kişi şehit oldu. 6 kişiden bir kız çocuğu da vardı. Biz çarşıya zorlattık. Gidecek bir yer yok. Anası hemen abdest aldı, dua ediyor. Komşular oradan geldi, aynı kattan işte filan filan şehit oldu. Duran Batçavuş da ağır yaralı. Arkadaşı geldi, bizi aldı arabasıyla. Hastaneye vardık. Saat 12'ye kadar bizi göstermediler. Dediler şey yapacak, ameliyat alındı, kurtulacak, kurtulma. O ara esnada beni geri eve getirdiler, elbisemi neye giydim, saat 1:30 oldu. Oradaki doktor geldi dedi saat 2'de, başınız sağ olsun, kaybettik dedi. Şuradan tek bir kurşun, kasıktan tek bir çivi girmiş, başka hiçbir yerinde bir şey yoktu. Hiçbir yerinde bir şey yoktu. Atar damarı durduramamışlar. Böylece yavrumun şeyi doldu, başka hiçbir yerinde bir şey yoktu. ...97'de başladıydı bunlar göreve. 3 sene sonra işte uzmanlığı kazandıktan sonra 2001'de de asubay 3 çavuş olarak göreve başladı Bingöl'de. Orada çatışmada işte 22 Kasım 2020'de orada çatışmada 14 kişi geberttiler. Kendi de kanasla yaralanmıştı. Ki o zaman da kendisi komandodaydı. Komando şeyi, tabur komutanları da Ali Tapan diye bir albay vardı. Teröristlerin korkulu rüyasıydı. O da aldı buraya da kadar da getirdi, bize de söylemedi. Operasyonlara ne giderken baba ben gidiyorum derdi. Giderdi yani Bingöl'de devam. O zaman ben de cezaevi, Erzurum'da cezaevi müdürüydüm. Askeri yönden arkadaşları çok şey anlatıyorlar buna yani. Askeri kişi olarak beraber çalıştığı subaylar vardı, derlerdi biz ondan yani genç olmasına rağmen bu cesareti, bu şeyi nereden aldı, ne yaptı bir türlü anlamıyor derlerdi. Hele bir tanesi asker, şimdi Silifke'den Coşkun diye bir çocuk şehit olduğunda elbise, şu fotoğrafı da alıp geldi buraya. Bir gece diyor dağdayık diyor. 15 kişi. Kaldık diyor, hiçbir şey yok, karanlık bir yerde diyor, tek başına diyor geldi diyor. Arkadaşlar dediler ki diyor ya sen çocuğun yani çoluğun çocuğun yok mu? Evliydi o zaman, bir çocuğu, kız çocuğu vardı işte, o da yeni doğmuştu. Senin çocuğun ne yok mu tek başına buraya geldin diye. Bizi diyor kurtar diyoruz, 14 kişi diyor dağda kaldık diyor. Biz hep eder olacaktık, yok olacaktık diyor. Bizi diyor öyle kurtardı diyor. Biz de şunu söylüyor. Nöbetçi olduğu zaman diyor duran baş çavuş diyor. Bazıları diyor hepsi diyor askeriye gittiyseniz biliniz biraz şey olur. Gelirdi diyor o diyor nöbete giderken diyor silah ne şey duran baş çavuş varken çok mutlu olurduk diyor. Silah temizliğinde haftalık diyor. Gelir diyor şöyle diyor. Bazı subaylar diyor tekmeyle vururdu. Bu diyor gelir silahları kontrol eder. Silahın diyor namlusuna elini sokar. Alnına tutar. Alnımıza çalar. Derdi ki diyor git aynaya bak. Alnın temizse silahın da temiz. Alnınız kirliyse git böyle derdi diyor. Bize diyor babalık yapardı diyor. Haçlığı olmayanlara haçlık verirdi diyor. Mektubu gelmeyenlere şey olmayanlara diyor her türlü diyor. Birinin bir sıkıntısı bir şey olduğu zaman her türlü yardımı yapardı diyorlar. Biz genç olmasına rağmen böyle sevecen canı yakın biriydi diyorlar. Arkadaşlarıyla da öyle. Daha çok şey olarak spor olarak da Galatasaray'ı severdi. Futbolda diyor mu kaleci olarak geçinirdi. Çok iyiydi.
4: Gururlanıyor musun?
3: Her zaman böyle bir evladım olduğu için gurur duyuyorum yani. Bir de şunu söyleyeyim. Bu her şeye kısmet olmaz yani. Her kula kısmet olmaz. Allah onu yavruya kısmet etti yani.

0: Ölümsüzler programı sona erdi.
1: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
2: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Sarımsaklı Barajı için sulama sisteminde yapılacak yeni projeyi duyuran AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan, Sarımsaklı Barajı sulama şebekesi modern kapalı sistem basınçlı borulu sulama sistemine dönüştürülecek. 310 kilometre boru döşenecek. 88.650 dekar tarım arazimiz modern sulama imkanına kavuşacak dedi. Kayseri'nin Akkışlı ilçesinde koruma ve tedbir amaçlı olduğu belirtilerek canlı hayvan giriş ve çıkışları durduruldu. Akkışlı Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada ilçemizde şu an için herhangi bir şap hastalığı odağı bulunmamakta olup bu kararlar tamamen koruma amaçlı ihtiyati tedbir olarak uygulanmaktadır denildi. Kayseri Valiliği tarafından hayata geçirilen Göktim Melikgazi Dener Makina Teknoloji Atölyesi bünyesindeki Göktim Kartal Air takımı, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen RoboNation SUAS 2026 yarışmasında lise kategorisinde dünya birinciliğini elde etti. Mithat Paşa Mahallesi'nde bulunan bir Kur'an kursu erkek öğrenci yurdunun çatısında yangın meydana geldi. Yeşilhisar Niğde yol bağlantısı ve Yahyalı yoluna uzanan yolun yenilenmesi için ihale süreci tamamlandı. Work and Travel programı ile gittiği Amerika'da hayatını kaybeden Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ahmet Yimenlici için tören düzenlendi. Kayseri Spor borçları nedeniyle bir kez daha 3 dönem transfer yasağı aldı. Yasak ödeme yapıldığı takdirde kaldırılacak. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır.

0: yükselen değerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl kurumsal çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
6: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.

0: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün semt pazarları. Esenyurt Semt Pazarı. Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi. Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak. Yeni Mahalle Semt Pazarı. Yeni Mahalle 8. Cadde. Turgut Reis Semt Pazarı. Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. Cami Cedit Mahallesi Develi Kayseri. Bünyan Semt Pazarı. Sümer Mahallesi İnönü Caddesi. Bünyan Anayurt Semt Pazarı. Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesi Talas. Başakpınar Semt Pazarı. Şehit Şaban Ergin Caddesi Talas. Palas Halk Pazarı. Palas Mahallesi 38870 Sarıoğlan Kayseri. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. İbrahim Ağa Mahallesi Alpaslan Türkeş Caddesi No 32 Develi. Ertuğrul Gazi Semt Pazarı. Ertuğrul Gazi Mahallesi Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
3: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahla etrafa ateş açması sonucu yaralanan öğrencilerin olduğu öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya beşten büyüktür çağrısının daha geniş bir sorumluluk anlayışına davet olduğunu belirterek, BM reformunun merkezinde veto imtiyazının kaldırılmasının bulunması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye dünyanın en stratejik coğrafyasının kalbinde yer alan bir ülkedir. Son dönemde etrafını saran krizlere ve çatışmalara rağmen istikrar adası kimliğini korumuş hatta güçlendirmiştir dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kasım'da Antalya'da yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraftarlar Konferansı'yla iklim hedeflerini ölçülebilir, uygulanabilir eylemlere dönüştürmek istediklerinin altını çizdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinasyonu, FETÖ'nün örgütsel kriterlere göre evlilikleri yönlendirdiği, izdivaç yapılanmasına yönelik 8 ilde düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. TOKİ, borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yer alıcıları için yeni bir kampanya başlatıyor. Kampanya kapsamında geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için %25 indirim uygulanacak. Kampanyaya başvurular bugün başlıyor ve 19 Ekim'e kadar sürecek.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Basketbol 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş bugün saat 20'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Sev Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Belçika ve Slovenya çeyrek finale yükseldi. Ümit Milli Futbol Takımı 2027 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Ukrayna ve Macaristan ile yapacağı maçların hazırlıklarına başladı. UEFA Uluslar A Ligi 1. grup ilk maçında 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Kocaeli'de Fransa'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı mücadelenin hazırlıklarına başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan maçların VAR kayıtlarını açıkladı. Fenerbahçe Tarfin kadın basketbol takımında Belçikalı oyuncu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadınlarda Gizem Özer ve Esra Yıldız Kahraman çeyrek finale çıktı. Milli yelkenciler İrlanda'nın dalga sörfü Avrupa Şampiyonası'nda, Polonya ise IQ Foil 23 yaş altı Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi. Yayın tekrarı.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: 91.8 Radyo Radar'dayız. Bugün programımızda unutulmaz şarkılarıyla Aşkın Nur Yengi'yi konuk edeceğiz.

Erzincanlı devlet memuru Bahattin Yengi ile Trabzonlu ev hanımı Samime Yengi'nin son çocuğu olarak dünyaya gelen sanatçı, Ahmet Yengi isminde bir abisi ve Sezen Aksu'nun vokalistliğini ve asistanlığını da yapmış Süheyla Yengi'nin kardeşleridir. İlk öğrenimini Erenköy İlköğretim Okulu'nda tamamlayan sanatçı, İstanbul doğumlu olup ortaokul öğrenimini Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda cello öğrencisi olarak başlar. 11 yıllık öğrenim sürecinden sonra mezun olur.

Sanatçı orta öğrenimine devam ettiği sıralarda 1981 yılında Onno Tunç'la tanışır ve Onno Tunç Orkestrası'nda Sezen Aksu'nun vokalist olarak çalışmaya başlar. 1987 yılında Harun Kolçak'la birlikte grup Periyot adıyla Güzel Şeyler Söyle adlı şarkıyla Eurovision şarkı yarışması Türkiye finallerine katılır.

Sanatçı aynı yıl 1987'de Kuşadası Altın Güvercin Şarkı Yarışması'nda yeniden ve 1988 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Portakal Çiçeği, sonraki yıl Çeşme Müzik Festivali'nde Artık Hiç Ağlama adlı şarkılarla uluslararası platformlarda birincilik ödülleri kazanır.

Sonraki yıllarda çıkardığı albümlerin tanıtımı için yurt dışında birçok ülkeye turneye çıkar. Malta ve Birleşik Krallık'ta albümde yer verdiği şarkıları için müzik klipleri çeker. 2007 yılında ise Sevgiliye, Hesap Ver, Sıramı Bekliyorum ve Kara Çiçeğim albümlerinden seçilmiş 13 şarkılık toplama albümü Aşkın Şarkılarını yayınlar.

Müzik albümlerinin yanı sıra değişik projelerde de yer alan sanatçı, 1980'li yıllardan bu yana birçok reklam müziği seslendirir. 1994 yılında Kurtuluş adlı televizyon dizisinde Atatürk'ün akrabası Fikri Hanım'ı canlandırır ve dizinin jenerik müziğini yorumlar.

2001 yılında Levent Kırca ve ekibiyle birlikte Kadıncıklar adlı oyunda tiyatro sahnesiyle tanışır. Aynı yıl yine Levent Kırca ve ekibiyle birlikte Olacak O Kadar adlı güldürü programında rol alır ve programın müzik direktörlüğünü yapar. Cesur Kuşku ve Bayanlar Bayları adlı dizilerde rol alan yenge, Zeki Alasya ve Mehmet Ali Erbil gibi oyuncularla birlikte Ömer Çift filminde de rol alır. Sanatçı bir dönemse uzun süre Rafet Erroman'la birlikte konserler verir.

Sanatçı Sezen Aksu'nun büyük desteğini görür. Ayrılamam adlı şarkısı Levent Yüksel ve Kargo tarafından yeniden yorumlanmış, fakat ikisi de orijinal kaydın başarısını elde edememiştir. Yine Aşkın Nur Yengi TRT için hazırlanan Türkiye'nin ilk halk oyunu yarışması Altın Adımlar Halk Oyunları yarışmasının jüri üyeliğini Müjde Ağar, Ahmet Demirbağ ve Yavuz Bingöl ile birlikte yapar.

Aşkın Nur Yengi 1990 yılında yayımladığı Sevgili adlı ilk albümüyle büyük beğeni toplayıp tanınır. Bu albümü 2 milyon satışa ulaşır. Albümdeki tüm şarkılar birer hit olur. 1992'de Hesap Ver, 1993'te Sıramı Bekliyorum, 1994'te Kara Çiçeğim, 1997'de Haberci, 1999'da Aşk Kazası, 2000'de Peşindeyim, 2002'de Aşkın Nur Yengi, 2004'te Yasemin Yağmurları, 2007'de Aşkın Şarkıları ve 2010'da Gözümün Bebeği albümleriyle sevenleriyle buluşur. Sanatçı 20 yıla tam 11 albüm sığdırır.

Sanatçı Türk sinemasının ünlü oyuncularından Haluk Bilginer'le 2006 yılında evlenir ve 2012 yılında boşanır. 5 yılın ardından tekrar birleşme kararı alan çift 2017'de tekrar

91.8 Radyo Radar'daydık. Aşkın Nur Yengi'yi programımızda konuk ettik. Bir başka programımızda bir başka sanatçımızı konuk ederek sizlerle birlikte olmak üzere. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la dönüş sona erdi.
1: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
2: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Sarımsaklı Barajı için sulama sisteminde yapılacak yeni projeyi duyuran AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan, Sarımsaklı Barajı sulama şebekesi modern kapalı sistem basınçlı borulu sulama sistemine dönüştürülecek. 310 kilometre boru döşenecek. 88.650 dekar tarım arazimiz modern sulama imkanına kavuşacak dedi. Kayseri'nin Akkışlı ilçesinde koruma ve tedbir amaçlı olduğu belirtilerek canlı hayvan giriş ve çıkışları durduruldu. Akkışlı Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada ilçemizde şu an için herhangi bir çap hastalığı odağı bulunmamakta olup bu kararlar tamamen koruma amaçlı ihtiyati tedbir olarak uygulanmaktadır denildi. Kayseri Valiliği tarafından hayata geçirilen Göktim Melikgazi Dener Makina Teknoloji Atölyesi bünyesindeki Göktim Kartal Air takımı, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen RoboNation SUAS 2026 yarışmasında lise kategorisinde dünya birinciliğini elde etti. Mithat Paşa Mahallesi'nde bulunan bir Kur'an kursu erkek öğrenci yurdunun çatısında yangın meydana geldi. Yeşilhisarni'de yol bağlantısı ve Yahyalı yoluna uzanan yolun yenilenmesi için ihale süreci tamamlandı. Work and Travel programı ile gittiği Amerika'da hayatını kaybeden Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ahmet Yimenlici için tören düzenlendi. Kayseri Spor borçları nedeniyle bir kez daha 3 dönem transfer yasağı aldı. Yasak ödeme yapıldığı takdirde kaldırılacak. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim, indirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
6: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler. Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün semt pazarları. Esenyurt Semt Pazarı. Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi. Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak. Yeni Mahalle Semt Pazarı. Yeni Mahalle 8. Cadde. Turgut Reis Semt Pazarı. Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. Cami Cezit Mahallesi Develi Kayseri. Bünyan Semt Pazarı. Sümer Mahallesi İnönü Caddesi. Bünyan Anayurt Semt Pazarı. Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesi Talas. Başakpınar Semt Pazarı. Şehit Şaban Ergin Caddesi Talas. Palas Halk Pazarı. Palas Mahallesi 38870 Sarıoğlan Kayseri. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. İbrahim Ağa Mahallesi Alpaslan Türkeş Caddesi No 32 Develi. Ertuğrul Gazi Semt Pazarı. Ertuğrul Gazi Mahallesi Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
3: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahla etrafa ateş açması sonucu yaralanan öğrencilerin olduğu öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya beşten büyüktür çağrısının daha geniş bir sorumluluk anlayışına davet olduğunu belirterek, BM reformunun merkezinde veto imtiyazının kaldırılmasının bulunması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye dünyanın en stratejik coğrafyasının kalbinde yer alan bir ülkedir. Son dönemde etrafını saran krizlere ve çatışmalara rağmen istikrar adası kimliğini korumuş hatta güçlendirmiştir dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kasım'da Antalya'da yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraftarlar Konferansı'yla iklim hedeflerini ölçülebilir, uygulanabilir eylemlere dönüştürmek istediklerinin altını çizdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinasyonu'nda FETÖ'nün örgütsel kriterlere göre evlilikleri yönlendirdiği, izdivaç yapılanmasına yönelik 8 ilde düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. TOKİ, borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yer alıcıları için yeni bir kampanya başlatıyor. Kampanya kapsamında geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için %25 indirim uygulanacak. Kampanyaya başvurular bugün başlıyor ve 19 Ekim'e kadar sürecek.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Basketbol 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş bugün saat 20'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Sev Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Belçika ve Slovenya çeyrek finale yükseldi. Ümit Milli Futbol Takımı 2027 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Ukrayna ve Macaristan ile yapacağı maçların hazırlıklarına başladı. UEFA Uluslar A Ligi 1. grup ilk maçında 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Kocaeli'de Fransa'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı mücadelenin hazırlıklarına başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan maçların VAR kayıtlarını açıkladı. Fenerbahçe Tarfin kadın basketbol takımında Belçikalı oyuncu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadınlarda Gizem Özer ve Esra Yıldız Kahraman çeyrek finale çıktı. Milli yelkenciler İrlanda'nın dalga sörfü Avrupa Şampiyonası'nda, Polonya ise IQ Foil 23 yaş altı Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: Nasıl Başardım başlıyor.
1: Ben şu an ayaklarımla hayata tutunmaya devam ediyorum. Kollarım olmadan da bir şeyler yapabildiğimi öğrendim. O yüzden siz de asla pes etmezseniz her şeyi başarabileceğinize olan inancım tam. Ben Sevinur Türkmen, Kayseri'de yaşıyorum. 26 yaşındayım. Şu anda Melikgazi Belediyesi'nde Sosyal Hizmetler Bölümünde çalışıyorum. Aynı zamanda içerik üretiyorum. Para tekvando ile ilgileniyorum. Bunun yanında fitness ve pilates yapıyorum. Kazayı geçirdiğimde üniversite 1. sınıf COVID dönemindeydim. Kazadan sonra uzaktan eğitim veriliyordu zaten. Daha sonraki dönemlerde bilgisayar derslerinden muaf tutularak eğitim hayatıma devam ettim. COVID döneminde evimize yakınında bulunan bir mantı dükkanı vardı. Orada çalışmaya başlamıştım. Kaza anında bir makine temizliği yapıyordum. Daha sonra arkadaşım bana haber vermeden makineyi çalıştırıyor. Ben de makinenin çalıştığını fark etmediğim için önce sağ kolumu sonra sol kolumu makineye kaptırıyorum. Kazadan sonra mahkeme sürecimiz hala devam ediyor. Tazminat davamız inşallah Eylül'de bir duruşmamız daha olacak. Ceza davamız maalesef yeterli bir ceza almadıkları için yani 3 ay gibi bir ceza aldı makineyi açan kişi. O yüzden şu an Ankara'da temize gönderdik. Umarım güzel bir karar gelir. Spora kollarımı kaybettikten sonra başladım. 2021 8. ayda kollarımı kaybetmiştim. 2021'in sonlarına doğru Arzu Hocam ve Yavuz Hocam ziyaret ederek işte para tekvandonun nasıl ilerlediği hakkında bilgi verdiler. Daha sonra ailecek salona gitmeye başladık. Bir süre sonra kendi başıma gitmeye başladım. Salon ortamında kendimi çok rahat hissediyordum. İlk zamanlar tabii insanların bakışları bizi çok rahatsız ediyordu. Arkadaşımla beraber katılıyorduk. Daha sonra onlar bize alıştılar, biz onlara alıştık. Bir aile ortamı oluştu. 3 tane uluslararası maçlarda birinciliğim var. 3 tane de Türkiye şampiyonu birinciliğim var. Hocalarım tekvandoya gelip eve anlattıkları zaman başta gidip gelme konusunda çok çekinmiştim. İşte insanlar beni kollarım olmadan görecekler. Dengemi sağlayabilecek miyim, yapabilecek miyim? Onların kolları var, dengelerini sağlayıp rahat hareket edebiliyorlardı. Salona ilk gittiğimizde çocukların çok dikkatini çekiyordu kollarımızın olmayışı ama asla kötü bir tepkiyle karşılaşmadık. Sokaktaki insanlardan daha çok hızlı kabullendiler bizi. İlk Türkiye şampiyonasına katıldığımızda birincilikle ayrıldık. Çok kısa bir süre sonra uluslararası iki maçımız vardı. Orada da birincilikle ayrıldım. Yani 2 ay gibi bir kısa süre içerisinde 3 altın madalya kazanmış oldum. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu protez zamanı yardım etmek için evimize geldiğinde bana bir söz verdi. Okulumu tamamlarsam işe alacağını söylemişti. Ben okulumu bitirdikten sonra tekrar karşılaştığımızda yarın gel işe başla dedi bana. O şekilde iş hayatına başladım. İşe ilk başladığım zamanlarda çoğu şeyim arkadaşlarım yardım ediyorlardı. Ama ben de çok çekiniyordum. Hani farklı bir ortamdayım. Farklı insanlar var yanında. Hep annem ya da kuzenim oluyordu yanımda. İlk zamanlar hep neyi nasıl yaptım çok merak edip beni izliyorlardı. Ama şu an o kadar alıştık ki işte ben ayağımı kullanarak klavyemi kullanıyorum. Evrakları güdüklerimle hallediyorum. Yazıcıyı ayağımla açabiliyorum. Yani birbirimize çok alıştık şu an. Şu an Instagram üzerinden içerik üretmeye çalışıyorum. Kollarım olmadan da bir şeyler başarabildiğim insanlarla paylaştığım zaman çok güzel dönükler alıyorum. Tabii çok fazla linçlendiğim zamanlar da oldu ama geri dönüş aldığım kişilerden o kadar mutluyum ki onlar hem motive oluyorlar hem beni motive ediyorlar. Aslında karşılıklı bir iletişim sağlamış oluyoruz onlarla. Daha fazla engelli insana ulaşabilmek ya da normal bireylerin de hayatında yaşadığı zorluklar karşısında beni görerek motive olmaları beni çok mutlu ediyor. Hastanede yattığım süreçte hiç yataktan kalkabileceğimi düşünmüyordum. Sanki kollarım değil de bacaklarım kesilmiş gibi hissediyordum. İlk gün kalkmamda yardım eden annemle kuzenimdi. Bütün gücümü de aslında ailemden ve akrabalarımdan alıyorum zaten. Tabii ki tekvandoda attığım her tekme aslında beni daha da güçlendiriyor. Kollarımı kaybettikten sonra hiçbir şey yapamayacağımı düşünmüştüm. İşte sadece yürüyebilirim. Bir şey tutamam, bir şey kaldıramam, yemek yiyip içemem, işte su içemem. Bunlar benim için aslında kollarımı kaybettikten sonra çok zor şeylerdi ama kollarım olmadan da bunları yapabileceğimi, ayaklarımı ellerim gibi kullanmayı öğrendikten sonra çok yavaş ilerleyen bir süreç ama azmettikten sonra bunlar yavaş yavaş kendiliğinden geliyor. Kollarımın olmaması beni asla yıldırmadı. Ayaklarımı kollarım gibi kullanmayı öğreniyorum şu an. Onlara da tavsiyem asla pes etmemeleri gerektiği. Evet düşebiliriz ama kalkabilmemiz için de çabalamamız gerekiyor. Ben şu an ayaklarımla hayata tutunmaya devam ediyorum. Kollarım olmadan da bir şeyler yapabildiğimi öğrendim. O yüzden siz de asla pes etmezseniz her şeyi başarabileceğinize olan inancım tam.
0: Nasıl başardım sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, araç kullanırken hızını azaltan ömrünü uzatır.
3: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
4: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu'na katılmak için bulunduğu ABD'nin New York kentinde, öncelikle bizim en önemli hedefimiz İran halkının haklılığını ve çıkarlarını uluslararası en büyük kürsüde savunmaktır. Birleşmiş Milletler kürsüsü de en büyük kürsüdür dedi. Norveç'in Kuzey Kutbu bölgesinde bir koyun otlağında 3 boyutlu olarak günümüze ulaşan ve bilinen en eski hayvan fosillerinden biri bulundu. Bu keşif, Avrupa'nın onlarca yıldır bulunan bu türdeki ilk büyük yeni fosil alanı olarak kayıtlara geçti. ABD'deki yoğun havalimanlarında inşaat çalışmalarının hava trafik kontrol sistemi için gerekli bir kabloyu kazara kesmesi sonucu yüzlerce uçuşta rötar yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, New York Belediye Başkanı Zohran Mandami ile bir araya geldi. ABD'li senatör, Türk-Amerikan ilişkilerinin tarihi bir derinliğe sahip olduğunu ve geleceğin parlak olduğunu vurgulayarak, "Yüzyıllık derin ve anlamlı işbirliğimiz iş dünyası ile kenetlenmiştir," dedi. Dünyanın en önemli diplomatik buluşlarından biri olarak nitelendirilen ve çok sayıda ülkenin liderini bir araya getiren Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu bugün New York'ta başlayacak. Görev süresi 31 Aralık 2026'da sona erecek olan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres son kez açılış rolünü üstlenecek. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesimlerindeki Ebu Fellah beldesine saldırdı. İsrail ordusu da saldırıya karşı koyan Filistinlilere ateş açtı. Soykırımcı İsrail ordusu araçlarından birinin Gazze'de ateşkesten önce mi sonra mı yerleştirildiği bilinmeyen bir patlayıcıya çarptığı bahanesiyle Gazze şeridine saldırılar düzenledi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.
0: Kültür Panorama.
5: Kültür Panorama'dan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Türk Edebiyatı'nda halka en çok ulaşan, en çok okunan ve en çok üreten isimlerden biri hiç kuşkusuz Ahmet Mithat Efendi'dir. 1844 yılında İstanbul'un Tophane semtinde dünyaya gelen Ahmet Mithat, yalnızca bir yazar değil, aynı zamanda gazeteci, yayıncı, düşünce adamı ve tam anlamıyla bir kültür emekçisidir. Tanzimat döneminin en dikkat çekici kalemlerinden biri olan Ahmet Mithat, yazdıklarıyla sadece edebiyat çevresinde değil, doğrudan halka seslenmiştir. Onu diğer yazarlardan ayıran en önemli özelliklerden biri, okuru yalnızca eğlendirmek için değil, ona bir şeyler öğretmek istemesidir. Ahmet Mithat Efendi, romanı, hikayeyi, gazeteyi ve hatta günlük meseleleri birer eğitim aracı gibi kullanmış, toplumun okuma alışkanlığı kazanması için büyük çaba göstermiştir. Bu yönüyle Türk Edebiyatı'nda gerçek anlamda ilk popüler yazar olarak bilinir. Hayatının ilk yılları kolay geçmemiştir. Küçük yaşta babasını kaybetmiş, gençlik yıllarında hem çalışmış hem de kendini yetiştirmiştir. Resmi görevlerde bulunurken bir yandan da Arapça, Farsça ve Fransızcasını ilerletmiş, farklı alanlarda okuyarak geniş bir kültür dünyası kurmuştur. Onun edebiyat serüveni yalnızca yetenekle değil, aynı zamanda büyük bir çalışma disipliniyle şekillenmiştir. Ahmet Mithat Efendi'nin yazarlığı kadar gazeteciliği de önemlidir. Çıkardığı gazeteler ve dergilerle Osmanlı basın hayatında etkili bir rol oynamıştır. Özellikle 1878'de yayımlanmaya başladığı Tercüman-ı Hakikat gazetesi, uzun yıllar boyunca hem halkın hem de aydınların takip ettiği önemli bir yayın organı olmuştur. Bu gazete yalnızca haber veren bir mecra değil, aynı zamanda dönemin düşünce ve kültür hayatını şekillendiren bir merkez haline gelmiştir. Ahmet Mithat'ın edebiyattaki en güçlü yanı ise yazıyı hayatın içinden kurmasıdır. Onun romanlarında sadece olaylar değil, aynı zamanda ahlak, eğitim, yanlış batılaşma, aile hayatı, toplumsal değerler ve insan ilişkileri de işlenir. Eserlerinde Avrupa'nın bilim ve ilerleme yönünü takip ederken Osmanlı toplumunun kendi değerlerini kaybetmeden gelişmesi gerektiğini savunur. Yani onun kaleminde hem yenilik arzusu hem de toplumsal denge arayışı vardır. Ahmet Mithat Efendi'nin en çok bilinen eserlerinden biri hiç kuşkusuz Felatun Bey ile Rakım Efendi adlı romanıdır. Bu eser yanlış batılaşmayı eleştiren yönüyle Türk Edebiyatı'nın en önemli klasiklerinden sayılır. Bunun yanında Hasan Mellah, Hüseyin Fellah, Paris'te Bir Türk, Müşahedat, Esrar-ı Cinayat gibi eserler de onun geniş anlatı dünyasını yansıtan önemli romanları arasında yer alır. Hikaye ve anlatı türünde de oldukça üretken olan Ahmet Mithat, özellikle Kıssadan ise ve Latif-i Rivayet adlı eserleriyle dikkat çeker. Bu eserler hem halk için yazılmış olmaları hem de sade anlatımlarıyla dönemin okuyucusuna ulaşmayı başarmıştır. Özellikle Latif-i Rivayet, Türk Edebiyatı'nda ilk hikaye dizelerinden biri olarak önemli bir yere sahiptir. Yalnızca roman ve hikaye değil, gezi yazısı, tiyatro, düşünce ve tarih alanlarında da kalem oynatan Ahmet Mithat Efendi adeta durmaksızın yazan bir isimdi. Bu yüzden kendisi için zaman zaman yazı makinesi benzetmesi yapılmıştır. Gerçekten de hayatı boyunca 200'den fazla eser vermiş olması onun üretkenliğini açıkça ortaya koyar. Ahmet Mithat Efendi yazarlığının yanı sıra genç kalemlere yol açan bir isim de olmuştur. Kendi döneminde birçok yazarı desteklemiş, gazetesi aracılığıyla yeni isimlerin tanınmasına katkı sağlamıştır. Bu yönüyle sadece eser bırakan bir yazar değil, aynı zamanda edebiyat ortamı kuran bir öncü olarak da değerlendirilir. 1912 yılında İstanbul'da hayatını kaybeden Ahmet Mithat Efendi, ardında yalnızca çok sayıda eser değil, aynı zamanda okuyan, düşünen ve sorgulayan bir toplum hali bırakmıştır. Bugün onu andığımızda sadece çok yazan bir yazarı değil, yazıyı halka buluşturan, edebiyatı toplum için bir araç haline getiren güçlü bir isim hatırlarız. Ahmet Mithat Efendi'nin en bilinen eserleri: Felatun Bey ile Rakım Efendi, Hasan Mellah, Hüseyin Fellah, Paris'te Bir Türk, Müşahadat, Durdane Hanım, Esrar-ı Cinayat, Kıssadan ise Letaif-i Rivayet, Avrupa'da Bir Cevalan. Kültür Panorama'nın bu bölümü sona erdi. Bir diğer bölümde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Kültür Panorama. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Esersoy Yıldırım. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kamu alımlarında ortak sürdürülebilirlik hedeflerini ilerletmede güçlü bir araç olduğunu belirterek, hükümetlerin, şirketlerin ve büyük algıcıların tercihlerinin piyasaları şekillendirdiğini ifade etti. Petrol fiyatları New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesi ABD ile İran arasındaki gerilimin diplomatik yollarla hafifleyeceğine yönelik beklentilerin güçlendirilmesiyle Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 1. güç ünitesine ait kontrol odasının çalışmaya hazır olduğunu bildirdi. TOKİ, borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için %25 indirim uygulanacak. Kampanya başvuruları başladı ve 19 Ekim'e kadar sürecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile ABD arasındaki toplam ticaret hacminin geçen yıl 38 milyar doları aştığını, bu yılda 42-43 milyar dolar olmasının beklendiğini söyledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 12,3 milyon ton için çiftçilere ödediği rakamın 180 milyar liraya ulaştığını belirterek, bu Toprak Mahsulleri Ofisi açısından Cumhuriyet tarihinin rekoru oldu dedi. İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı Eylül'de 0,7 puan artarak 74,2 oldu.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48 lira 82 kuruş, euro ise 56 liradan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6776 liradan, çeyrek altın ise 11055 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji bülteni ile yayındayız. Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, öğle saatlerinden sonra Kırşehir, Yozgat ve Sivas'ın kuzey kesimlerinde aralıklı ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Kayseri merkezde günün en yüksek sıcaklığı 28 derece ölçülürken, gece saatlerinde termometreler 12 dereceye kadar gerileyecek. İlçelerde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim. Develi ve Yahyalı çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren yerel gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Termometrelere yansıyan değerlere baktığımızda Özvatan, Pınarbaşı ve Sarız 25 derece, Bünyan, Develi, Tomarza ve Yahyalı 26 derece, Akkışla, İncesu ve Sarıoğlan 27 derece, Felahiye ve Yeşilhisar ise 28 derece olacak. Çevre illerimizde benzer bir sonbahar tablosu var. Nevşehir 25, Niğde ve Yozgat 26, Kırşehir 27, Sivas ise 29 derece seviyelerinde. Büyük şehirlerimize baktığımızda İstanbul 23, Ankara 26, İzmir ise güneşli bir gökyüzüyle 29 derece bandında bir gün geçirecek. Günün öne çıkan hava durumu notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrinizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Sarımsaklı Barajı için sulama sisteminde yapılacak yeni projeyi duyuran AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan, Sarımsaklı Barajı sulama şebekesi modern kapalı sistem basınçlı borulu sulama sistemine dönüştürülecek. 310 kilometre boru döşenecek. 88.650 dekar tarım arazimiz modern sulama imkanına kavuşacak dedi. Kayseri'nin Akkışlı ilçesinde koruma ve tedbir amaçlı olduğu belirtilerek canlı hayvan giriş ve çıkışları durduruldu. Akkışlı Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada ilçemizde şu an için herhangi bir çap hastalığı odağı bulunmamakta olup bu kararlar tamamen koruma amaçlı ihtiyati tedbir olarak uygulanmaktadır denildi. Kayseri Valiliği tarafından hayata geçirilen Göktim Melikgazi Dener Makina Teknoloji Atölyesi bünyesindeki Göktim Kartal Air takımı, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen RoboNation SUAS 2026 yarışmasında lise kategorisinde dünya birinciliğini elde etti. Mithat Paşa Mahallesi'nde bulunan bir Kur'an kursu erkek öğrenci yurdunun çatısında yangın meydana geldi. Yeşilhisarni'de yol bağlantısı ve Yahyalı yoluna uzanan yolun yenilenmesi için ihale süreci tamamlandı. Work and Travel programı ile gittiği Amerika'da hayatını kaybeden Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ahmet Yimenlici için tören düzenlendi. Kayseri Spor borçları nedeniyle bir kez daha 3 dönem transfer yasağı aldı. Yasak ödeme yapıldığı takdirde kaldırılacak. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542-423-2-423.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
5: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin çevresinde düzenlenen silahlı saldırıda ikisi ağır olmak üzere 11 öğrenci yaralandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, saldırganın anne ve babası ile birlikte olayda kullanılan silahın sahibi olduğu belirlenen dedenin de gözaltına alındığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, adli ve idari soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü belirtirken, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bölgeye doğru yola çıktığını duyurdu. Fon soruşturması kapsamında tutuklu Muhammed Yarız'ın 25 Mayıs 2026 tarihinde İsviçre'deki hesabına 14 milyon 500 bin dolar gönderdiği tespit edilen Selim Dağbaşı'yla 4 Eylül 2026 tarihinde ilk işlemde 970 milyon 360 bin lira gönderdiği Hamza Kaplan da gözaltına alındı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada dönemin cezaevi başgardiyanı dahil 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. FETÖ'den hükümlü olan eski istihbarat görevlisi Enver Altaylı'nın da ifadesinin alınmasına karar verildi. İstanbul merkezli 15 İYİDE ACN Türk Sigorta'nın kuruluş aşamasında Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yanıltıldığı ve zimmete para geçirildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Tüketici Güven Endeksi Eylül'de aylık bazda %1,3 artışla 91,9'a ulaşarak Temmuz 2018'den sonraki en yüksek seviyesine çıktı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Basketbol 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş bugün saat 20'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Sev Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Belçika ve Slovenya çeyrek finale yükseldi. Ümit Milli Futbol Takımı 2027 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Ukrayna ve Macaristan ile yapacağı maçların hazırlıklarına başladı. UEFA Uluslar A Ligi 1. grup ilk maçında 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Kocaeli'de Fransa'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı mücadelenin hazırlıklarına başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan maçların VAR kayıtlarını açıkladı. Fenerbahçe Tarfin kadın basketbol takımında Belçikalı oyuncu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadınlarda Gizem Özer ve Esra Yıldız Kahraman çeyrek finale çıktı. Milli yelkenciler İrlanda'nın dalga sörfü Avrupa Şampiyonası'nda, Polonya ise IQ Foil 23 yaş altı Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, aracınızda arka koltuk çocuğunuzun ana kucağıdır.
4: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.

tembellik birisi. 91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve aynı zamanda o yılda piyasaya çıkan şarkıları birlikte dinlediğimiz programımızda bugün 2012 yılına gideceğiz.

5 Ocak 2012. 44. Sinema Yazarları Derneği ödülleri açıklandı. Bir Zamanlar Anadolu'da en iyi film dahil olmak üzere 6 dalda ödüle layık görüldü. 6 Ocak 2012. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. 10 Ocak 2012. 12 Eylül darbesiyle ilgili hazırlanan iddianame, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren ve Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya sanık olarak yer aldı. 12 Ocak 2012. Diyarbakır'ın Suriçi semtinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Açık Hava Müzesi inşaat çalışması sırasında yapılan kazılarda 6 kafatası bulundu. İnsana ait olan kemiklerin bulunmasının ardından kazı çalışmaları savcılık yönetiminde sürdürüldü.

14 Ocak 2012. Ülkenin en büyük şehri İstanbul ve çevresini etkileyen geniş çaplı bir elektrik kesintisi meydana geldi. 21 Ocak 2012. Türkiye'nin ilk yüz nakli ameliyatı Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Uşak'ta beyin ölümü gerçekleşen Ahmet Kaya'dan alınan yüz, Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Gebece köyünde yaşayan 19 yaşındaki Uğur Acar'a nakledildi. 14 Şubat 2012. 2011 Türk Futbolu şike davası kapsamında 23'ü tutuklu 93 sanığın yargılanmasına başlandı. İlk duruşma Silivri Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde gerçekleştirildi. 16 Şubat 2012. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Milli İstihbarat Teşkilatı mensupları hakkında soruşturma açılabilmesi için Başbakan'ın iznini gerektiren yasa değişikliğini onayladı. Yasa değişikliği, özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Vekilliği'nin 4 MİT mensubunu KCK soruşturması kapsamında ifadeye çağırmasının ardından gerçekleşti.

24 Şubat 2012, Adana'nın Kozan ilçesinde Göksu Irmağı üzerinde Gökdere Köprü Barajı inşaatı sırasında baraj kapağının patlaması sonucu meydana gelen kazada 10 işçi hayatını kaybetti. 15 Mart 2012, Suriye'deki olaylardan kaçarak Türkiye'ye gelenlerin sayısı 14.700'e ulaştı. Gelen Suriyeliler Hatay ve Gaziantep'te kurulan çadır kentlerde barınmaya başladı. 20 Şubat 2012, Hrant Dink suikastı kapsamında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül talimatıyla başlatılan Devlet Denetleme Kurulu soruşturması tamamlandı. Açıklanan rapora göre suikastın önlenememesi ağır kamu hizmeti kusuru olarak tanımlandı.

12 Mart 2012, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen 59. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye 2 altın, 4 bronz madalya kazandı. 12 Mart 2012, Oda TV davası kapsamında yargılanan 4 tutuklu gazeteci Nedim Şener, Ahmet Şık, Sayit Çakır ve Coşkun Musluk serbest bırakıldı. 13 Mart 2012, Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nin yakılmasıyla ilgili dava zaman aşımına uğradı ve düştü. Davada 5 kişi yargılanıyordu. 16 Mart 2012, NATO'nun Afganistan Uluslararası Güvenlik Destek Gücü'nde görev yapan Türk askerlerini taşıyan helikopter, iniş sırasında meydana gelen teknik arıza nedeniyle düştü. Olayda 12 Türk askerimiz şehit

30 Mart 2012. Kamuoyunda 4+4+4 olarak bilinen ve zorunlu eğitimi kademeli hale getiren 8'den 12 yıla çıkaran kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 1 Nisan 2012. İstanbul'da 80'den fazla ülke ve gözlemcinin katıldığı, Suriye'deki olayların konuşulduğu Suriye Halkının Dostları grubu toplantısı yapıldı. 4 Nisan 2012. 12 Eylül darbesiyle ilgili davada ilk duruşma Ankara'da yapıldı. Davada Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başbakanlık, CHP ve MHP müdahil olarak yer aldı. 19 Nisan 2012. Kamuoyunda 2B arazisi olarak bilinen orman vasfını kaybetmiş hazine arazilerinin satışını öngören yasal düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul

10 Haziran 2012, Muğla Ölüdeniz açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 16 Haziran 2012, Şanlıurfa'da bulunan E tipi kapalı cezaevinde mahkumlar arasındaki kavga sırasında çıkan yangında 13 kişi hayatını kaybetti. 19 Haziran 2012, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Dağlıca bölgesinde çıkan çatışmada 8 asker şehit oldu. 22 Haziran 2012, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-4 Phantom 2 keşif uçağı, radar tespiti yaparken Suriye karasularının 1 mil açığında sınır ihlali gerekçesiyle Suriye tarafından düşürüldü.

4 Temmuz 2012, 22 Haziran 2012 tarihinde Doğu Akdeniz'de Suriye tarafından düşürülen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-4 Phantom 2 uçağının pilotları Havacı Pilot Yüzbaşı Gökhan Ertan ve Havacı Pilot Teğmen Hasan Hüseyin Aksoy'un naaşları deniz dibinde tespit edildi. Ertesi gün şehit pilotlarımızın naaşları denizden çıkarılarak Malatya'ya gönderildi. Arama ve kurtarma faaliyetleri sonlandırıldı. Düşürülen uçağın bazı parçaları denizden çıkarıldı. 6 Eylül 2012. Afyonkarahisar'da bulunan askeri depoda meydana gelen patlamada 25 asker hayatını kaybetti.

11 Eylül 2012. İstanbul'un Sultan Gazi ilçesindeki 75. yıl polis merkezine gelen ve karakola girmeye çalışan bir devrimci Halk Kuruluş Partisi cephesi militanı, polislerin engellemesi sonucu içeri girememesi sonrasında üzerindeki patlayıcıları karakolun giriş kısmında patlatmasıyla intihar saldırısı gerçekleştirdi. Patlama sonucunda saldırganın yanı sıra bir polis hayatını kaybetti, 7 kişi ise saldırıdan yaralı olarak kurtuldu. 16 Eylül 2012. Bingöl'de polis aracının geçişi sırasında PKK militanları tarafından yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 8 polisimiz şehit oldu.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Esersoy Yıldırım. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kamu alımlarında ortak sürdürülebilirlik hedeflerini ilerletmede güçlü bir araç olduğunu belirterek, hükümetlerin, şirketlerin ve büyük algıcıların tercihlerinin piyasaları şekillendirdiğini ifade etti. Petrol fiyatları New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesi ABD ile İran arasındaki gerilimin diplomatik yollarla hafifleyeceğine yönelik beklentilerin güçlendirilmesiyle Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci güç ünitesine ait kontrol odasının çalışmaya hazır olduğunu bildirdi. TOKİ, borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için %25 indirim uygulanacak. Kampanya başvuruları başladı ve 19 Ekim'e kadar sürecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile ABD arasındaki toplam ticaret hacminin geçen yıl 38 milyar doları aştığını, bu yılda 42-43 milyar dolar olmasının beklendiğini söyledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 12,3 milyon ton için çiftçilere ödediği rakamın 180 milyar liraya ulaştığını belirterek, bu Toprak Mahsulleri Ofisi açısından Cumhuriyet tarihinin rekoru oldu dedi. İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı Eylül'de 0,7 puan artarak 74,2 oldu.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48 lira 82 kuruş, euro ise 56 liradan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6776 liradan, çeyrek altın ise 11055 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
1: Meteoroloji bülteni ile yayındayız. Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, öğle saatlerinden sonra Kırşehir, Yozgat ve Sivas'ın kuzey kesimlerinde aralıklı ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Kayseri merkezde günün en yüksek sıcaklığı 28 derece ölçülürken, gece saatlerinde termometreler 12 dereceye kadar gerileyecek. İlçelerde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim. Develi ve Yahyalı çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren yerel gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Termometrelere yansıyan değerlere baktığımızda Özvatan, Pınarbaşı ve Sarız 25 derece, Bünyan, Develi, Tomarza ve Yahyalı 26 derece, Akkışla, İncesu ve Sarıoğlan 27 derece, Felahiye ve Yeşilhisar ise 28 derece olacak. Çevre illerimizde benzer bir sonbahar tablosu var. Nevşehir 25, Niğde ve Yozgat 26, Kırşehir 27, Sivas ise 29 derece seviyelerinde. Büyük şehirlerimize baktığımızda İstanbul 23, Ankara 26, İzmir ise güneşli bir gökyüzüyle 29 derece bandında bir gün geçirecek. Günün öne çıkan hava durumu notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar hava durumu. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Sarımsaklı Barajı için sulama sisteminde yapılacak yeni projeyi duyuran AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan, Sarımsaklı Barajı sulama şebekesi modern kapalı sistem basınçlı borulu sulama sistemine dönüştürülecek. 310 kilometre boru döşenecek. 88.650 dekar tarım arazimiz modern sulama imkanına kavuşacak dedi. Kayseri'nin Akkışla ilçesinde koruma ve tedbir amaçlı olduğu belirtilerek canlı hayvan giriş ve çıkışları durduruldu. Akkışla Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçemizde şu an için herhangi bir şap hastalığı odağı bulunmamakta olup, bu kararlar tamamen koruma amaçlı ihtiyati tedbir olarak uygulanmaktadır denildi. Kayseri Valiliği tarafından hayata geçirilen Göktim Melikgazi Dener Makina Teknoloji Atölyesi bünyesindeki Göktim Kartal Air takımı, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen RoboNation SUAS 2026 yarışmasında lise kategorisinde dünya birinciliğini elde etti. Mithat Paşa Mahallesi'nde bulunan bir Kur'an kursu erkek öğrenci yurdunun çatısında yangın meydana geldi. Yeşilhisar Niğde yol bağlantısı ve Yahyalı yoluna uzanan yolun yenilenmesi için ihale süreci tamamlandı. Work and Travel programı ile gittiği Amerika'da hayatını kaybeden Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ahmet Yimenlici için tören düzenlendi. Kayseri Spor borçları nedeniyle bir kez daha 3 dönem transfer yasağı aldı. Yasak ödeme yapıldığı takdirde kaldırılacak. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

0: Seride çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açıp

0: Kent'te vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
3: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
4: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.
5: Seni bana ayırdım, bütün İstanbul biliyor. Çok söyledim ama kendini ölümlü sanıyor. İnanmazsınız, sesinde kuşlar yaşıyor. Ah bir de gülünce

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin çevresinde düzenlenen silahlı saldırıda ikisi ağır olmak üzere 11 öğrenci yaralandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, saldırganın anne ve babası ile birlikte olayda kullanılan silahın sahibi olduğu belirlenen dedenin de gözaltına alındığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, adli ve idari soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü belirtirken, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bölgeye doğru yola çıktığını duyurdu. Fon soruşturması kapsamında tutuklu Muhammed Yarız'ın 25 Mayıs 2026 tarihinde İsviçre'deki hesabına 14 milyon 500 bin dolar gönderdiği tespit edilen Selim Dağbaşı'yla 4 Eylül 2026 tarihinde ilk işlemde 970 milyon 360 bin lira gönderdiği Hamza Kaplan da gözaltına alındı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada dönemin cezaevi başgardiyanı dahil 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. FETÖ'den hükümlü olan eski istihbarat görevlisi Enver Altaylı'nın da ifadesinin alınmasına karar verildi. İstanbul merkezli 15'i ACN Türk Sigorta'nın kuruluş aşamasında Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yanıltıldığı ve zimmete para geçirildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Tüketici Güven Endeksi Eylül'de aylık bazda %1,3 artışla 91,9'a ulaşarak Temmuz 2018'den sonraki en yüksek seviyesine çıktı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Basketbol 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş bugün saat 20'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Sev Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Belçika ve Slovenya çeyrek finale yükseldi. Ümit Milli Futbol Takımı 2027 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Ukrayna ve Macaristan ile yapacağı maçların hazırlıklarına başladı. UEFA Uluslar A Ligi 1. grup ilk maçında 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Kocaeli'de Fransa'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı mücadelenin hazırlıklarına başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan maçların VAR kayıtlarını açıkladı. Fenerbahçe Tarfin kadın basketbol takımında Belçikalı oyuncu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadınlarda Gizem Özer ve Esra Yıldız Kahraman çeyrek finale çıktı. Milli yelkenciler İrlanda'nın dalga sörfü Avrupa Şampiyonası'nda, Polonya ise IQ Foil 23 yaş altı dünya şampiyonasında mücadele edecek. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu'na katılmak için bulunduğu ABD'nin New York kentinde, öncelikle bizim en önemli hedefimiz İran halkının haklılığını ve çıkarlarını uluslararası en büyük kürsüde savunmaktır. Birleşmiş Milletler kürsüsü de en büyük kürsüdür dedi. Norveç'in Kuzey Kutbu bölgesinde bir koyun otlağında 3 boyutlu olarak günümüze ulaşan ve bilinen en eski hayvan fosillerinden biri bulundu. Bu keşif, Avrupa'nın onlarca yıldır bulunan bu türdeki ilk büyük yeni fosil alanı olarak kayıtlara geçti. ABD'deki yoğun havalimanlarında inşaat çalışmalarının hava trafik kontrol sistemi için gerekli bir kabloyu kazara kesmesi sonucu yüzlerce uçuşta rötar yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, New York Belediye Başkanı Zohran Mandami ile bir araya geldi. ABD'li senatör, Türk-Amerikan ilişkilerinin tarihi bir derinliğe sahip olduğunu ve geleceğin parlak olduğunu vurgulayarak, "Yüzyıllık derin ve anlamlı işbirliğimiz iş dünyası ile kenetlenmiştir," dedi. Dünyanın en önemli diplomatik buluşlarından biri olarak nitelendirilen ve çok sayıda ülkenin liderini bir araya getiren Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu bugün New York'ta başlayacak. Görev süresi 31 Aralık 2026'da sona erecek olan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres son kez açılış rolünü üstlenecek. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesimlerindeki Ebu Fellah beldesine saldırdı. İsrail ordusu da saldırıya karşı koyan Filistinlilere ateş açtı. Soykırımcı İsrail ordusu araçlarından birinin Gazze'de ateşkesten önce mi sonra mı yerleştirildiği bilinmeyen bir patlayıcıya çarptığı bahanesiyle Gazze şeridine saldırılar düzenledi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Esersoy Yıldırım. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kamu alımlarında ortak sürdürülebilirlik hedeflerini ilerletmede güçlü bir araç olduğunu belirterek, hükümetlerin, şirketlerin ve büyük algıcıların tercihlerinin piyasaları şekillendirdiğini ifade etti. Petrol fiyatları New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesi ABD ile İran arasındaki gerilimin diplomatik yollarla hafifleyeceğine yönelik beklentilerin güçlendirilmesiyle Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 1. Güç Ünitesi'ne ait kontrol odasının çalışmaya hazır olduğunu bildirdi. TOKİ, borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen

0: konut ve iş yeri alıcıları için yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için %25 indirim uygulanacak. Kampanya başvuruları başladı ve 19 Ekim'e kadar sürecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile ABD arasındaki toplam ticaret hacminin geçen yıl 38 milyar doları aştığını, bu yılda 42-43 milyar dolar olmasının beklendiğini söyledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 12,3 milyon ton için çiftçilere ödediği rakamın 180 milyar liraya ulaştığını belirterek, bu Toprak Mahsulleri Ofisi açısından Cumhuriyet tarihinin rekoru oldu dedi. İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı Eylül'de 0,7 puan artarak 74,2 oldu.
1: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
0: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48 lira 82 kuruş, euro ise 56 liradan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6776 liradan, çeyrek altın ise 11055 liradan alıcı buluyor.
1: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
0: Meteoroloji bülteni ile yayındayız. Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, öğle saatlerinden sonra Kırşehir, Yozgat ve Sivas'ın kuzey kesimlerinde aralıklı ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Kayseri merkezde günün en yüksek sıcaklığı 28 derece ölçülürken, gece saatlerinde termometreler 12 dereceye kadar gerileyecek. İlçelerde parçalı ve çok bulutlu Bulutlu bir gökyüzü hakim. Develi ve Yahyalı çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren yerel gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Termometrelere yansıyan değerlere baktığımızda Özvatan, Pınarbaşı ve Sarız 25 derece, Bünyan, Develi, Tomarza ve Yahyalı 26 derece, Akkışla, İncesu ve Sarıoğlan 27 derece, Felahiye ve Yeşilhisar ise 28 derece olacak. Çevre illerimizde benzer bir sonbahar tablosu var. Nevşehir 25, Niğde ve Yozgat 26, Kırşehir 27, Sivas ise 29 derece seviyelerinde. Büyük şehirlerimize baktığımızda İstanbul 23, Ankara 26, İzmir ise güneşli bir gökyüzüyle 29 derece bandında bir gün geçirecek. Günün öne çıkan hava durumu notlarını aktardık. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Sarımsaklı Barajı için sulama sisteminde yapılacak yeni projeyi duyuran AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan, Sarımsaklı Barajı sulama şebekesi modern kapalı sistem basınçlı borulu sulama sistemine dönüştürülecek. 310 kilometre boru döşenecek. 88.650 dekar tarım arazimiz modern sulama imkanına kavuşacak dedi. Kayseri'nin Akkışlı ilçesinde koruma ve tedbir amaçlı olduğu belirtilerek canlı hayvan giriş ve çıkışları durduruldu. Akkışlı Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada ilçemizde şu an için herhangi bir şap hastalığı odağı bulunmamakta olup bu kararlar tamamen koruma amaçlı ihtiyati tedbir olarak uygulanmaktadır denildi. Kayseri Valiliği tarafından hayata geçirilen Göktim Melikgazi Dener Makina Teknoloji Atölyesi bünyesindeki Göktim Kartal Air takımı, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen RoboNation SUAS 2026 yarışmasında lise kategorisinde dünya birinciliğini elde etti. Mithat Paşa Mahallesi'nde bulunan bir Kur'an kursu erkek öğrenci yurdunun çatısında yangın meydana geldi. Yeşilhisar Niğde yol bağlantısı ve Yahyalı yoluna uzanan yolun yenilenmesi için ihale süreci tamamlandı. Work and Travel programı ile gittiği Amerika'da hayatını kaybeden Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ahmet Yimenlici için tören düzenlendi. Kayseri Spor borçları nedeniyle bir kez daha 3 dönem transfer yasağı aldı. Yasak ödeme yapıldığı takdirde kaldırılacak. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: bütün İstanbul'u öpesim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

yükselen değerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
0: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankas resetler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
7: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin çevresinde düzenlenen silahlı saldırıda ikisi ağır olmak üzere 11 öğrenci yaralandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, saldırganın anne ve babası ile birlikte olayda kullanılan silahın sahibi olduğu belirlenen dedenin de gözaltına alındığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, adli ve idari soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü belirtirken, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bölgeye doğru yola çıktığını duyurdu. Fon soruşturması kapsamında tutuklu Muhammed Yarız'ın 25 Mayıs 2026 tarihinde İsviçre'deki hesabına 14 milyon 500 bin dolar gönderdiği tespit edilen Selim Dağbaşı'yla 4 Eylül 2026 tarihinde ilk işlemde 970 milyon 360 bin lira gönderdiği Hamza Kaplan da gözaltına alındı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada dönemin cezaevi başgardiyanı dahil 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. FETÖ'den hükümlü olan eski istihbarat görevlisi Enver Altaylı'nın da ifadesinin alınmasına karar verildi. İstanbul merkezli 15-7 ACN Türk Sigorta'nın kuruluş aşamasında Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yanıltıldığı ve zimmete para geçirildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Tüketici Güven Endeksi Eylül'de aylık bazda %1,3 artışla 91,9'a ulaşarak Temmuz 2018'den sonraki en yüksek seviyesine çıktı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Basketbol 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş bugün saat 20'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Sev Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Belçika ve Slovenya çeyrek finale yükseldi. Ümit Milli Futbol Takımı 2027 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Ukrayna ve Macaristan ile yapacağı maçların hazırlıklarına başladı. UEFA Uluslar A Ligi 1. grup ilk maçında 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Kocaeli'de Fransa'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı mücadelenin hazırlıklarına başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan maçların VAR kayıtlarını açıkladı. Fenerbahçe Tarfin kadın basketbol takımında Belçikalı oyuncu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadınlarda Gizem Özer ve Esra Yıldız Kahraman çeyrek finale çıktı. Milli yelkenciler İrlanda'nın dalga sörfü Avrupa Şampiyonası'nda, Polonya ise IQ Foil 23 yaş altı Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, trafikte cesaret hızda değil, gösterilen sabırdadır.
4: Kayseri'de iz bırakanlar.
5: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Doğa Hatun'u konu alıyoruz. 14. yüzyılın ortalarında Orta Anadolu'nun siyasi haritası Moğol İlhanlı İdaresi'nin çözülmesinin ardından yeniden şekilleniyordu. Bu dönemde Sivas ve Kayseri merkezli bir devlet kuran Alaaddin Eretna sadece kendi liderliğiyle değil, hanımının şehrin yönetimindeki etkisiyle de hatırlanır. Bu hanım tarihe Doğa Hatun olarak geçen erdemli ve cömertliğiyle meşhur bir isimdi. Faslı Arap seyyah İbn Battuta 1330'lu veya 1340'lı yıllarda Anadolu'ya geldiğinde Kayseri'ye uğramış ve burada Doğa Hatun'un şehri yönetme biçimini tanıklık etmiştir. Eretna'nın kadınları arasında Doğa Hatun özellikle erdemi ve cömertliliğiyle sevrilmiş, aynı zamanda Irak Sultanı Şeyh Hasan Celair'in akrabası olarak yüksek bir itibar görmüştü. Ona Ağa ünvanı verilmişti. Bu, padişahlarla akrabalığı olan seçkin kişilere mahsus bir hitaptı. İbn Battuta Batuta, Doğa Hatun'un karşısına çıktığında onun ayakta kendisini karşılayıp güzel sözlerle selamladığını kaydeder. Seyyah ve beraberindekiler için yemek hazırlanmasını emretmiş, ziyafete davet etmiş, şehirden ayrılırken de yanına bir adam aracılığıyla mükemmel bir at, bir hilat ve para göndererek teşekkür ve özürlerini iletmiştir. Bu davranışlar onun sadece yönetici değil, aynı zamanda nazik, cömert ve misafirperver bir şahsiyet olduğunu ortaya koyar. Doğa Hatun'un şehri yönetirken konumu büyük olasılıkla Selçuklulardan kalma İç Kale'nin kuzeyinde günümüzdeki Saat Kulesi ile kale arasındaki Devlethane Sarayı'nda bulunuyordu. Seyyahın karşılanması ve ağırlanması bu sarayda gerçekleşmiştir. Ayrıca Kayseri'de Alaaddin Eretin adına yaptırılan köşk medresede bulunan türbede Doğa Hatun'un ya da 1339'da ölen Suli Paşa Hatun'un metfun olduğu düşünülse de bu konu netlik kazanmamıştır. Bunun dışında Doğa Hatun adına başka bir mezar veya türbe bilinmemektedir. Doğa Hatun yalnızca bir hanım değil, Anadolu'nun ortasında kurulan küçük bir devletin Kayseri ayağında idareci, elçileri karşılayan ve şehre nezaketle hükmeden bir figür olarak tarihe geçmiş, adının hatırlanmasını sağlayan en önemli kaynak şüphesiz İbn Batuta'nın kaleminden süzülen gözlemler olmuştur. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
4: Kayseri'de iz bırakanlar.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu'na katılmak için bulunduğu ABD'nin New York kentinde, öncelikle bizim en önemli hedefimiz İran halkının haklılığını ve çıkarlarını uluslararası en büyük kürsüde savunmaktır. Birleşmiş Milletler kürsüsü de en büyük kürsüdür dedi. Norveç'in Kuzey Kutbu bölgesinde bir koyun otlağında 3 boyutlu olarak günümüze ulaşan ve bilinen en eski hayvan fosillerinden biri bulundu. Bu keşif, Avrupa'nın onlarca yıldır bulunan bu türdeki ilk büyük yeni fosil alanı olarak kayıtlara geçti. ABD'deki yoğun havalimanlarında inşaat çalışmalarının hava trafik kontrol sistemi için gerekli bir kabloyu kazara kesmesi sonucu yüzlerce uçuşta rötar yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, New York Belediye Başkanı Zohran Mandami ile bir araya geldi. ABD'li senatör, Türk-Amerikan ilişkilerinin tarihi bir derinliğe sahip olduğunu ve geleceğin parlak olduğunu vurgulayarak, "Yüzyıllık derin ve anlamlı işbirliğimiz iş dünyası ile kenetlenmiştir," dedi. Dünyanın en önemli diplomatik buluşlarından biri olarak nitelendirilen ve çok sayıda ülkenin liderini bir araya getiren Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu bugün New York'ta başlayacak. Görev süresi 31 Aralık 2026'da sona erecek olan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres son kez açılış rolünü üstlenecek. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesimlerindeki Ebu Fellah beldesine saldırdı. İsrail ordusu da saldırıya karşı koyan Filistinlilere ateş açtı. Soykırımcı İsrail ordusu araçlarından birinin Gazze'de ateşkesten önce mi sonra mı yerleştirildiği bilinmeyen bir patlayıcıya çarptığı bahanesiyle Gazze şeridine saldırılar düzenledi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Radyo Radar 91.8.
1: Bir hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz.

0: Radyo Radar 91.8.
1: Mevsimler geçerken, temmuz gelir giderken, o yeşil gözlerinde.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Esersoy Yıldırım. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kamu alımlarında ortak sürdürülebilirlik hedeflerini ilerletmede güçlü bir araç olduğunu belirterek, hükümetlerin, şirketlerin ve büyük algıcıların tercihlerinin piyasaları şekillendirdiğini ifade etti. Petrol fiyatları New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesi ABD ile İran arasındaki gerilimin diplomatik yollarla hafifleyeceğine yönelik beklentilerin güçlendirilmesiyle Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 1. güç ünitesine ait kontrol odasının çalışmaya hazır olduğunu bildirdi. TOKİ, borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için %25 indirim uygulanacak. Kampanya başvuruları başladı ve 19 Ekim'e kadar sürecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile ABD arasındaki toplam ticaret hacminin geçen yıl 38 milyar doları aştığını, bu yılda 42-43 milyar dolar olmasının beklendiğini söyledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 12,3 milyon ton için çiftçilere ödediği rakamın 180 milyar liraya ulaştığını belirterek, bu Toprak Mahsulleri Ofisi açısından Cumhuriyet tarihinin rekoru oldu dedi. İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı Eylül'de 0,7 puan artarak 74,2 oldu.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48 lira 82 kuruş, euro ise 56 liradan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6776 liradan, çeyrek altın ise 11055 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji bülteni ile yayındayız. Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, öğle saatlerinden sonra Kırşehir, Yozgat ve Sivas'ın kuzey kesimlerinde aralıklı ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Kayseri merkezde günün en yüksek sıcaklığı 28 derece ölçülürken, gece saatlerinde termometreler 12 dereceye kadar gerileyecek. İlçelerde parçalı ve çok bulutlu Bulutlu bir gökyüzü hakim. Develi ve Yahyalı çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren yerel gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Termometrelere yansıyan değerlere baktığımızda Özvatan, Pınarbaşı ve Sarız 25 derece, Bünyan, Develi, Tomarza ve Yahyalı 26 derece, Akkışla, İncesu ve Sarıoğlan 27 derece, Felahiye ve Yeşilhisar ise 28 derece olacak. Çevre illerimizde benzer bir sonbahar tablosu var. Nevşehir 25, Niğde ve Yozgat 26, Kırşehir 27, Sivas ise 29 derece seviyelerinde. Büyük şehirlerimize baktığımızda İstanbul 23, Ankara 26, İzmir ise güneşli bir gökyüzüyle 29 derece bandında bir gün geçirecek. Günün öne çıkan hava durumu notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

Türk halk müziğinin en derin seslerinden biri. Sazı ve sözüyle Anadolu'nun binbir rengini, sevgiyi, hüznü ve umudu bizlere taşıyan Aşık Veysel. Görme engeline rağmen gönülleri gören adam. Şiirlerinde yaşamı, doğayı ve insanı yalın bir dille anlatan bu büyük ozanın izinde. Sazının tınısıyla sizleri Anadolu'ya doğru bir yolculuğa davet ediyoruz. Ben Uygar Yıldız. Aşık Veysel, gerçek adıyla Veysel Şatıroğlu. Türk halk ozanı ve şairdir. Avşarboyu'nun Şatırlı Obası'na mensup olan Veysel Şatıroğlu, Gülizar ve Ahmet Şatıroğlu çiftinin çocuklarından birisi olarak 25 Ekim 1894'te Sivas vilayetinin Tenos kazasında doğdu. Çocukken görme yetisini kaybetmesine rağmen şiirlerinde hoşgörü, sevgi, birlik ve beraberlik, vatanseverlik ve tabiat konularını işleyen Aşık Veysel, uzun ince bir yoldayım. Dostlar beni hatırlasın, kara toprak ve güzelliğin on para etmez gibi birçok eser bıraktı. Türkiye'de aşıklık geleneğinin en önemli temsilcilerinden birisi olarak kabul gören Veysel, Türkçeyi en yalın ve güçlü şekilde kullanan isimlerden birisi olarak kabul edilmektedir. Eserleri Tarkan, Barış Manço, Gülden Karaböcek, Selda Baycan, Haluk Levent, Belkıs Akkale ve Hümeyra gibi birçok sanatçı tarafından tekrar yorumlandı. Amerikalı elektro gitar vizatörü Joey Satriani, 2008'de çıkardığı albümde Aşık Veysel isimli kendi bestelediği enstrümantal bir esere yer verdi. Veysel, 2022 yılında Vefa kategorisinde Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görüldü. Aralık 2026'da yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle ölümünün 50. yıl dönümü nedeniyle 2023 yılı Türkiye'de Aşık Veysel yılı olarak kutlandı.

Hayatı. Aşık Veysel Şatıroğlu, 1894 yılında Sivas vilayetinin Şarkışlı ilçesine bağlı Sivrialan köyünde dünyaya geldi. Şatıroğlu'ndan önceki soyadı Ulu'dur. Annesi Gülizar, babası Karaca lakaplı Ahmet adında bir çiftçiydi. Veysel'in iki kız kardeşi, yörede yaygınlaşan çiçek hastalığına yakalanarak yaşamlarını yitirdi. Ardından Veysel de 7 yaşında aynı hastalıktan dolayı iki gözünü kaybetti. Kendi anlatımına göre çiçeğe yatmadan evvel anam güzel bir entari dikmişti. Onu giyerek beni çok seven Muhsine kadına göstermeye gitmiştim. Beni sevdi. O gün çamurlu bir gündü. Eve dönerken ayağım kaydı ve düştüm. Bir daha kalkamadım. Çiçeğe yakalanmıştım. Çiçek zorlu geldi. Sol gözümde çiçek beyi çıktı. Sağ gözümde de. Solun zorundan olacak, perde indi. O gün bugündür dünya başıma zindan. Babasının Aşık Veysel'e oyalanması için aldığı bağlamayla önce başka ozanların türkülerini çalmaya başladı. 1930 yılında Sivas Marif Müdürü olarak görev yapan Ahmet Kutsi Tecer'le Kutsi Bey tarafından düzenlenen bir şairler gecesinde tanıştı. Kutsi Bey tarafından verilen destekle birçok ili dolaşmaya başladı. Aşık geleneğinin son büyük temsilcilerinden olan Aşık Veysel, bir dönem yurdu dolaşarak köy enstitülerinde saz hocalığı yaptı. 1965 yılında özel kanunla maaş bağlandı. 1970'li yıllarda Selda Baycan, Gülden Karaböcek, Hümeyra, Fikret Kızılok ve Esin Afşar gibi bazı müzisyenler Aşık Veysel'in deyişlerini düzenleyerek yaygınlaşmasını sağladı. Aşık Veysel'in çocuklarından öğretmen olan Bahri Şatıroğlu, babasının yaşamını gün gün deftere almış ve pek çok çalışmaya kaynak kişi olarak katılmıştır. Ayrıca babasının saz ve söz geleneğini sürdürmektedir. Eserlerinde Türkçesi yalındır. Dili ustalıkla kullanır. Yaşama sevinciyle hüzün, iyimserlikle umutsuzluk şiirlerinde iç içedir. Doğa, toplumsal olaylar, din ve siyasete ince eleştiriler yönelttiği şiirleri de vardır. Şiirleri Değişler, Sazımdan Sesler, Dostlar Beni Hatırlasın isimli kitaplarında toplandı. 1973 yılında akciğer kanseri sonucunda öldü. Ölümünden sonra Bütün Şiirleri adıyla eserleri tekrar yayınlandı.

Hakkında yapılan çalışmalar, Aşık Veysel ile ilgili yapılan araştırmalar içerisinde Kutlu Özen önemli bir yere sahiptir. Ölümünden sonra yüzünün kalıbının alınması sırasında orada bulunan kişilerden birisidir. Aşık Veysel, Selam Olsun Kucak Kucak adlı eseri bir başucu kitabı niteliğindedir. Hatırası: Aşık Veysel'in Şarkışla'nın Sivrialan Köyü'nde bulunan kabri, 1952'de senaryosunu Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun yazdığı, Metin Erksan'ın yönettiği Karanlık Dünya filminde Aşık Veysel'de oynadı. Film, Anadolu'daki ekinleri cılız ve kısa boylu gösterdiği için yasaklandı. Filmde, Kaçan Eşe Esma'nın çorabına para koyma olayı gerçek olmamakla birlikte, özellikle kadın hakları aktivistleri ve geniş halk kitleleri tarafından gündemde tutulmuş ve Aşık Veysel'in eserlerinde yansıttığı değerlerle ilişkilendirilmiştir. Gerçekse köye tekrar dönen Esma'ya mağduriyet yaşamaması için ölümüne kadar destek olduğudur. 2014 yılının Kasım ayında Devlet Opera ve Balesi Aşık Veysel'in ölümünün 41. yılı anısına onun türkülerinden yola çıkarak hazırlanan tek perdelik dans tiyatrosu Dostlar Beni Hatırlasın sahneye konulmuştur. 17 Kasım 2014'te yapılan premiere, onur konu olarak Aşık Veysel'in kızı Menekşe Süzer ve torunları Gündüz Şatıroğlu, Hayrettin Süzer, Nazender Süzer, Halil Süzer ve Gülizar Bulger katılmıştır. Gösterinin rejisörlüğünü İhsan Benger yaparken, gösteride Almulu Ersoy, Ayşegül Aydemir, Deniz Alp, Sevim Başol ve Müge Gündüz gibi isimler rol almıştır. Aşık Veysel'in hayatını anlatan bir başka film olan Aşık, 2016'da çıktı. Bilal Babaoğlu tarafından yazılıp yönetilen filmde, Aşık Veysel'i Emirhan Kartal, ilk eşi Esma'yı Meltem Miraloğlu ve ikinci eşi Gülüzar'ı Aşık Veysel'in torunu tiyatro oyuncusu Yeliz Şatıroğlu canlandırmıştır. 2023 yılında Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi'nde anısına bir oda oluşturuldu. Odada Aşık Veysel'in kişisel eşyaları, fotoğrafları, silikon heykeli, plakları, kasetleri ve köy yaşantısını yansıtan eşyaları yer aldı. Aşık Veysel Müzesi, Büyük Halk Ozanı Aşık Veysel'in yaşadığı Sivrialan Köyü'ndeki evi, 1982 yılından itibaren Kültür Bakanlığı tarafından müzeye dönüştürülmüştür. Aşık Veysel'in kişisel eşyaları, bal mumu heykeli, sazları, fotoğraflar bulunmaktadır.

Anma töreni ve Aşıklar Bayramı. Her yıl 16-21 Mart tarihleri arasında Şarkışla Sivrihalan Köyü'nde anma törenleri ve Aşıklar Bayramı düzenlenmektedir. Aşık Veysel Kültür Derneği. Aşık Veysel Kültür Derneği 1972 yılında Aşık Veysel Şatıroğlu'nun izni alınarak kurulmuştur. Derneğin amacı halk ozanını bütün yönleriyle tanıtmak ve yaşatmak için sosyal ve kültürel faaliyetler yürütmektedir. Dernek kurulduğu günden bu yana özellikle Aşık Veysel'in ölüm yıl dönümü olan 21 Mart haftasında anma programları düzenlenmektedir. 1972'de kurulan derneğin faaliyetleri ülkenin siyasi değişimlerinden etkilenmiş ve zaman zaman kesintiye uğramıştır. Dernek bir dönem Dost Dost adında bir dergi çıkarmıştır. 2015-2018 yılları arasında torunlarından Gündüz Şatıroğlu dernek başkanlığını yürütmüş, bu dönemde başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere UNESCO, yerel yönetimler, üniversiteler ve ressam Tuncay İyice Tuncel ile birlikte kültür sanat projeleri hayata geçirilmiştir. Projeler arasında Dostlar Beni Hatırlasın, Uzun İnce Yol, Renklerdeki Işıl, Toprak Gibidir Veysel ve Bendeki Aşk Olmasa yoğun ilgi görmüştür. Gündüz Şatıroğlu, Aşık Veysel bibliyografyası hazırlanmasına katkı sağlamıştır. Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu. Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu, Aşık Veysel'in vasiyeti dikkate alınarak adının verildiği ilk eğitim kurumu olma niteliği taşımaktadır. Cumhuriyet Üniversitesi'ne bağlı olan kurum, ortalama 700-800 öğrenci mevcuduyla öğrenime devam etmektedir.

0: Kültür Panorama.
1: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
2: Kayseri'de ne yapılır diyenler için Bifes kapsamında Muzaffer Eltaş ve Sinan Akçıl Kayseri'ye geliyor. Etkinlikler bununla da sınırlı değil. Tiyatro oyunlarında İçimizdeki Şeytan, Kürk Mantolu Madonna ve daha fazla tiyatro oyunda sizlerle birlikte olacak. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde ücretsiz bir gençlik festivali düzenleniyor. İFES kapsamında düzenlenen etkinlikte Sinan Akçıl ve Muzaffer Elitaş, Kayseri halkına ücretsiz bir şekilde konser verecek. Sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Tiyatro sahnelerinde ise edebiyat klasikleri seyirciyle buluşuyor. Kürk Mantolu Madonna ve İçimizdeki Şeytan unutulmaz aşk ile iç çatışmaları sahneye taşırken, Gece Yarısı Kütüphanesi ve Anna Karina'nın derin varoluş ve tutku hikayelerini anlatıyor. Gizemli bir cinayet macerasını konu edinen Kütüphanedeki Ceset oyunu da bu hafta sizlerle birlikte olacak. Sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Reşat Nuri Güntekin'in eserinden uyarlanan Çalı Kuşu ise Feride'nin ilham veren mücadelesini seyirciyle buluşturuyor. Bu hafta vizyona giren filmlerde ise dram türünde Kumar, komedi türünde Kehanet, aksiyon gerilim türünde Sınırsız, animasyon türünde Melodi ve Neşeli Notlar, bilim kurgu, korku ve gerilim türünde Resident Evil ve son olarak aile ve komedi türünde Okey Madam Bomboyaj filmi sizleri bekliyor. Bu hafta Kayseri'deki etkinlikler bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
0: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542-423-2423.
7: Hayat bazen bir karar kadar yakındır.

0: Kent'te. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Dinleyiciler, Radyo Radar ana haber bülteniyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya 5'ten Büyüktür çağrısının daha geniş bir sorumluluk anlayışına davet olduğunu belirterek, BM reformunun merkezinde veto imtiyazının kaldırılmasının bulunması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Ulusal Deniz Coğrafi Veri Merkezi'nin kurulması projesiyle Mavi Vatanımızın coğrafi veri altyapısını güçlendirerek ülkemizin deniz coğrafi veri kapasitesini ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnce Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki silahlı saldırıya ilişkin güvenlik güçlerimiz ve sağlık personelimiz hızla müdahale etmiş, adli ve idari süreçler derhal başlatılmıştır ifadesini kullandı. Meclisin yeni yasama döneminde gündemi yoğun olacak. Ekim ayında infaz düzenlemesine ilişkin Adalet Komisyonu üyeleriyle bir toplantı yapılması bekleniyor. Düzenlemeye dair hazırlanacak etki analizleri toplantıda ele alınacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD temasları kapsamında New York'ta Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ve Ettings Realis üst yöneticisi Lanley Edwards'la görüştüğünü belirtti. COP31 eylem gündemimizin amacı açıktır. Ortak hedeflerimizi somut uygulamaya dönüştürmek. Sizleri bu sürecin aktif ortakları olmaya davet ediyorum. Diyalogla ilerleyelim, uzlaşıyla güçlenelim. Eylemle sonuç alalım dedi. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturmada başka bir davadan hükümlü Enver Altaylı'nın ifadesinin alınması için Silivri Adliyesi'ne getirildi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Basketbol 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş bugün saat 20'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Sev Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Belçika ve Slovenya çeyrek finale yükseldi. Ümit Milli Futbol Takımı 2027 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Ukrayna ve Macaristan ile yapacağı maçların hazırlıklarına başladı. UEFA Uluslar A Ligi 1. grup ilk maçında 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Kocaeli'de Fransa'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı mücadelenin hazırlıklarına başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan maçların VAR kayıtlarını açıkladı. Fenerbahçe Tarfin kadın basketbol takımında Belçikalı oyuncu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadınlarda Gizem Özer ve Esra Yıldız Kahraman çeyrek finale çıktı. Milli yelkenciler İrlanda'nın dalga sörfü Avrupa Şampiyonası'nda, Polonya ise IQ Foil 23 yaş altı Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Trafikte kural önemlidir, uyanlar hep güvendedir.

Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı konuk ettiğimiz programımızda bu haftada Tuna Kiremitçi ile karşınızda olacağız.

Sanatçı Filibe kökenli bir ailenin çocuğu olarak Eskişehir'de doğdu. Müziğe Galatasaray Lisesi'nde yatılı okurken okul orkestrasında başladı. İlk profesyonel grubu Kumdan Kaleleri, okulda arkadaşlarıyla kurdu, söz ve müziklerinin çoğuna imza attığı Denize Doğru albümü 1996'da Ada Müzik etiketiyle yayımlandı. İlk şiirlerini yine lise yıllarında Varlık Dergisi'nde yayımlayan sanatçıya, kendisine Yaşar Nabi Nayır Şiir Ödülünü kazandıran Aya Bakanları adlı kitabı 1994 yılında okuyucuyla buluştu.

Sanatçı müzikten uzaklaştığı dönem yazdığı novella Git Kendini Çok Sevdirmeden büyük yankı uyandırdı ve o yılın sürpriz edebiyat olaylarından biri olarak kabul edildi. 2003'te ikinci romanı Bu İşte Bir Yalnızlık Var ve şiirlerini derlediği Bazı Şiirler Bazı Şarkılar yayımlandı. Aynı yıl Beethoven'ın 9. senfonisinin kendi bestesi olduğunu sanan Nejat'ın hikayesini anlatan Başyapıt adlı kısa filmin yönetmenliğini de üstlendi. Okan Yalabık, Akasya Asıl Türkmen ve Gözde Yılmaz'ın yer aldığı film, 2003 yılında İzmir Kısa Film Festivali'nde en iyi konulu film ödülünün sahibi oldu.

0: günler sevgilim.
1: Kiremitçi 2005'te çıkan Yolda Üç Kişi adlı romanı da geniş bir okuyucu kitlesiyle buluştu ve beğeni kazandı. Daha sonra da 2007 tarihli Dualar Kalıcıdır, 2009'da Küçüğe Bir Dondurma, 2011'de Selanik'te Sonbahar, 2012'de Gönül Meselesi, 2015'te Uçan Halıların Aerodinamik Sorunları ve 2016 yılında Kendi Seven Ağlamaz romanlarını yayımladı. Genellikle sıradan insanların trajedilerini, günümüz toplumundaki kadın-erkek ilişkilerinin açmazlarını ve yaşlanmanın melankolisini hüzünlü, yer yerde gülümseten bir anlatımla işlediği bu ilk dönem romanları, Profesör Gürsel Aytaç tarafından Türk Edebiyatı'nda romantik ironi örnekleri olarak değerlendirildi.

0: Sanatçı yazarlığa ağırlık verip müziğe ara verdiği uzun süreden sonra 2007 yılında Kendi Halinde adlı ilk solo albümünü yayınlayıp 2013'te Atlas Rock grubuyla bir albüme solist ve şarkı yazarı olarak imza attı. Atlas grubuyla 2015 yılında Bir Uyumsuz Bulut adlı EP'yi kaydetti.
1: Ama belli olmaz.

Sanatçının 2010 yılında basında polisin yabancı uyruklu kadınları pazarlayan bir fuhuş mafyasına yaptığı operasyonda ismine mafyanın müşterileri arasında rastlandığı gerekçesiyle İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne ifade vermeye çağrıldığına dair haberler yayınlandı. Ancak İstanbul Emniyeti kayıtlarında böyle bir ifade tutanağı bulunamadı. Kiremitçi bu konudaki anılarından polisiye roman analizleri yaptığı Gazete Oksijen'deki köşesinde Kanlı Özgürlük başlıklı yazısında bahsetti.

Sanatçının Bu İşte Bir Yalnızlık Var kitabı 2013'te sinemaya uyarlanmış, başrolleri Engin Altan Düzyatan ve Özgün Amal canlandırmıştır. Doğalar Kalıcıdır'ın 2014 tarihli uyarlamasında Nurseli İdiz rol alıp, aynı roman 2019'da bir kez daha, bu kez Aşk Kalıcıdır adıyla sahneye uyarlanmış, bu kez Dilek Türker ve Damla Cercişoğlu tarafından canlandırılmıştır. Besteleri kendisi dışında Haluk Levent, Ajda Pekkan, Müslüm Gürses, Gülay, Demet Sağıroğlu, Eda Baba ve Esin İris gibi sanatçılar tarafından da seslendirilmiştir. Hangi...

Kiremitçi 2016'da romancılık kariyerine son verdiğini, sanat hayatını yalnız müzik ve şiirle sürdüreceğini açıkladı. Aynı yıl Tuna Kiremitçi ve arkadaşları albüm projesine başladı. Eski ve yeni bestelerini Pamela, Özge Fışkın, Gonca Vustateri, Öykü Gürman, Gülçin Ergür, Jehan Barbur, Yıldız Tilbe, Gökçe Bahadır ve Gülay gibi birçok sanatçıyla düet olarak seslendirmiş. Şarkıları her ay YouTube'da tek tek yayınladıktan sonra 2017'de Tuna Kiremitçi ve arkadaşları adıyla ve Pasaj Müzik etiketiyle albüm olarak yayınlamıştır.

91.8 Radyo Radar'da bugün sanatçılarımızı tanıttığımız programımızda hem edebi kişiliğiyle hem de müzik kariyeriyle Tuna Kiremitçi'yi konuk ettik. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçımızla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Esersoy Yıldırım. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kamu alımlarında ortak sürdürülebilirlik hedeflerini ilerletmede güçlü bir araç olduğunu belirterek, hükümetlerin, şirketlerin ve büyük algıcıların tercihlerinin piyasaları şekillendirdiğini ifade etti. Petrol fiyatları New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesi ABD ile İran arasındaki gerilimin diplomatik yollarla hafifleyeceğine yönelik beklentilerin güçlendirilmesiyle Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci güç ünitesine ait kontrol odasının çalışmaya hazır olduğunu bildirdi. TOKİ, borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için %25 indirim uygulanacak. Kampanya başvuruları başladı ve 19 Ekim'e kadar sürecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile ABD arasındaki toplam ticaret hacminin geçen yıl 38 milyar doları aştığını, bu yılda 42-43 milyar dolar olmasının beklendiğini söyledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 12,3 milyon ton için çiftçilere ödediği rakamın 180 milyar liraya ulaştığını belirterek, bu Toprak Mahsulleri Ofisi açısından Cumhuriyet tarihinin rekoru oldu dedi. İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı Eylül'de 0,7 puan artarak 74,2 oldu.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48 lira 82 kuruş, euro ise 56 liradan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6776 liradan, çeyrek altın ise 11055 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji bülteni ile yayındayız. Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, öğle saatlerinden sonra Kırşehir, Yozgat ve Sivas'ın kuzey kesimlerinde aralıklı ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Kayseri merkezde günün en yüksek sıcaklığı 28 derece ölçülürken, gece saatlerinde termometreler 12 dereceye kadar gerileyecek. İlçelerde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim. Develi ve Yahyalı çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren yerel gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Termometrelere yansıyan değerlere baktığımızda Özvatan, Pınarbaşı ve Sarız 25 derece, Bünyan, Develi, Tomarza ve Yahyalı 26 derece, Akkışla, İncesu ve Sarıoğlan 27 derece, Felahiye ve Yeşilhisar ise 28 derece olacak. Çevre illerimizde benzer bir sonbahar tablosu var. Nevşehir 25, Niğde ve Yozgat 26, Kırşehir 27, Sivas ise 29 derece seviyelerinde. Büyük şehirlerimize baktığımızda İstanbul 23, Ankara 26, İzmir ise güneşli bir gökyüzüyle 29 derece bandında bir gün geçirecek. Günün öne çıkan hava durumu notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu.
2: Saniyede bugün.
1: Tomarza büyük süvegenlerde araç takla attı. Yahyalı yolunun yenilenmesi için ihale süreci tamamlandı. Kayseri Üniversitesi 22 Eylül Dünya Araçsız Günü kapsamında 15 Temmuz ana yerleşkesinde araç girişini gün boyunca kısıtladı. Kayseri Spor'a borçlar nedeniyle futbolcuların transferine 3 dönem boyunca yasak getirildi. Ödeme yapıldığında bu yasak kaldırılacak. Kayseri'de Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu başvuruları başladı. Başvurular 4 Ekim'e kadar sürecek.
2: Saniyede bugün.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Sarpil Yurdussever. Erciyes Üniversitesi'nde bir güvenlik görevlisiyle Ero Tıp Fakültesi'nde görevli bir doktor arasında kavga çıktı. Çıkan kavgayla ilgili Hekimsen Sendikası yaptığı açıklamada doktorun darp edildiğini öne sürerken, Kopiş Sendikası Kayseri Şubesi ise güvenlik görevlisinin saldırıya uğradığını iddia etti. Kayseri Ticaret Borsası tarafından yapılan açıklamaya göre, şap hastalığına karşı hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla canlı hayvan pazar yeri geçici süreyle kapatıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yap, işlet, devret modeliyle Şeker Mahallesi'nde hayata geçirilmesi planlanan üst geçit ihalesi bugün üçüncü kez gerçekleştirilecek. Bugün ihalede hiçbir firmanın teklif vermemesi halinde ihale iptal edilecek. Kayseri Valiliği ve Melikgazi Belediyesi işbirliği ile hayata geçirilen Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu için başvurular başladı. Yükseköğretim Kurumları sınavında Kayseri birincisi, Türkiye altıncısı olan Sümer Fen Lisesi öğrencisi Çağrı Mert Akkaya, Sümer Fen Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Sibel Kuyumcu tarafından altınla ödüllendirildi. Kayseri Şehir Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren aile okulu, yaz tatilinin ardından toplumsal farkındalığı ve aile içi iletişim güçlendirmeye yönelik eğitimlerini hayata geçiriyor. Bir yıl boyunca 3 dönem halinde uygulanacak olan projede dönemin ilk eğitimleri 23 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen Türkiye Sinema Festivali kapsamında 26-27 Eylül tarihlerinde 75 ildeki tüm biletlerin biletleri 90 liradan satışa sunuldu. Kayseri Spor TFF 1. Lig'de geride kalan 8 hafta sonunda en az gol yiyen takım oldu. Melikgazi Kayseri Basketbol, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2026-2027 sezonu ilk haftasında deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak. Yarın haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
5: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
6: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
7: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
8: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

Kent'te vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.

0: Kum Smola AVM'de sizleri bekliyor. Kum Smola gelmek için bahaneniz çok.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Dinleyiciler, Radyo Radar ana haber bülteni ile birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya 5'ten Büyüktür çağrısının daha geniş bir sorumluluk anlayışına davet olduğunu belirterek, BM reformunun merkezinde veto imtiyazının kaldırılmasının bulunması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Ulusal Deniz Coğrafi Veri Merkezi'nin kurulması projesiyle Mavi Vatanımızın coğrafi veri altyapısını güçlendirerek ülkemizin deniz coğrafi veri kapasitesini ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnce Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki silahlı saldırıya ilişkin güvenlik güçlerimiz ve sağlık personelimiz hızla müdahale etmiş, adli ve idari süreçler derhal başlatılmıştır ifadesini kullandı. Meclisin yeni yasama döneminde gündemi yoğun olacak. Ekim ayında infaz düzenlemesine ilişkin Adalet Komisyonu üyeleriyle bir toplantı yapılması bekleniyor. Düzenlemeye dair hazırlanacak etki analizleri toplantıda ele alınacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD temasları kapsamında New York'ta Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ve Ettings Realis üst yöneticisi Lanley Edwards'la görüştüğünü belirtti. COP31 eylem gündemimizin amacı açıktır. Ortak hedeflerimizi somut uygulamaya dönüştürmek. Sizleri bu sürecin aktif ortakları olmaya davet ediyorum. Diyalogla ilerleyelim, uzlaşıyla güçlenelim. Eylemle sonuç alalım dedi. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturmada başka bir davadan hükümlü Enver Altaylı'nın ifadesinin alınması için Silivri Adliyesi'ne getirildi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Unutmayın, uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Yayın tekrarı.
8: Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programında Yol Açık'ta sizlerle beraberiz.
9: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yol Açık.
0: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
10: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
11: günaydın,
10: sabahlar.
11: Günaydınlar herkese.
8: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi. Ahmet Bey günaymamış gibi esniyor herhalde.
11: Evet.
8: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava. Öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yol Açık başlıyor efendim. Saat 9'a kadar olan karkış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında Yol Açık'ta. Çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Bilgördük.
12: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
8: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak. Yol Açık başlıyor efendim.
13: Aslında ya öyle değil. Benim param.
8: Benim param o da benim.
13: O da benim.
8: Benim param. Benim param o da benim.
13: O da benim.
8: Benim param benim.
12: 11 tane diyor çeyrek altın alırken diyor, bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğun.
8: 2011.
12: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak kadar.
8: Sana bayılıyoruz Halil'cim. Sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tampona mı dayadılar geldi?
13: Ben konuşuyorum. Siz anlamazsa zorlanıyorsunuz.
8: Tamam.
13: Ve dilenci de Türkçe dileniyor. Mahalle Suriyeli.
8: Hepinize selamlar olsun. Yol Açık bugün itibariyle de başlıyor.
0: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
8: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da yine başlıyoruz efendim güne. Güzel bir Eylül sabahında, ki Eylül'ün de neredeyse sonuna geldik sayılır. 22 Eylül ve günlerden salı. Bugün de sizi Kayseri stüdyolarımızdan selamlıyoruz efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şehrin en çok dinlenen sabah programında ve 5. yılında Yol Açık'ta yine sizlerle beraberiz. Ben Mustafa Bayram. Stüdyolarımızda Sayın Halil İbrahim Öztürk. Rejim masamızda Sayın Merveciğim, senin soyadın değişti. Ben hep Eser söylüyorum. Öyle kaldık. Öyle mahsur olmadı. Dün aklıma o geldi, dedim ya kızcağız sürekli öyle diyoruz, soyadı değişti ama ikisini de kullananlardansın değil mi? Evet, Merve Eser Soy ve stüdyolarımıza Sayın Halil İbrahim Öztürk, bugün de sizlerle birlikte olacağız efendim. Halil Beyciğim günaydın.
10: Günaydın, hayırlı sabahlar.
8: Nasılsınız?
10: Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız?
8: Vallahi iyiyiz, hamdolsun. Daha iyi günlerimiz olmuştu elbet ama çok şükür hamdolsun halimize diyelim. Yayına girmeden şimdi Halil Bey'e dedim ki nasıl dedim, işte akşam yattık sabah kalktık dedi. Yani rutin aslında hiçbir şey yok değil mi? Yani aslında en büyük mucizemiz bu. Akşam yatıp sabah kalkabilmek, uyuduktan sonra belki de uyanabilmek. Rabbim her şeyden önce hepimize, herkese can sağlığı versin. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi değil mi? Rahmetli, her şeyi atlatıyoruz.
10: Rahmetli babamın güzel bir sözü vardı, aklıma geldi sen söyleyince. Çok güzel bir söz. Derdi ki rahmetli, oğlum yattığında uyuyabiliyor musun? Kalktığında yürüyebiliyor musun? Oturduğunda yemek yiyebiliyor musun? Senden iyi hiç kimse yok. Buna şükür derdi. Çok kesinlikle güzel öyle. Çok güzel bir kesinlikle cümleydi, aklıma geldi.
8: Vallahi bizim için de aynen durum öyle. Halimize hamdolsun, çok şükür bugünümüze. Rabbim inşallah şükürlerimizi ve şükür sebeplerimizi arttırsın diyelim. Efendim para piyasasıyla başlayalım. Şükür sebeplerimizin bir tersine dönelim. Ondan sonra da normal gündemimize doğru dönmüş olalım. Bakalım neler olmuş. An itibariyle dolar kuru 48.81. Euro ise 56 lira 06 kuruştan işlem görüyor. Altının ons fiyatında hemen hemen yatay seyir var. Bir tık aşağı doğru da hareket etmiş. 4.340 dolar seviyesinde. Brent petrolde ise dün itibariyle 100 dolarlar 99 dolarlar seviyesine kadar ufak binmişti ama şu an itibariyle 101 dolar 56 sent civarından şu an itibariyle işlem görüyor. Borsa İstanbul fon krizinin ardından kendini toplamaya çalışıyor. Dünü 13.337 puanla kapattı. 0.40 artışla kapatmış oldu ve Borsa İstanbul'da fon krizini aşmak için çaba sarf ediyor. Allah kolaylıklar versin. Efendim altın faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı beklentisiyle kısmi ivme kaybediyor. Salı gün faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalacağı beklentisiyle yatırımcıların risk iştahının baskılamasıyla ivme kazanmakta bir miktar zorlanıyor. Zannedersem Fed'in kararı birazcık rahatsız edecek. Fed'den de bu arada bir açıklama var. Fed'de Musalem fiyatları soğutmak için daha fazla faiz artışı gerekebilir uyarısında bulunmuş. San Luis Fed Başkanı Alberto Musalem, Merkez Bankası'nın enflasyon hedefine ulaşabilmesi için ilave faiz artışlarının gerekebileceğini ifade etmiş. Yani önümüzdeki Fed faiz kararında muhtemelen dört gözle bekleyeceğiz. Amerika'da biz de aynı döngüye mi düşüyor yavaş yavaş? Fiyatları soğutmak için faiz artışı, ama biz faiz artışı yaparak fiyatları çok fazla soğutamadık. Enflasyonun önüne geçememiştik.
10: Mustafa, şu an yaşadığımız, Türkiye'de yaşadığımız sorun zannetmeyin ki sadece Türkiye'de var. Amerika'da da var, Almanya'da da var, İngiltere'de de var. Dünyanın her tarafında ciddi sıkıntılar var. Japonya'da daha fazla enteresan sıkıntılar var. Yani şöyle düşün, işte ABD'de petrol galon olarak satılır. Evet. 4 dolarlardan şu an bazı eyalet, yani 3,5-4 dolarlar seviyesindeyken şu an bazı eyaletlerde 7,5-8 dolara çıktı. Yani %100 arttı. Bizde de 60-65 TL'ler seviyesindeyken bir sene önce, bugün işte mazotta yaklaşık 100 liranın birazcık altı, benzinde 82 miydi? 83 liraydı en son rakam. Bizde de arttı. ABD'de %100'e yakın, %80, %90, Türkiye'de %50 civarında bir artış oldu. Hala ciddi bir sübvansiyon var. Ha, bu demek değildir ki Türkiye ya çok iyi şey anlamında söylemiyorum. Hani Mehmet Şimşek'in söylediği, işte onlarda 150 TL, Almanya'da 150 TL, bizde 100 TL dediğinde, ya oradaki satın almayla buradaki satın alma, oranın dengesine göre de orada sıkıntı var.
8: Ya sonuçta kendi şöyle içinde düşünelim mi? Biz burada fiyatları değerlendirirken şöyle takılıyoruz. İşte efendim Almanya'da da geçen gün Bakan Bey yaptı. Ne yazık ki, ne yazık ki diyorum bu açıklamayı. Yani Almanya'da yakıt daha fazla. Yani standartlar da daha farklı. Sonuç şöyle bakalım mı? Almanya'da da zam geliyor. İngiltere'de de zam geliyor. Her yerde. Amerika'da da zam geliyor. Evet, bu mantıkla bakacak olursak daha doğru tanım olur. Biz bunu Avrupa bizi kıskanıyor hikayesiyle başlayan hadisede bunu çok özür diliyorum. Yani bunu çok fazla miktarda kullanıyoruz. Ya Avrupa'yı gözümüze bir yerden alıp gözümüze sokuyoruz. Biz onlara göre çok kötüyüz diye ya da biz Avrupa'dan iyiyiz diye gözümüze sokuyoruz. Nedir bu rekabet? Sonuç itibariyle biz geçim standartını biz belirliyoruz, doğru mu? Yiyeceğimiz ekmeği biz belirliyoruz. Ülkedeki rahatlığı, ticareti, döngüyü biz belirliyoruz. Artık bu anlamda sana katılıyorum. Yani işte orada daha ucuzu, burada daha pahalı, geçelim. Burada da artıyor, orada da artıyor kardeşim. Evet. Şu an itibariyle Amerika'da da bir fiyat faiz artış politikası dengesine doğru gidiyor. Çünkü şu an itibariyle fiyatlar da artıyor. Evet, reel verimiz bu. Ha, bizimki daha çok artıyordur, onlarınki daha az artıyordur. Bundan bahsetmiyoruz ama artış var. Buyur evet, lütfen.
10: Şimdi 3,5'du yüzde faiz, 25 bas puanı 3,75'e getirdi. Peki ABD'de enflasyon ne? Şimdi orada da resmi enflasyon. Aynı bizdeki tartışmaların inan bana aynısı ABD'de var, Almanya'da var, İngiltere'de var, Fransa var. Mevzu ne? Biz Devlet İstatistik Enstitüsü'nün açıkladığı rakamlarda diyoruz ki işte ya enflasyon %31-32 ama diyoruz ki biz sahaya çıktığımız zaman %40-50. Evet doğru. Biz bunu yaşıyoruz, hissediyoruz ve sürekli tüm vatandaşlar olarak bunu söylüyoruz. ABD'deki vatandaş da aynı şeyi söylüyor. Orada resmi enflasyon 3-3,5'larda.
8: Adamlar hissedilen diyor ki, farklı ama.
10: Ya %5-6'dan aşağı değil diyor. Almanya'dakiler %10'un üzerinde diyor. Bakın her birimizin gurbetçi bir şekilde tanıdığı akrabası var. Yazın geldiler. Mutlaka bu konuşmalar yapılmıştır. Ya 5 euroya aldığımız şey şu an 8 euro diyor. 5'ten 8 euroya çıkması ne demek ya? %50, %60 bazı kalemlerde.
8: Evet.
10: Onlar da kendi içinde sıkıntılar yaşıyor. Biz yanına sadece sıfır ekliyoruz Mustafa. Adamlar ne yaşıyorsa, yüzdesel anlamda ne yaşıyorsa biz yanına sadece bir tane daha sıfır ekliyoruz. Adamlarda %3 enflasyon mu? Bizde 30. Onlar da ne bileyim bir yerlerde bir zam geldiği zaman %1-2 mi geliyor? Bizde 10-20 geliyor bir ayda, iki ayda. Ama şu bir gerçek, artık tüm dünya genelinde enerji konusunda özellikle kaynağı ne bunun? Kaynağı da enerji tabii ki. Petrol. Petrol demek, üretim demek, lojistik demek, nakliye demek, gemi demek, tren demek, aydınlatma demek, otomobil demek.
8: Evet.
10: Gübrelerin sağlıklı taşınması demek. Petrol fiyatları arttığı zaman dünyanın neresinde artarsa artsın o ülkede sıkıntı var. Ve bu kolay kolay da aşılacak gibi durmuyor. Hele hele bak Suudi Arabistan Avrupa'ya nakledeceği petrolü Ekim ayına sarkıttı. Eylül'deki teslimatları Ekim'e sarkıttı. Neden? İşte Husilerin özellikle Doğu Batı eksenindeki petrol lojistik yerlerini, borularını patlattı. Babül Mendeb kapattı. Artık aşağıdan Ümit Burnu'ndan yani Güney Afrika üzerinden taşımaya başladı. Bu da ne yaptı? Süreleri uzattı. Hürmüz Boğazı'nda patlatılan gemilerden dolayı gemi bulmakta zorlanıyorlar ve bir tane bir sigorta şirketi vardı, iflasını açıklayacak.
8: Hı hı.
10: Bu Hürmüz Boğazı'nda İran'ın ya da ABD'nin vurduğu gemilerde 2 milyar dolar tazminat ödemiş sigorta parası. 2 milyar dolar. Hangi şirket olursa olsun çok büyük bir para.
8: Evet.
10: Ne oldu bu sefer de? Bu da fiyatlar arttı. Habire artıyor. Ukrayna-Rusya savaşında habire petrol istasyonlarını, rafineleri vuruyor. Artık şu an tüm dünyada bir yerde bir çatışma varsa hedef ne? Petrol. Enerji kaynaklarını yok etmek. Bunlar da bugün yok ettiğin şeyi 5 sene önce yerine koyamıyorsun. Uzun süre dünyayı bekleyen tehlike devam ediyor. Ve edecek de. Görünen
8: evet. Bu. Valla şu an itibariyle dünyanın dengesi bu anlamda ayarsız. Akaryakıt fiyatlarından altın fiyatlarına, enflasyona kadar herkesin ayarsız bir alanı var. Tek problem şu, dışarıya bakmış olduğunuz zaman dünyadaki kriz ve krizden rahat olan herhangi bir ülke yok. Çünkü petrol herkesi etkiliyor, petrokimya herkesi etkiliyor. Ama bizim kadar etkiliyor mu sorusuna da dönüp bakacak olursanız sefalet endeksinden enflasyon endeksine kadar ilk 3'te, 5'te, 2'de, 4'te biz bir şekilde varız o listede. Bu anlamda da çok güzel gittiğimizi herhalde hiç kimse iddia edemez. Mesela şunu söyleyebiliriz efendim, dünyada kriz olmasaydı, geçen gün Sayın Mehmet Şimşek aynı açıklamayı yapmış, gördün mü bilmiyorum. Demiş ki en az 7 puan daha düşük olurduk. Eğer İran problem olmamış olsaydı 7 puan daha düşük olurduk. Şu an itibariyle 35'ler civarı 27-28'e dönerdik. Hadi 30 desen 25'ler, 30-32 desen 25'ler civarına dönerdik gibi bir alanı ve algısı var. Doğru mudur? Evet doğrudur. 25'ler bizi kurtarır mıydı? Enflasyonun 25'e düştüğü yerde faizler de 20-25 bandına düşerse evet piyasa bir miktar daha canlanabilirdi. Piyasada en azından para hareketli yaşanabilirdi. Peki kaçırdık. O zaman biz şunu çıkartabilir miyiz? Diğer krizlerde de de bunu en fazla çok fazla yaşamıştık. Biz ne düşünürsek düşünelim kendi iç dinamiklerimiz kadar dış dinamiklerimiz var. Ama biz bu dinamikleri hesap ederken işte orta vadeli plandan tut da 3 yıllık, 5 yıllık, 6 yıllık, 8, 10 yıllık planlar yaptığımızda son 5 yılın özeti ve hülasası hiç tutturamadık. Mesela enflasyondaki hedefi hiç tutturamadık, faizdeki hedefi hiç tutturamadık. Tutturabilecek kabiliyete geçmemiz lazım. Dünkü konuştuğumuz konu, sen bir şey üretmedikten sonra, sen üretimi yapmadıktan sonra kime yarar ki? Ne fark eder ki? Yani sen üreteceksin, sen ürettiğini satacaksın ve daha sonrasında da evet bir şeyleri düşüyoruz ya da bütçe açığını kapatıyoruz diyeceksin. Basit ihtimalle Halicim 10 kapıya borcum var, benim de 10 kapıya borcum var. Birbirimizden borç alıyoruz, en kötü gidiyoruz Merve'den borç alıyoruz. Biz bu borçları kapatıyoruz. Sonuç bizim hala 10 kapı değilse de 8 kapıya 10 lira borcumuz var, doğru mu? Şimdi kapatmanın tek çaresi ne? Ya gideri azaltacağız ya geliri arttıracağız. Gideri bu ülkede ne yazık ki azaltamadık. Biz bu kadar fazla miktarda şey çıkarttık ortaya, mali tablo çıkarttık. Dedik ki efendim kamuda tedbirler uygulayacağız, bunu yapmayacağız, şunu yapmayacağız. Gerekirse okul bile yapmayacağız, gerekirse başka bir şey, mecbur değilse hiçbir yatırıma izin vermeyeceğiz dedik. Kamuda bir şey değişmiş görünmüyor.
10: Konser yaptık bol bol.
8: Kamuda bir şey değişmiş görünmüyor. Hiçbir şey değişmiş görünmüyor. Evet tasarruf tedbirleri var ama neye var? Ahmet Bey olsaydı kulaklar içindesin söylerdi işte isteyeceğim bir banka tasarruf tedbirleri var. Ama dışarıda yapabileceğin diğer işlemlere tasarruf tedbirleri yok. Kamuda ihtisas sağlayamamışım. Şimdi fon dolandırıcılığını hatırlıyoruz. Şimdi bunu özellikle birkaç gündür de ısrarla gündeme getiriyorum ve söylüyorum. Müthiş derecede içime batıyor. Şimdi dün de pasaport dolandırıcılığı çıktı gördün mü? Bilmem kaç tane kişiye teker teker operasyon yapıldı. Niye? Yurt dışından gelen vatandaşlara işte ev aldık, bark aldık, otel aldık, ona tapu gösterdik bilmem bir şey yaptık. Binin üstünde insana oturum vermişiz. Her yerimiz dolandırıcı oldu. Fon dolandırıcılığına bakıyorsun. Nasıl çıkacağız bu işin içerisinden diye bakıyorsun. Kaç gündür tedbir alınıyor şimdi. Biraz önce vardı haberlerde. İşte bilmem kaç tane şirkete, evet mal varlığı tedbiri uygulanan 9 tane şirkete mal varlığı tedbiri uygulanmış. 15 kişi daha gözaltına almıştı. Pusula Finans, Pusula Yatırım, Terra, Terra Hedef Holding, Hedef Portföy, Buls Yatırım, Buls Portföy Yönetimi, Ufuk Yatırım Yönetimi Gayrimenkul. Bunların da mal varlığına el koymuşuz. Tabii içeride bir mal kaldıysa. İçeride bir şey kaldıysa.
10: İsviçre'ye gönderdikleri de milyon milyon dolarlar var. Rakamı tespit etmeye çalışıyorlar.
8: Aynen öyle. Şimdi biz dönelim hikayemize. Hikayemizde eğer biz üretim bandına geçmeyeceksek, üretimi gerçekleştirmeyeceksek bu hikayeyi unutun. Bunu ister ülke bazında, ister şehir bazında, ister mahalle bazında, isterseniz kişi bazında düşünün. Eğer bir üretim ortaya koymayacaksak, bir ihracat ortaya koymayacaksak bizim bu krizin içinden çıkma şansımız yok. Şimdi sanayici bizi dinliyor atıyorum. Mobilyacı, çelik kapıcı vesaire vesaire vesaire. Herhangi bir sektörden bir arkadaş şu an organizeye giderken fabrika sahibi kardeşim ya da oranın ihracat müdürü kardeşim dinliyor. Diyor ki Mustafa Bey sana demesi kolay. Gel de yap. Piyasa daralmış. Suriye'de ortalık karışmış. Filistin hattı ortalık karışık. İşte atıyorum Avrupa'ya giderken fiyat tutturamıyoruz. Çok haklısınız. Hepsi bir veri ve önümüzde. Ama biz ne yapıp edip o karlı ürünü bulup o ihracat kalemini bulmak zorundayız. Bugün itibariyle kanepeyi satamıyorsak, koltuk takımını satamıyorsak, çelik kapıyı satamıyorsak, yatağı satamıyorsak, satamıyorsak derken hepten kesildi anlamında söylemiyorum. İstediğimiz verimde satamıyorsak o zaman buna bir alternatif bulacağız. Buna bir alternatif bulacağız. Yani o yatağın gerekirse ekstrem kılıfını yapacağız, yurt dışına satacağız. Misal veriyorum. O koltuğun üzerindeki kumaşı yapacağız, satacağız. O koltuğun üzerindeki bezi yapacağız. Olmadı onun üzerine dekoratif başka bir alternatif bulacağız. Yani biz o inovasyonu gerçekleştirmek zorundayız. Dünyada hiç kimse bize şöyle bakmayacak. Kimse kusuruma bakmasın. İyi güzel yedik içtik eğlendik her şey güzeldi ama Çin piyasayı çok kastığı için ülkede istediğimiz yerlerde olmadığı için biz battık ya da biz bu üretimi yapamadık. Kime ne hikaye anlatıyor?
10: Segmentini değiştir. Çin her alanda her yerde karşına çıkmıyor. Onun belli bir standartları var. Şu bardağı satıyor. Ya sen de bak bununla da su içebilirsin ya da kahve içebilirsin. Şu fincanla da içebilirsin. Çin buradaysa sen bu yöne doğru kendini değiştirmek zorundasın. Söylediğin gibi bir taraftan da yeni pazarlar bulmak zorundasın. Bugüne kadar belki de Güney Amerika'ya hiç gidilmedi.
8: Evet.
10: Bizim ihracatçılar için söylüyorum. Misal. Orada Brezilya, Arjantin, Şili, Kolombiya bilmem ne bir sürü ülke var. 15 tane ülke var ya da 20 tane kaç taneyse. Oraya hiç gidilmedi. O zaman belki hala bakirdir bizim Türkiye'deki işletmeci firmalar için. Oraya belki ağırlık vermek lazım. De ki ya bu söylemesi kolay da yapması o kadar kolay değil. Evet %100 haklılar ama bunu yapmak zorundasın. Göndereceksin dış ticaret uzmanını. Git bir ay. Gez, dolaş, bize pazarı analiz et. bağlantılar bul, bize raporla gel. Bunu yapmak zorundayız. Bu da bir Ar-Ge'nin bir parçasıdır. Ar-Ge derken sadece üretim yapmak değil, yeni pazarlara ulaşmaya çalışmak da Ar-Ge'nin bir parçasıdır. Pazarlamanın bir parçasıdır. Bunları da yapmak lazım. Şimdi yani bir atasözümüz var. İte dalaşmaktansa çalıyı dolaşmak evet, daha iyidir ya da daha evladır diye. O zaman it dediğim, çok özür diliyorum, hani biraz amiyane tabirleri kullanıyorum ama eğer karşımıza bu it dediğimizde Çin'se, sen bununla kapıştığında seni ısıracağı belliyse etrafını dolaş, çalıyı dolaş. Mantık bu. Bu inovasyonu, bu değişimi yapmak zorundayız. Ama konunun başında işte fon dolandırıcılığı, bu dolandırıcı başka bir şey değil. Fon dolandırıcılığı, arkasından işte bazı kamuda ya da tapuda işlemler yapıp da vatandaşlık verilmesi. Öbürü beriki ya, o kadar etrafımız, her tarafımız yolsuzluklarla
8: dolu. Dolu.
10: Ya bu eskiden de vardı. Bundan 5000 sene önce de dolandırıcılar vardı. Kendini akıllı zanneden, şeytana pabucu ters giydirmeye çalışan aklı evveller vardı. Dün de vardı, bugün de var, yarın da olacak. O zaman devlet olarak senin görevin ne? Bir, hırsızlığı önlemek. İki, buna rağmen varsa bir hırsızlığı, hırsızı yakalamak.
8: Doğru.
10: Bunun için de ne gerekiyor? Denetim. Ağzımızda tüy bitti. Bir denetim bakanlığı. Ya denetimle alakalı devletin kurumları var. Tamam, devlet denetleme kurumu, Sayıştay'da, öbürü de berekedi. Hayır, kastettiğimiz bu değil. Bakanlık adı altında denetleme bakanlığıyla birlikte tek işi tüm sektörü, tüm Türkiye'yi her alanda denetleyecek ve işin uzmanları olup yakaladığına da canını okuyacak bir denetim mekanizması kurmadığımız sürece biz hep sivrisineklerle uğraşırız. Bataklığı kurutmak hedef olmalı.
8: Vallahi
10: kimler
8: şimdi
10: göz yumdu? Yok, çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Bak, dün bir tanesi vardı televizyonda, haber kanalından birini izliyorum, diyor ki eve diyor bir tesisatçı geldi diyor. Bir şey yaptırmış. Musluğumu tamir ettirmiş. Her neyse. İBAN'dan diyor nakitim yoktu. 1000 TL gönderdim diyor. 1000 lira. Sadece 1000 lira. İBAN'dan gönderdim diyor. Aradan bir zaman geçti diyor. Maliyeden aramışlar. Geleceksin maliyeye. Bunun izahını yapacaksın. Bu parayı neden gönderdin? 1000 lira ya, 1000 TL. Bana diyor bunu yaptılar diyor. Ya iki tane ayrı hesapta, bir 20 milyon dolar, birinde de 15 milyon dolar yurt dışına çıkış masak tespit ediyor. Milyonlarca dolar TL'si, milyarlarca TL yapıyor. Ya hiç mi fark etmedin? Kim göz yumdu? 1000 liranın hesabını soran maliye ya da masak, her neyse, yurt dışına giden milyonlarca doları nasıl görmez? Ya da nasıl, niye görmezden gelir? Bunun denetim mekanizması yok mu? Bir yerlere takılmıyor mu? O zaman işin içinde başka işler var demektir. Organize iş var demektir.
8: Falan,
10: başka akla gelen bir şey var mı?
8: Hepsinin bir kaynağı var. Şimdi ya devlet başa ya kuzgun neşe. Şimdi uygulayıcı ve önleyici tedbir almak zorundasın, bu bir. İki, kaç yıldır? 5 yıldır yayın yapıyoruz. 5 yıldır da, 5 yılın 4 yılında konuşmuşuzdur bunu her bölümde. Adam telefon açıyor seni dolandırmak için. Kendini hakim savcı diye tanıtıyor.
10: Evet.
8: Malını alacağım, kapara gönderiyorum diyor. Kaparanı gönder de bunu yapayım diyor. Kapara dolandırıcı vesaire. Tonla dolandırıcılık yöntemi var. Doğru mu? Doğru. Bunlar nasıl gerçekleşiyor Ali'cim? Telefon hattıyla. Biri sana telefon açıyor. Oradan bakıyorsun 0532 0500 küsür 505. Sana biri telefon açıyor. Dönüyorsun. Diyorsun ki beni dolandırmaya çalıştılar diyorsun. Karakola gidip şikayetçi olun deniliyor.
10: Anlattım işte, benim başıma geldi bu.
8: Süreç dijital.
10: Ya.
8: Bak, süreç dijital, uygulama analog. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Şimdi eğer derdimiz bu ise, derdimiz suçu çözmek ise, bununla alakalı mekanizmayı kurmak bizim cahil aklımızla tabiri caizse şu çok kolay. Dönersin, bunun için bir hat oluşturursun. 112 gibi mesela, 912'yi oluşturursun. 912'yi ararız, deriz ki bu hat bizi şüpheli işlemle bunu yapmak için şu saatte aradı. Bak, HTS kaydını aramış mı? Veri kaydı yok mu kardeşim sende? Aramış. Takip al. Kaçmadan takip al. İkinci, üçüncü aramasını gör. İkinci aramasını gör. Git operasyonunu düzelt. Vatandaşa diyorsun ki Allah razı olsun, hangimizin başına gelmedi? Oradan buradan bir şekilde dolandıracak, işte internet hattınız bitmiş, hattınızın kullanım süresi dolmuş, borcunuz varmış. Gelmiyor mu kardeşim mesaj? Gelmeyen kaldı mı mesaja? Şimdi devlet operasyon yapıyor. Hukuk bürolarının operasyon yapıyor. Şu an bulamadım. Sen konuşurken ona bakıyordum. Kaza yapmış. bir sürü insanın verisini çalmışlar.
10: Ya o da var.
8: Onun... Çaldıkları veriyle teker teker milleti aramışlar. Vekalet elde etmişler. Haksız kazanç elde etmişler. Devlet geçen gün Kayseri'de vardı ya, yani avukatlık büroları operasyon vesaire. Devlet bunları yıllar sonrasında şöyle bir toplamış. Elinize sağlık. Yapın tabii ki. Fazlası yapın, cezasını da kesin. Peki bu kadar insanın mağduriyeti. Bu kadar insan mağdur olduktan sonra bu geliyor buram buram. Şimdi bana hafta sonunda kız için alışveriş yaptım. AVM'ye gittim. Telefon numaranızı diyor, veriyorsun. Direkt SMS gönderin bildirimi. Kardeşim ben senden ufacık bir çatal aldım, bıçak aldım diye senden SMS almak zorunda mıyım ya? Zorunda mıyım ya? Bak gözümüzün önünde tüm verilerimizi cayır cayır çiğniyor. Mağazaya gittin. AVM'deki mağazalarda Merveciğim bir kadın olarak bunu bizden daha fazla yaşarsın. AVM'ye gittiğinde senden telefon numarası istemeyen mağaza var mı?
10: Yok.
8: Niye istiyorsun? Niye istiyorsun ya? Bir SMS gelecek, kod alabilir miyim diyor daha önce kaydınız yoksa. Kodu veriyorsun, başlıyor SMS gelmeye. Sebep? Ben bir yerden alışveriş...

0: 20 tane olan Mustafa Bayram'dan ayırt etmek için ya da baba ismiyle beraber ya da anne ismiyle beraber yapacak. Birilerinden bir ayırt etmesi gerekiyor. Halil İbrahim Öztürk. Ben bir dijital ürün satan bir firmada sadece Kayseri'de benim ismim ve soy ismimle aynı 4 kişi var.
1: Halil'ciğim benim ismim
0: Seni
1: niye
0: nasıl ayırt
1: lazım?
0: edecek?
1: Bir saniye. Sen bana yaptırdığın tüm alışverişlerde fatura kesmek zorunda değilsin. Sen faturalı sisteme geçtin. Tamam. De ki mesela de ki Halil İbrahim Öztürk olarak buraya yazdım. Şimdi bu fatura ne için lazım Halil'ciğim? Sen bu faturayı kullanacaksan, gider olarak ibra edeceksen lazım. Doğru mu?
0: Sadece bu değil,
1: Bir
0: sadece bu
1: saniye.
0: değil.
1: Ya tamam kardeşim,
0: Devamı
1: diğer
0: var
1: tarafı
0: bunun.
1: da söyleyeceğim. Diğer tarafta sattığını göstermek için. Satsın ve vergisini öresin. Ben faturamı aldım elime. Hani vergi dairesi yarın geldiği zaman fatura kestim mi kestim kardeşim. Bak çıkan, önceden öyle olurdu bilir misin sen onu? Market şeyin önünden, dükkanların önünde maliyeciler gezer. İşte atıyorum Merve dışarı çıkmış. Bir saniye gelebilir miyim ben? Ne aldınız oradan? Atıyorum
0: Fişinizde
1: fişe.
0: görebilir
1: Fişi
0: miyim?
1: görebilir miyim? Fiş verdi
0: Var,
1: mi?
0: hala var
1: Ya
0: o.
1: tamam bak bu
0: Hala
1: kadar.
0: var, hala var.
1: Ya bir saniye, sen fiş fatura keseceksin diye ben tüm verim vermek zorunda değilim. Ya dönüyorsun bak, bir mağazaya veriyorsun şimdi. 10 mağaza, hepsini töhmet altında bırakmıyorum. 10 mağazaya veriyorsun, bir tanesinde veri dolandırıcılığı var. İki tanesinin verisini tırtıklıyor. Biliyor musun? Şimdi geçen diyorlar ki işte yemek sepetinde, herhalde yemek sepetinde. Yemek sepetinin verileri çalınmış, işte kendileri açıklamada bulundu. Misal veriyorum.
0: 30 milyon kişi miydi yemek
1: Sadece yemek
0: sepetinde?
1: sepeti mi çalındı
0: Evet.
1: zannediyorsunuz?
0: Çok
1: Tüm veri
0: çok.
1: açıkta. Şimdi daha sonra dolandırıcılık faaliyetleri için sebebiyet veriyor. Devlet burada mesela diyor ki sosyal medyada eleman ile şey konut ilanı yayınlayamazsın diyor. Tak kanunu getiriyor. İşledi mi kanunu? İşledi. Meta yazdı, tak diye kesti. Sen devletsin. Şimdi aynı Ticaret Bakanlığı kusuruma bakmasın. Bakan yardımcısı da canımız ciğerimiz abimiz Sayın Mahmut Gürcan. Bakan Bey orada. Düzgün bir adam. Ama bir saniye, burada da bir yol alalım mı artık? Verimiz alınmasın mı? Verimiz işlenmesin mi artık? Ben her gittiğim AVM'deki herhangi bir mağazada ben telefon numaramı vermek zorunda kalmak istemem ve bunun için tartışıyoruz biliyor musun? Tartışma yaşıyorsun. Mecburuz efendim diyor. Değilsin. Kes fişimi gönder beni. Ben sana veri vermek istemiyorum ya. Şimdi geçen gün bir hastanedeki hadise. SMS geliyor. Diyorum ki kodu vermesem, vermezseniz işlemimizi yapamam diyor. Almak zorunda değil. Çok lazımsa bana X hastanesi, X mağazası, ben internetten arayıp buluyorum, kampanyasında buluyorum. Çok lazımsa sosyal medyadan takip ediyorum. Mesela şunu anlarım. Bizi sosyal medya hesabımızdan takip edin. Size şu kadar indirim yapalım desin. Ben de sosyal medyasından takip edeyim mesela, anladın mı? Hani bana illa bir şey atacak, bana beni taciz edecek ya. Sosyal medyası üzerinden yapsın bunu. Abi yeter mi sana artık? Şimdi sadece bir konu değil. Telefon dolandırıcılığında yaşadık. Bak bunlar basit konular. Şimdi kaza, adam kaza yapmış, maddi hasarlı kaza yapmış. 40 tane avukat firması arıyor. Allah Allah. İnternet ilan veriyorsun. Geçen anlattım sana. Burada da anlattım herhalde. İnternet ilan veriyorsun. Arabamı satsam mı, evimi satsam mı diye. Alıcıdan çok emlakçı arıyor. Alıcıdan çok da dolandırıcı arıyor. Nereye kadar gidecek? Peki sen devletsin. Bunların tedbirini almazsan ne olacak? Vatandaşı öptürmüyor musun abi? Vatandaş çatır çatır çarpılıyor bunlara. Şimdi şu evimciler furyası başladı. Bir tur vatandaşı çarptırdık. Var olanları dedik ki bunlar izinsiz, bunları kapatıyoruz. Geri kalanıyla devam ediyoruz. Şimdi portföy fon yönetimi cerçut, bir tanesi fon
0: Yine
1: değiştiriyor, yönetim
0: gitti.
1: değiştiriyor. Peki vatandaşın kabahati ne abi? Şimdi ben sana markette satışı legal halde şu ürünü sattırıyorum, telefonu sattırıyorum. Daha sonra diyorsun ki vatandaşa, telefonu keşke almasaydın. Telefonla senin bilgilerini alıyorlar. Sattırma. Sattırma. Yani burada bir problem varsa sattırma. Bak çok basit bir şey söyleyeyim mi Halil? Yani ne kadar kara düzen bir ülke olduğumuzun, ne kadar fantastik bir ülke olduğumuzun açık itirafı. Bol miktarda haberi duyarız. Amerika'da Volkswagen'in şu aracındaki 2023 model şu aracındaki şu problem sebebiyle, Mercedes'teki şu problem sebebiyle, atıyorum BMW'deki şu modeldeki şu araç sebebiyle araçlarını geri çağırdı. Ne yapıyor? Diyor ki kardeşim benim araç frenimizin şu atıyorum limitöründe problem var. Yaşadık biz bunu, gördük, biz hata yapmışız. Araçları lütfen getirin, biz ücretsiz olarak bunu yapacağız, bakacağız ve göndereceğiz. Durum bu mu? Elektrikli araçlarda geçtiğimiz bir yıl boyunca 11 tane bir markadan elektrikli araç yandı. Doğru mu? Firma nasıl bir açıklama yaptı? Bakımı yanlış yapıyorsunuz ya da
0: Yüzünde
1: sıvısını
0: lastik yok
1: yanlış
0: dedi.
1: koyuyorsunuzdur dedi.
0: En son temsilci gönderdi.
1: 11 tane araç içinde insan yoktu, çok şükür.

0: şükür can kaybı yok.
1: Hamdolsun.
0: 11 tane araç yanıyor.
1: Hatta 2 tanesi de Kayseri'deydi değil mi?
0: 11 tane araç yanıyor. Firma, distribütör, fabrika orada duruyor. Sen devletsin. Yanarsa yansın. Ölürse ölsün. Olur mu böyle bir şey ya? Bu araçtan memlekette satış rakamlarına bakın. En az 5000 tane araç var.
1: En az.
0: En az. Bu 5000 tane araca sen mecburi bakım yapmak zorundasın. 11 tanesi yanmış. Çok büyük bir orantı bu. Türkiye'de yanmadığı kadar bu marka, bu model elektrikli araçtan yanmış. Bayisi, distribütörü, onu bunu kimse kim. Çağır kardeşim ürünü. Çağır. Problem neredeyse bir çöz. Daha bakacağız Allah izin verirse. Bedava yaşadığımızın, bedava hükmettiğimizin ve bedava kaldığımızın göstergesi. Şimdi bunun üzerine de Tayyip Bey, çok özür diliyorum. Bak ben ülkemi seviyorum kardeşim. Ben devletimi de seviyorum. Benim hükümetimle alakalı, şununla alakalı problemim yok. Benim sistemle alakalı problemim var. Hani geçen gün de seninle yayın dışı konuştuğumuz hadise. Yani siyaseti bu noktaya getirmişiz. Siyaset tek kutuplaya hemen hemen döndü mü kardeşim? Şu an itibariyle görünen tablo da bu. Geç. Bu kısmı geç. Bizim artık icraatlar kısmına, detaylar kısmına bakmamız lazım. Ülkeyi normal bir ülke haline getirmemiz lazım. Yani yaşanabilir, dolandırılmayan, tesadüfen ölmediğimiz. Doğru mu? Hastaneye gittiğimizde böbreğimizin alınmadığı, misal veriyorum. Yani bir şeyin olmadığı bir ülke haline getirmemiz lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'da diyor ki Amerika ile ticaret hacminin ikiye katlandığını duyurmuş. Erdoğan yabancı iş insanlarına Türkiye'ye yatırım yapan kazanır diyerek çağrıda bulunmuş. İşi gücü rast gelsin. Bak kılıcımızı sallıyor şimdi. Tamam, problem yok. Şimdi bir yabancı olsan Türkiye'ye yatırım yapar mısın?
1: Gelmem.
0: Neye geleceğim ya? Fon alıyorsun, çarpılıyorsun. Borsaya giriyorsun, operasyon çekiliyorsun, çarpılıyorsun. Bir şirket alıyorsun, tepende bir satır sallanıyor, yine çarpılıyorsun. Gücün yoksa bu ülkede her türlü çarpılıyorsun. Gücü olan istediği yerde istediği kadar hareket ediyor. Gücü olmayan için vergi dairesi de tepesinde, öbürü de tepesinde, öbürü de tepesinde. Ondan sonra biz yurt dışındaki yatırımcıya diyoruz ki Türkiye'ye gelsenize. Ben yurt dışına çıksam, mali varlıklarımla, işimle yurt dışında olsam buraya sadece vatanım olduğu için gelirim, vatanım olduğu için ticaret yaparım. Yoksa bunun dışında buraya bağlayacak bir noktamız kalmadı. O zaman biz başta söylediğimiz vatandaşa düşen kısımdı, şu an söylediğimizde devlete düşen kısım. Bu kadar hadise, bu kadar vurdum duymazlık var ise o zaman devlette bir yerde değil birçok yerde problem var demektir. Bak biz bir devrim yapmıştık kardeşim, iyi hatırla. Mesela E-Devlet'i ilk çıkarttığımız dönemi bir hatırlasana. Ya ne oluyor derken şu an işlemlerimizin çoğunu E-Devlet'ten yapabiliyoruz. Müthiş bir yenilikti bu. Yeni nesil çok fazla bilmez. Son 3-5 yıldır işte atıyorum 18, 20, 25 yaşındaki çocuklar bunu çok fazla anlamaz. Ama okula kaydolacağın zaman muhtara kadar gidip muhtarın kapısında bekleyip ikametgah il muhabiri almanın ne demek olduğunu bilmezler. Doğru mu? Geliştirdik mi? Evet geliştirdik. Sonra geliştirme durdu bak. Bir yerde durdu. Sonra biz buradaki veriyi de çaldırdık. Veriyi de çaldırdık. Her ne kadar resmi olarak kabul etmesek de verimiz de yok ortada. Herkesin elinde cebinde geziyor. Bak ne kadar güzel gidiyorduk. Başlangıç hikayemiz güzeldi. Bugüne geldiğimizde E-Devlet altyapısından tut da bizim işte dolandırıcılık, üşkıyatçılık, vatandaşın huzuru, vatandaşın rahatı, belediye şikayeti olarak bir düzene yeniden bir diriliş hikayesine ihtiyacımız yok mu? Var. İş dünyasının yeniden bir keşfetme, dünyayı keşfetme hikayesine ihtiyacı var mı? Var. Peki şu an tam olarak neredeyiz? Efendim mazot 100 lira oldu. Bunu niye söylüyorum biliyor musun? 100 lira olması sebebiyle değil. Hikayeyi mazotun 100 lira olması üzerine yazan bir hükümet ve bir muhalefetten bahsediyoruz. Tek gündemimiz ne haliciğim? Mazot 100 lira oldu.
1: Hangi muhalefet pardon? Hangi muhalefetten bahsediyorsun? Ben o mazotu 100 lira olup da biraz önce söylediğimiz sorunları ortaya koyan bir muhalefet
0: o da kalmadı gerçekten.
1: Var mı diye düşünüyorum. Yani A partisi, B partisi, C partisi yok. Muhalefetin sözü hükümeti eleştirisi ya da çözüm önerileri var mı? Yok.
0: Var.
1: Yok, ben görmüyorum, yok.
0: Sorun da burada başlıyor. Bak geçen gün Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Mahmut Arıkan hemşerimiz Kayseri Milletvekili geldi. Kayseri'de bir dizi temaslarda bulundu. Müsiyat'a geldi. Onu da ben söylemiştim, konuşmuştuk daha önce. Ben de bulunmak isterim. Sabahki programına katılamadım. Öğleden sonra saat 4 gibi Müsiyat'ta program var. Şimdi Müsiyat bir kaşe raporundan bahsediyor. Mahmut Bey de bir kalkınma hamlesi raporundan bahsetti. Raporu da ortaya koydu. Bu raporu biliyorum. Bu rapor ortada var. Çözüm önerisi olarak da var. Sorun şu Halicim. Sorun o kadar keşmekeş haline geliyor ki hani nereyi tutsan elinde kalıyor. Bunu anlatacak. Bunu insanlara anlatacak. Bunu medya önünde çıkıp insanlara anlatabilecek. Bir kamuoyu oluşturabilecek bir medyan var mı? Bir medyan var mı? Yok. Yok. Saadet Partisi yine şanslı partilerden. Ellerinde bir TV5'leri var. Aynen. Kendilerine bayağı bir kanalları var. Kaç kişinin seyrettiğini bilmiyorum yani. Bunu kötülemek anlamında söylemiyorum yani. Benim indeksimde yok mesela. Ama orada bir TV5 var. Peki hiç olmayanlar? Yani şu an dedi ki mesela. Misal veriyorum isimler. Yavuz Ali Ağaroğlu, Musavat Dervişoğlu, Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu. Ben bu memleketle alakalı projemi anlatmak istiyorum dedi. Ortaya da bir proje koydu. Mecliste grubu varsa yayın yarıda belki kesiliyor, belki devam etmiyor. TRT 3 veriyor, verirse. Şimdi atıyorum NTV'de, CNN'de vesaire vermeyebiliyor, yarıda da kesebiliyor. Tak program çıktı diyor. Hadi grubu verdi, bir anlatması lazım bir kamuoyu yani, doğru mu? 4 tane, 5 tane, 8 tane, 10 tane milletvekiliyle çıkartma yapması lazım. Çıksın, otursun, gitsin, o kanalda anlatsın, bu kanalda anlatsın, gazetelerde manşet olsun. Yani derdimiz bu. Kim yapacak manşeti? Vallahi yok Adil. Ben muhalefete artık kızamıyorum. Kızamıyorum. Yani kızıyorum ama kızamıyorum. Mesela biraz önce biz iş dünyasına bir mesaj verdik. Dedik ki ne olursa olsun buna bir inovasyon yapıp bir alternatif bulman lazım. Şimdi siyasetin de bir alternatif bulması lazım. Ama siyasetin alternatifinde karşısındaki her yer tekel oldu. Merkezde bulunan mesela Habertürk grubu hatırlıyorsun değil mi? Merkezdeydi. Ne oldu? TMSF. Şu an canım. Nergiz grubu dışında yani NTV dışında hemen hemen hepsi TMSF'de haber gruplarının. Şimdi dönüyorsun bir taraftan mesela Azeri bir iş ortaklığı getirmişti, hatırlıyor musun? Ekol TV miydi? Mesela büyük bir şeyle heyecanla bak çok ciddi yatırımlar yaptı, çok güzel maaşlar veriyordu Ankara'da. Of, ya sektör sallandı. Bir yıl sürmedi biz çekiliyoruz dedi. Biz çekiliyoruz dedi. Niye? Orası riskli bir alan. Şimdi şöyle düşün, basit özelliklerle düşün. Biz gitsek desek ki TV radarı ulusal bazda yapacağız desek. Oldu ya, gücümüz de yetti haricim buna. Güç yetmeyecek bir durumda değil ha. Yani hani böyle ya mümkün değil yapamazsın filan değil. Neydi? Tele1 miydi? Neydi? Bir kanal bir şey vardı. KRT TV miydi? 25 milyona satılıyor mesela. Yani çok para mı? Çok para. 25 milyona burada bir tane çay bağlarında villa alamıyorsun mesela. Bak alınabilir, yapılabilir, operasyon düzenlenebilir. Peki nasıl yapacağım bunu? Şimdi yorum yaptığın için ulusalda gel buraya denilebilir. Birileri çok doğru duruyor. Partinin içinde de bak, AK Parti'nin içinde de sakın kimse genele Şami söylemiyorum bunu. Birileri çok doğru duruyor. Yani tabii ki konuşabilsin, tabii ki özgürlük diyor. Muhalefetin de ses çıksın diyor. Böyle böyle diyor. Birileri de diyor ki sen o sussun diyor. Bu bizi rahatsız etti diyor. Burada da hikaye kalmadı. Özgür medya kalmadı. Özgür medyanın kalmadığı yerde sen diyorsun ki muhalefet ses çıkartsın. Şimdi sana yeniden dönüyorum. Muhalefet ses çıkartıyorsa bile haberin var mı? Senin önüne düşüyor mu? Senin algına düşüyor mu? Ancak takip edersen. Ancak.
1: Şimdi Merve Hanım göndermiş. Dinleyicimiz, isim vereyim mi? Vereyim. Dinçer Bey, soy ismini söylemeyeyim. Dinçer Bey demiş ki Halil Bey demiş benden için. Bugün muhalefet partisi kursa ve bu sorunları dile getirse ve ciddi bir muhalefet yapsa kendini Silivri'de bulur. Hem de Türkiye'nin en büyük haini, hırsızı vesaire bir suçlama ile demiş, bir de göz kırpmış. Maalesef kendisine katılamayacağım bu konuda.
0: Bir daha okur musun mesajı? Ben anlamadım. Çok özür diliyorum.
1: Bir daha okuyacağım. Diyor ki Halil Bey diyor. Bugün muhalefet partisi kursa. Ben kursam, muhalefet partisi kursam ve bu sorunları dile getirse. Ciddi bir muhalefet yapsa kendini Silivri'de bulur.
0: Yok, öyle bir şey yok.
1: Hem de Türkiye'nin en büyük haini, hırsızı vesaire bir suçlama ile diyor. Kusura kalmayın Dinçer Bey, bu söyleminize katılmak mümkün değil.
0: Yok, o iş öyle değil.
1: Bu şekilde olmaz. Bu şekilde olmaz.
0: O iş niye öyle değil? Şimdi mesela Zafer Partisi genel başkanını içeri aldılar. Doğru mu? Ümit Özdağ. Şimdi niye alındığına bir bakın, ne olduğuna bir bakın. %100 doğru muydu? Ben karşıyım. Niye karşıyım? Adam bir gün önce Haçlıların yaptığını, Haçlılar bile bu kadar yapmadı mı dedi, öyle bir şey dedi. Ertesi gün yemek yiyeceği yerin önünde aldılar. Çat diye. Bak adamla alakalı tonla tereddütüm var. Tonla tereddütüm var. Ama üslup, adab ve şekil cezalandırmaydı. Bu cezalandırma noktasına gelmemeli. Hukuk bir sopa olmamalı. Şimdi dönüyorsun Ekrem İmamoğlu. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemle alakalı, içerideki süreçlerle alakalıydı hadise. Şimdi mesela diyorsunuz ki efendim savunmasını yapabileceğiniz hali ve haddi göremedik henüz. Usulen doğru muydu? Yanlıştı. Orada da aynı sıkıntı var. Bak CHP'li belediyeleri operasyon kısmıyla geçen kısımda da aynı problem var. Usulen doğru mu? Bence değil. Çünkü kanunda verdiğin açık ve daha önce geçilen yollar itibariyle baktığında adam normalini yapmış. Ama kanunu bu taraftan çekip de muhalefet ya da iktidar gözüyle bakınca adamı kabahatli görebiliyorsun. Usulen çok fazla sıkıntısı var. Ama şimdi beyefendinin bahsetmiş olduğu ya da hanımefendinin beyefendinin kim olduğunu bilmiyorum. Bahsettiği kısımdan geçelim. Şu an itibariyle muhalefette iktidardaki insanlara hırsız diyen de arsız diyen de var. Ama her diyen içeri alınmıyor.
1: Şimdi siz bir muhalefet partisi olarak toplumu
0: çok
1: kin, nefret, ötekileştirme, hakaret, dini ya da siyasi herhangi bir söylemle ayrıştırma.
0: Evet.
1: Bu söylemleri söylerseniz siz zaten toplumda sizin karşılığınız %1 bile olmaz. Sizin gibi radikalleri etrafınızda toplarsanız %1 olur.
0: Evet.
1: Ama devlet ya da hükümet, A partisi, B partisi, hükümetten bahsetmiyorum. Siz olmayacak hakaretler yaparsanız, toplumun belli bir kısmını hedef alıp da olmayacak cümleler söylerseniz devlet der ki ne oluyor kardeşim, gel buraya, sen muhalefetsin de senin muhalefet olman ağzına gelen her şeyi söylemen anlamına gelmez. Çünkü senin söylemlerinin karşılığında bir iç çatışmaya yol açabilecek kadar tehlikeli durum vardı. Ümit Özdağ'ın durumu bu işte.
0: Bir de bir başka konu daha var orada. Mesela muhalefet adı altında bu Türkiye'de yaşandı. Şimdi çıkıyor karşında yıldızlaşmış biri çıkıyor. Bir bakıyorsun bir İngiltere'de, bir Amerika'da ya da bazısı sadece Avrupa kanatlı, bazısı Amerika kanatlı. Birileriyle oturup düşüp kalkmaya başlıyor. Şimdi durun. Orada da bir durun. Bak bu yaşandı. Şu an içerideki olanlarla alakalı da yaşandı. Yani bir bakıyorsun o almışız vermişiz onu halletmişiz biz bunu kabul ederiz demişiz. Orada da devlet yapısı bir şekilde dur diyor. Ama durunun ötesinde bir noktaya geleceğim Halil. Siyaseten kutuplaşmayacak kadar kütük olduk. Şimdi kutuplaşmak siyasette güzeldir. Ama kütük olmak siyasette kötüdür. Şu an tüm aykırı düşüncelerin tamamını sildik kestik. Şimdi bugüne kadar hiç oy vermediğim, muhtemelen bundan sonra da oy vermeyeceğim irili ufaklı bir sürü parti var.
1: İllaki.
0: Bu partilerin içerisinden çok aykırı düşünceli olanlar var. Eğer bizim anayasal haklarımızın içerisindeyse bu, mesela ülkenin bölünmez bütünlüğü, bayrağı, milliyeti, bunlar içerisindeyse aykırı düşüncelerin ülkeye güzellikleri vardır. Nasıl güzellikleri vardır? Konuşur, anlatır, 100 tane atar, bir tanesi değerli hale gelebilir. Fikirlerin farklı olması, bak biz bu masada çok tartıştık seninle, doğru mu? Çok tartıştık konularla alakalı. Şunu diyebilir miydik? Yanlış söylüyorsun çünkü bana göre senin dediğin yanlış, sana göre de benim dediğim yanlış, bazı konularda, hepsinde değil. Şimdi susturalım o zaman, bu böyle bir şey değil ki. Yani buradan bir yol bulmamız lazım bizim. Şimdi siyasetteki aykırı fikirlerin ülkeye katabileceği, o kutuplaşmaların ülkeye katabileceği güzel şeyler vardı. Şimdi mesela biz yerelde biliyorsun bunu birçok kez, sen de hani bu programda da şahit oldun, dışarıda da beraberiz. Kayseri'deki tüm siyasi alanlarla bir olgu oluşturmaya çalışıyoruz. Bu nedir? Muhalefetin sesi çıksın. Çünkü bizim görmediğimiz, halkın görmediği, basının gündeminde olabilecek yerlerde iktidarı da diri tutmak lazım. Mesela belediye üzerinde düşünsene, buraya bu yapılabilirdi diyebilmek lazım ya. Bunu niye yapmadınız demek lazım. Bunu gündeme geldiğinde vatandaş bunu, işte Kartal Kavşan, vatandaş bunu kabul ediyorsa kardeşim bunu yapın diyebilmesi lazım. Bak yani sistem böyle güzelleşiyor. Yoksa düşünsene herkes Memduh Büyükkılıç'a padişahım çok yaşa diyor. Sonuç ne olur? Ne olur ya yani. Ya bir şey yapmaya gerek yok ki o zaman. Yani gerek yok şimdi dokunma. Ama şimdi seni sıkıştıran yerler iyi bir iktidar modelinde çıkartır. İyi muhalefet iyi iktidarı getirir. İktidar kötüleşirse muhalefetin iyiliği muhalefeti iktidar yapar. Hadise bu. Şimdi bak bunun sağlanması, bu konjektürün sağlanması lazım. Ama şu an yerel için söylemiyorum. Yerelde hala özgür alanlar var. Allah var. Yani yerelde muhalefet kısmı dahil olmak üzere işte şu an Yeniden Refah'ta, Saadet'te, MHP'si de, İYİ Partisi de, CHP'si de, Yeni Partisi de konuşabiliyor. Atıyorum mecliste konuşuyor, medyada konuşuyor vesaire. Ve şöyle yapılmıyor mesela AK Parti tarafından, bu çok konuşuyor, bunun bir ipini çekelim falan denmiyor yani. O konuşma ve o hiyerarşi, hatta yani o dostane hiyerarşi de var işin içerisinde. Özür burada dilerim, problem yok.
1: Parantez açacak bir soru soracağım. Türkiye'de 100 kişilik bir grup. Akşam saat 8'de gece 11-12 arası.
0: Bu arada bir son dakika, Sadık göndermiş. Manisa'da bir şahsın silahla etrafa rastgele ateş açması sonucu yaralanan öğrencilerin olduğu söylenilmiş. Bölgede çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilmiş.
1: Eyvah. Buyur. Eyvah. Çok geçmiş olsun
0: NTV inşallah. NTV geçmiş, yaralı öğrenciler var.
1: Hayatını kaybeden kimse olmaz inşallah.
0: Amin.
1: Sadece bir soru soracağım. Başka bir açıdan bakacağım. Etrafında 100 kişi. Annem baban dahil. Eşin dahil, çocuğun dahil, arkadaş grubun dahil, etrafında 100 kişi. Akşam saat 8'de 11 arasında bunların kaç tanesi televizyon karşısına geçip ulusal, TRT'de, NTV'de, Habertürk'te, tersinden muhalif dediğimiz Sözcü, Halk TV, Ulusal TV, kaç tane 100 kişiden bu 100
0: babam,
1: kişiden kaç tanesi
0: babamla kayınpeder
1: kaç tanesi televizyon izliyor?
0: Babamla kayınpeder.
1: %2 mi?
0: Yani 100 kişi yok etrafında da hadi %5.
1: Yok, misal diyorum yani, tabii, örnek. Tabii. Daha da arttırdım. 10 kişi izlesin. Geriye kalan peki o 2-3 kişi ya da 10 kişi de dahil de geriye kalan 90 kişi ne yapıyor?
0: Telefonda. Şunlar,
1: telefonda. Reels kaydediyor, komik video bakıyor, haber okuyor, karikatür izliyor, müzik dinliyor, film izliyor falan filan.
0: Evet.
1: Her şey burada. Peki biraz önce dedik ya işte muhalefet sesini duyuramıyor. Ya senin sesini duyurabileceğin asıl şurası var. Burayı kullan. Burayı bir akıl et.
0: Olmuyor, olmuyor.
1: Üzerine düş.
0: Olmuyor. Orada bile dengeler değişti.
1: Niye
0: değişti? Hadi canım, olmuyor. Şimdi şöyle, beyanı açıklaman lazım. Bu bir operasyon ve ekip işi. Bazı mecraları kullanman lazım. Yani şöyle olmuyor. Mesela sen hiç CHP Genel Merkezi'nin ya da Yeni Parti Genel Merkezi'nin genel başkanının göndermiş olduğu bir gönderi düştü mü önüne?
1: Düşüyor, görüyorum ben birçoğunu.
0: Doğrudan kendi hesabıyla.
1: Yok, o zaman da sponsorlu mu girmesi gerekiyor? Onun tekniği neyse onu yapacak.
0: Bak, burada hikaye değişiyor işte. Yani o kısım o kadar kolay değil. İşte bununla alakalı.
1: Takip etmedim halde.
0: Bununla alakalı.
1: İmamoğlu sürekli geliyor karşıma 3 yıldır.
0: Şimdi bak, Kayseri'de atıyorum AK Parti taraftarı ya da taraftar değil ya, taraftar olmak zorunda değil birisi. Tutup da CHP il başkanının gönderisini görmez. Nereye kadar? Biz diğer mecralar haber yapıp onun önüne servis edene kadar. Sen haber yapmıyorsan, sen haber yapmıyorsan kim gösterecek bunu? Allah aşkına bir söylesene. Ya bak, şimdi insanlar bazen hikayeleri unutuyorlar. Biz 5 yıldır radyo var. Yani 10 yılı aşkın süredir de radar var. Şimdi bir hikaye yazmaya çalıştık bu şehirde. Muhalefetin sesi çıksındı hikayemiz. Yani sadece iktidar konuşsun. Ha, bunu yaparken iktidarı yok edelim değil. Hani iktidar da konuşsun, muhalefet de konuşsun.
1: Herkese eşit davranalım. Yani
0: şimdi bugün dinliyor mudur bilmiyorum. Biraz Hüseyin Okan'dan dostumuz, kardeşimiz benim için öyle. Yani yeri bende ayrıdır. AK Parti İl Başkanı. Önceki dönemde de şimdi de mesela sezon başlangıcında iyi yayınlar, sezon hayırlı olsun diye mesaj atar, dinler de. Ve biz bunları yaparken de, bu eleştirileri yaparken, ya aman yanlış olmasın filan diye düşünmeyiz. Hatta kendilerine de söyleriz. Keşke şehir için şunu yapsak. Hadi böyle yapıp bununla alakalı açıklama yapın Sayın Başkan. Yani sıkıntı varsa. Yani bu hikayeyi yazarkendeki derdimiz ve temelimiz de buydu. Şurada meclis üyelerini ya da il başkanlıklarını ya da oradaki siyasi alanı konuştururken de derdimiz buydu. Bak, bu masada Duygu'nun programı var. Doğru mu, siyasi gündem diye? İl başkanı, ilçe başkanı konuşsun insanlar, anlatsınlar ya, gündem olsun derdik. Ama bu hikaye ulusalda böyle olmuyor. Şimdi biraz önceki söylediğin kanallar senin yaptığın açıklamayı yayınlamıyorsa ne çıkacak? Mesela şöyle düşünsene, ben önemli görüyorum şu dönemde, Fatih Erbakan'ın kaç açıklaması NTV'de, atıyorum Habertürk'te, TRT'de çıkar. Mahmut Arıkan en son TRT'de ne zaman görmüşsünüzdür? Muhalefet değil, yani ana muhalefet değilse de muhalefette bir lider, doğru mu? Saadet Partisi gibi bir, ne zaman gördünüz ya en son? Bir bakın şu an bunu Mahmut Bey'e sorsak herhalde daha çıkartır o medya takip raporlarından. Yani ajans prensler, vırtlar zıtlar var ya, medya takip yapıyor. TRT'de ne zaman gördünüz? Yavuz Ali Ağaroğlu'nu ne zaman gördünüz? Musavat Dervişoğlu'nu ne zaman gördünüz? Hani mesela Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel görünüyor. Niye? Çünkü orada da yıpratmalı görünüyor. Yani oradaki algıya baktığında da kimse kusura bakmasın. Yani dün itibariyle Kılıçdaroğlu, dün derken bundan seçim vaktine kadar Kılıçdaroğlu Türkiye'nin en berbat adamıydı. Tamam mı? Görüntü öyleydi yani. Kılıçdaroğlu böyle de Kılıçdaroğlu merdivene ters biniyor. Aha bu diyor filandı. Şimdi döndük. İşte Kılıçdaroğlu o kadar kötü değilmiş aslında. Özgür Özel var ya, daha neler göreceksiniz kıvamıyla. Yine bir algı pompalanıyor. Bakın TRT diye bizim bir kanalımız var. Senin benim vergilerimle çıkıyor. Tabii'den dolayı tebrik ediyorum. Müthiş güzel işler çıkartıyor. Müthiş güzel yapımlar çıkartıyor bak TRT. Hakikaten sonuna kadar takdir ediyorum. Kendi dizileri Türk toplum ve kültür yapısına uygun diziler çıkartıyor. Bak başında kim varsa, bu süreci kim yönetiyorsa. Devlet para veriyormuş. Versin kardeşim. Versin ya. Bak ciddi söylüyorum, versin. Hatırlıyor musun? Tabii'de çıkmıştı Gassal. Sevdiğimiz için. Ya oturduk bak, hem ağlattı hem psikolojik. Ya ve soyunmadan, küfür etmeden, ahlaksızlık yapmadan, doğru mu? Bir dizi çıkabiliyormuş ve tutabiliyormuş. Bak bunları gördük. Bu anlamda muazzam iş yapıyor. Haber konusunda. Net söylüyorum bak. Hemşerimiz, dostumuz, abimiz Sayın Mahmut Arıkan. Ya da Fatih Erbakan. Aynı cenah gibi göründüğü için. Dönüyorum. Musavat Dervişoğlu. Yavuz Ali Ağaroğlu. Ya bak gruplara. Zafer Partisi mesela. Ümit Özdağ. TRT'de en son ne zaman haberi çıkmıştır? Çıkmıyor. Hani mesela bir beyanatta bulunmuş, hükümeti eleştirmiş, hiç gördün mü? Çıkmıyor. Peki bu NTV'de çıkıyor mu? Çıkmıyor. Habertürk'te çıkıyor mu? Çıkmıyor. A Haber vesaire grubunda? Çıkmıyor. TGRT'de çıkıyor mu? Çıkmıyor. Ne kaldı ellerinde? Adamların Now TV'si kaldı. Ondan sonra Sözcüsü kaldı. İşte neydi öbürleri? Halk TV'si filan kaldı.
1: Ulusal TV.
0: Onu da ben seyretmiyorum, sen de seyretmiyorsun.
1: Onu da izleyenler var.
0: Var da. Ama yani düşünsene dininin... Cuma'ya gelen adama namaz kılmalısın diyorsun. Oğlum Cuma'ya gelmiş adam.
1: Gelmene söylemen lazım aslında. Programın sonunda bir buyur, mesaj daha gelmiş. Buna senin cevap vermen gerekiyor. Bana sormuş ama soruyu senin cevap versen daha iyi olur. Halil Bey demiş. Kayseri'de radyolar bile ortak haber veriyor, siz hariç demiş.
0: Evet.
1: Onun cevabı sende.
0: Ya şöyle söyleyeyim bunu da. Radyolarda, televizyonlarda içerik üretmek önemli bir maliyet. Şimdi biz kalabalık bir ekibiz. Bu kalabalık ekip sebebiyle Merve kardeşim başta olmak üzere radyomuzun her anı dolu olsun diye yerel gündemi, ulusal gündemi, bölge haberleri, haricen haberleri, tarih bilgilendirmeleri, tarihte bugünleri vesaire, ben kendi radyomuz diye söylemiyorum. Ben dinlerken keyif alıyorum. Yani bir şey öğrenerek gidiyorum. Mesela program tekrar denk gelmiş oluyor. Hakikaten ya diyorum. Mesela geçen gün Sayın Ahmet Avaner'in programı denk geldi mesela. Engelli okuluyla, çok kısa bir yer. Ama çok küçük bir hikaye vardı. Yani hikayenin ortasında yakaladım. Konuyu değiştirmeyeceğim. Yeniden geleceğim aynı yere. Kadıncağız diyor ki, konuk olan kadın Merve hatırlayacaktır. Kristal vazosu kırıldı diye mutlu olmuş kadın diyor. Ben anlamadım, tamam mı? Gözü gibi baktı. Çocuğu engelli ve toparlamış. Salonda hiç açmadığı salondaki kristal vazoyu kırılıyor. Sanat eseri gibi baktım diyor. Şimdi bak, bu bizim radyonun bana verdiği, Ahmet Bey sağ olsun işleri gibi, ve tüm arkadaşlarımız müthiş işler çıkarttılar. Şimdi dönüyorsun, söyleyen kardeşim için söylüyorum. Ortak haber bülteni yapıyorlar. Peki başka olsa nasıl olsun? Nasıl olsun? Şu an itibariyle bir personel maliyeti herhangi bir işletme için 50 bin liradan başlıyor. Asgari ücret verse, sigortası, yemeği vesairese 50 bin lira. Doğru mu kardeşim? Ortalama olarak bu. De ki 45 bin lira, hadi ben yanlış biliyorum. Radyoya dönüyorsunuz, diyorsunuz ki sen bunun için en az 2 tane 3 tane personel çalıştır. Haberlerini çek, yayınla. Bunun bedelini öde. Ve sonrasında da bize hizmet ver. Şimdi söyleyen kardeşime de ben şunu söylüyorum. Tanıdık birisi mi söyleyen Ali'cim? Bildiğimiz bir isimse
1: yok,
0: iyi.
1: Merve Hanım göndermiş.
0: Tamam. Şimdi o kardeşimize de şöyle,
1: radyoya gelmiş.
0: Şöyle bir şey söyleyeceğim. Radyoda reklam vermek istiyorum diye. Bak biz bu kadar 5 yıldır bu kadar etkili yayın yapıyoruz. Sen de bizim reklam koordinasyonumuza bakıyorsun Ali'cim. Radyoda bak şu an sabah yayın kuşağımızda biliyorum onlarca işletmemiz var. Biz burada reklam vermeliyiz diyen kaç tane insan var? Bahsetmiş olduğumuz diğer radyolar kızmak yerine tam tersine onları desteklemek adına söylüyorum. Nasıl çıksın bu maliyetin içinden?
1: Gönderen Galip Usta'ymış. Hem selam,
0: selamlar Galip Usta.
1: Sağ olsun.
0: Selamlar Galip Usta.
1: Kendisine selamlarımı
0: çıkmıyor diledim. Galip Usta'm. Hülasa çıkmıyor. Bu işin bir bedeli var, maliyeti var ve bu maliyet, yani biz radar olarak dik durmamızın sebebi özel sektördeki reklam alanımızdı vesairemizdi ve biz başka bir yere bir yatırım falan yapmadık. Hep içimizde döndük, hep içimizde büyüttük. Bundan dolayı buradan bir hikaye çıktı ve çok açık iddia ediyorum. Şu an Türkiye genelinde kamuya bağlı olmadan para kazanabilen 3-5 medya kuruluşundan biriyizdir. Tekizdir diyeceğim de o kadar abartmayayım, diğerlerinin muhasebelerini bilmiyorum. Biz 3-5 Türkiye genelinden bahsediyorum. 3-5 medya kuruluşundan biriyiz.
1: Destekleme babında o zaman bir iki kelam edeyim. Hem Galip Sustam'a hem de aklında benzer sorular olanlara. Şimdi 6 tane 7 tane 10 tane radyonun bir araya gelip de haberleri ortak vermesi tek sesliliktir. Biraz önce 10 dakikadır 20 dakikadır konuştuğumuz konu. Hangi kanalı çevirirseniz aynı haberi duyarsınız. Belki de yanlıdır. Kimseyi kastetmiyorum, herhangi bir manada söylemiyorum. Arka sokağında olan bir olayı sana getirmez ama seninle hiç alakası olmayan başka bir şey getirir ya da köpürtür ya da seni yönlendirir. Ve bu işin de söylediğin gibi ciddi bir maliyeti var. Bizim kendimizin zaten 8-10 kişinin çalıştığı bir haber ekibimiz var. Bir ha kısaltması bir haber ajansı. Aynı diğer ulusal haber ajansları gibi ki onlardan daha fazla çalışanımız var. Günlük 20-25 tane haberi biz zaten kendimiz üretiyoruz. Evet. Ve ürettiğimiz gibi de bizden servis alan başka televizyon, radyo, gazete ya da haber kanalları da var. Biz kendi haberimizi zaten üretiyoruz ve olabildiğince tarafsız, olabildiğince değil zaten tarafsız da olabildiğince yorumsuz haberi olduğu gibi ve çeşitli haliyle. Ulusalı ayrı, yereli ayrı, yerel gündemi ayrı, dünyası ayrı, ekonomi haberleri ayrı ayrı olmak üzere ve bunun arkasında da çok ciddi bir emek ve çok fazla personel var. Toplamda 24-25 kişinin çalıştığı bir Kayseri Radar ve Radyo Radar ekibinden bahsediyoruz. Sadece radyoda haftada 20'nin üzerinde farklı ses duyabiliyorsunuz. Her biri de ciddi bir maliyet ve biz de elimizden geldiği kadar size tarafsız, objektif haber verme derdiniz. Biz burada Mustafa Bey'le yaptığımız programda bazen subjektif oluruz, bazen hükümeti destekliyoruz.
0: Bizim yorum programımız.
1: Tersi. Bu bizim programımızla alakalı kişisel görüşlerimiz ama radyomuzda duyduğunuz haberlerin tamamı tarafsız, objektif ve olduğu gibi yorumsuz verdiğimiz haberlerdir. Hülasa kendi haberimizi zaten kendimiz yapıyoruz. O yüzden de bir başka bir medya kuruluşuyla ortak yayın yapma bize artı bir değer vermeyecek. Biz zaten bağımsız ki doğrusu da her bir haber radyosunun ya da haber radyosu demeyeyim de her bir radyodan ya da televizyonun kendi haberini kendisinin yapması. Doğrusu bu ama işin içine maliyet geldiği zaman işte orada 6-7 tane radyo bir araya gelebiliyor. Bizim buna ihtiyacımız yok. Ukalalık olarak değil, başka bir manada değil. Bu bizim kendimize güvenimizden gelen bir
0: yok
1: şey.
0: Yok ya ben açık söyleyeyim, yayınımızın da sonuna geliyoruz. Ben medyanın içinde bulunduğu halle alakalı, evet sektörün kendi içerisinde eleştirileri var. Ama bunu sevgili kardeşlerime de söylüyorum. Yani bugün itibariyle işte atıyorum sanayici, esnaf vesaire. Reklam sadece geri dönüşüm versin diye verilmez. Mesela gazeteye abone olunurdu önceden. Niye? Gazete ayakta kalsın diye. Tabii. Bu bir destekti. Tabii. Şimdi bu kısmı oluşturduğunuzda, bunu bizim için yapın demiyorum. Konuyu Galip Usta açtı, herhangi bir talebimiz yok yanlış anlaşılmasın. Ama sen sektörde efendim medya kuruluşları bağımsız olsun diyeceksin. Onların bağımsızlığını sağlaması için, idame ettirebilmesi için hepimize yük düşüyor. Toplumsal veri düşüyor. Yani sen düşünsene sürekli olarak televizyon kanalını seyrediyorsun, reklam gelince değiştiriyorsun misal. Reklamın üzerinden bir etkileşim alışveriş yapmıyorsun, ne yapacak bu kanal? Kanal çok güzel ama reklamlar etkili değilmiş. Alışverişe dönmüyormuş. Hiç kimse bilmiyormuş. Misal. O zaman ne oluyor? Para kazanamaz hale geliyor. O zaman parayı medya nereden kazanıyor? Şu anki medya düzeninde olduğu gibi %99 kamudan kazanıyor. Siyasetçinin kamu eliyle sana verdiği paradan sonra siyasetçiye karşı eleştiri hakkın olmaz.
1: Ya da illegal yöntemlere başvuruyor.
0: Onun için de bizde yıllardan beri, bu yeni dönem değil, son 20 yılın 25 yılın hikayesinden bahsetmiyorum. Daha önceden beri medya farklı patronların elinde oyuncak olmuştur. Müteahhittir, vırttır, zırttır, medya patronudur, medyacıdır. Ama mutlaka kamu ile ilintili başka bir işi vardır yandan. İşte petrol ofisini almıştır,
1: medyanın
0: ömrünü yapmıştır.
1: Medyanın anlamaz. Aynı müteahhidin.
0: Tabii.
1: Betonun demiri ne olduğunu bilmediği gibi sadece parası olur, kendisine bir etiket yapması
0: için. En son o semaviler filan döneminde kaldı. Yani. Şu an itibariyle medya eşittir başka yerlerde başka oluşumlar. Sebep para kazanmak için buna ihtiyaç var. Düşünsene biz şu an çok şükür yirmedik. Hani bir işletmem var. O işletmede gıda üzerine kamuyla da işim yok hamdolsun. Yani normal ruhsatımızı bile kimseye söylemeden tıkır tıkır kendimiz aldık. Şimdi dönüyorsun. Bu hikayenin içerisinde, bu sancının içerisinde bizim bu güçte bir yerden müteahhitlik, bir yerden işte arsa, bir yerden bir şey yapmam, emlakçılık falan yapmamız lazımdı. Yani arsa temizliği falan olmamız lazımdı. Yapmadığın için eğilmiyorsun. Eğilmediğin için bu haldesin. Bu zorlu bir süreç. Bunu haricen konuşuruz ama bu işte de Galip Ustam'a da, diğer kardeşlerime de söylüyorum. Medyayı biz özelinde söylemem, sakın yanlış anlaşılmasın. Düzgün, doğru devam ettiğini düşündüğünüz medya kuruluşlarını bir şekilde destekleyin.
1: Kesinlikle.
0: Sadece para verinden bahsetmiyorum. Takip edin, destekleyin, yorum yazın. Çünkü onlar yarın bir gün alandan çekildiğinde oksijensiz kalmış olacaksınız. Yani o zaman kim yazacak şimdi bunları? Hiç kimse. Evet. O zaman doğru bildiğiniz yerde sizin de doğru ibadet etmek lazım.
1: Sesinizin duyulmasını istiyorsanız medya kuruluşlarını, radyosu, televizyonu, gazetesi ya da internet haberciliği destekleyin ki ayakta dursun, ayakta dursun ki sizin sesiniz olsun. Memlekette ne olmuş ne bitmiş hem haberiniz olsun hem de memleketi yönetenlere mesajlarınızı doğru bir şekilde iletebilirsiniz.
0: Son bir not. Şu an çok yönlü ya da bunlar hiç bunları yayınlamaz diyebileceğiniz televizyon, radyo vesaireleri düşünün şöyle bir kafanızda. Gerekli ödeneği halktan bağımsız olarak alsın. Bizden daha iyi yapmayacaksa hiçbir şey bilmiyorum. Bizden işi daha iyi yapar. O kadar da bağımsız yapar. Ama mali bağlantı mecburiyetlere getirir. Merve'cim neyimiz var laf sokakta da?
2: Türkiye mutluluk sırasında 147 ülkeden 94. sıradaymış. Siz yalan. Mutlu musunuz diye sormuşuz. Mutlu musunuz?
1: Başlı başlı.
0: Akşam şimdi programın başı. Programın başı. Akşam yatıyoruz, sabah kalkıyoruz. Çok şükür halimize. Daha ne isteyelim? Bu da bir mucize. Efendim biz müsaade istiyoruz. Yarın yine aynı saatlerde sizlerle birlikte olacağız. Yarın ben Ankara'da olacağım. Halil Bey Kayseri stüdyosunda olacak. İki gün böyle Ankara Kayseri'yle gideceğiz. Çünkü oradaki işlerimiz, meclis açılmadan Ankara operasyonumuz, ofisimiz, bunlarla alakalı orada olmuş olacağız. Yarın yine aynı saatlerde inşallah Allah'tan mani çıkmazsa görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
3: Mutsuzum, parasızım, pulsuzum.
4: Türkiye'nin psikolojisi bozuk.
5: Çok şeyim, fantazi.
6: Dokunduğun zaman canlı bomba gibi. Neyse millet patlayacak.
7: Parası olan mutlu. Mutlu azınlık mutlu.
8: Türkiye'de mutlu olacak bir şey mi kaldı?
9: Evet, ben gayet mutluyum şu an.
10: Sağlıklıysak en büyük mutluluk bu.
11: Türkiye mutluluk sıralamasında 147 ülke arasında 94. sırada yer aldı. Siz mutlu musunuz?
9: Evet, mutluyum.
11: Peki sizce Türkiye'de insanlar neden mutsuz?
9: Aa, bilmiyorum. Belki sevgiden dolayı, belki aşktan dolayı, belki parasızlıktan dolayı. Olabilir, her şey olabilir. O, onların kendilerine bağlı yani. Kendi kafalarında bitirmeleri lazım, düzelmeleri için. Çok büyük görmemek lazım yani, büyük istememek lazım. Ufaktan ufaktan yükselerek gideceğiz. Evet, ben gayet mutluyum şu an.
4: Türkiye'nin psikolojisi bozuk. Gençlerin psikolojisi bozuk. Gelecekten ümit yok. Artık bıktık. Bu şeyin, idarenin değişmesi lazım. Bıktık. Hayatımızı, gençlerin hayatını, hepimizin hayatını mahvettiler. Daha da devam ediyor. Daha ne yüzle daha, ne diyeyim yani. Çok şey var ama diyemiyorum.
12: Yok, mutluyuz da biz kendimiz abartıyoruz biraz ya. Eğlenmeyi bilmiyoruz. Şöyle biraz tembelliğe alıştık herhalde. Her şey istediğimiz gibi olsun diyoruz. Olmayınca da mutsuzluğa vuruyoruz ama öyle bir şey yok. Sağlıklıysak en büyük mutluluk bu. Gerisi çok bir önemi yok.
13: Biz mutsuzuz çünkü ekonomik sorunlarımız var. Başka türlü problemler de var. Yani insanların mutsuzluğu yansıyor birbirine ve herkes mutsuz ediyor.
14: Görüyorsunuz ya şu ekonomik şartlardan dolayı. Emekliyim ve çalışıyorum. Ben şimdi yatıp caminin köşesinde kalmamam lazım. Ama adım Müslümanım diyenler bugün fakirin fukaranın ne halde yaşadığını bilmiyorlar. Gelsin görsünler şu esnafın halini, kişilerin halini, emeklilerin halini. Bunlar hiç Allah'tan korkmuyorlar. Hani Müslüman asıyla geldiler, parmağımıza bir yüzük gösterdiler. Nerede şimdi bunlar? Bu halkın niye yani? Gelip de ne yapıyorsunuz? Emeklisine, işçisine, esnafına. Biz hakkımızı helal etmiyoruz. Kesinlikle, kesinlikle hakkımızı helal etmiyoruz. Zamanında verdik, oyu da verdik. Ama bundan sonra düşünmüyorum yani. İnan mutlu değilim ya. İşe gidiyorum şu anda, iş arıyorum kendime. Emekli olmama rağmen. O da bunlarla beraber çalıştım. Belediyeden emekliyim. Mutsuzum, parasızım, pulsuzum. Yetişmiyor. Allah'tan korksunlar.
5: Valla mutsuz oldukları şöyle. Çok şeyif, fantazik. Ondan sonra yetiştiremiyorlar. Biraz normalini alsak, normalini giysek yeter.
11: Ekonomik sebeplerden dolayı mı mutsuzlar?
5: Evet. Ondan sonra biraz ekim olmadığından, dikim olmadığından her şeye hazır geliyor, hazır gidiyor. Köylerde bile eken yok, diken yok yavrum. Ne olacak?
11: Siz mutlu musunuz?
5: Mutluyum çok şükür. Allah'ın verdiğine binlerce şükür olsun. Elhamdülillah, çok şükür. Ortamımız da güzel, insanımız da güzel. Bilmiyorum, mutlu olmayanlara da ben bir şey diyemiyorum. Onların da kendilerin şeysi.
15: Mutluyum. Geçim sıkıntısından dolayı. Yani işsizlik, geçim sıkıntısı, bundan dolayı mutsuzdur. Yani ekonomi. Bir de şu anki yönetimden birazcık sıkıntılı olanlar var.
8: Ben ailemle mutluyum, Türkiye olarak mutsuzum. Türkiye'de mutlu olacak bir şey mi kaldı? Çöpten ekmek toplayanlar, ülkeyi paramparça edip satanlar. Nasıl mutlu olacaksın? Her avuç toprakta şehit kanı vardı. Bunları acımadan sattılar, bitirdiler. Mutlu olur mu insan bunlardan? Ben mutlu değilim. Ülkede mutlu değil.
16: Hiç kimse mutlu olamaz. Bu vaziyette düzeleceğini sanmıyorum böyle giderse. Daha kötü olmasın da.
8: Bugün nedeni en iyi günümüz. Evet. Bundan daha berbat günleri yaşayacağız.
11: Bence parasal sorunlar olduğu için mutsuz olabilirler. Çünkü insanlar şu an çalışma ortamlarında asgari ücretle geçinemiyorlar. Gerçekten ben de bir anne olaraktan zor geçiniyorum. Yani şu an gençlerin mutsuz olmasının tek sebebi parasızlık. Yani çalıştıkları şeyle istediklerini alamıyorlar. Yani bir genç diyor ki arabam olsun, evim olsun, rahat edeyim. Ama olmayınca da işte boşa mı çalışıyoruz acaba diyorlar. İş imkanlarını biliyorsunuz, çalışma ortamlarını biliyorsunuz.
17: Mutluyum. Almanya'da yaşıyorum ben, Frankfurt'ta. Ekonomi de çok önemli, özgürlük de önemli. Kadın hakları, başta o bence. Başta onu. Genel manada benim kendi öz düşüncem, öyle düşünüyorum. Ben yaşasam ben de mutsuz olurdum. Ki ben liseyi bitirip gittim buradan, ona rağmen orayı seviyorum.
18: Aynı sıkıntıyı herkes yaşıyor burada. Maalesef buradaki ekonomi durumu millet hep huzursuz diyor. Dokunduğun zaman canlı bomba gibi. Neredeyse millet patlayacak. Bir şey tartışamıyorum, konuşamıyorum. Yani millette bu sıkıntı var. Ekonomik sıkıntı var.
19: İnsanlar lükse alıştı. Lüks yaşamaya alıştı. Bunların en önde gelen televizyon dizileri. Televizyon dizilerinde görüyorsunuz. Televizyon dizilerinin dizileri Türkiye'de boşanmanın %60'ı. Çünkü televizyondaki dizilere bakıyorlar insanlar. Hayatı böyle zannediyorlar ama hayat öyle değil. İnsan dünyaya gelmiştir, şerefi namusuyla yaşayıp ölüp gidecek. Allah-u Teala ölüm herkes tadacak. Onun için insanlar azdılar.
11: Dizilerdeki gördüğümüz hayatı yaşayanlar mutlu mu peki?
19: Tabii parası olan mutlu. Mutlu azınlık mutlu. Parası olan mutlu. Onlara göre mutlu. Kendilerine göre mutlular. Ama dünya hayatına, dünya yaşantısına, dünyaya niçin geldiğimize baktığımızda hiç kimsenin mutlu olduğunu zannetmiyorum. Ama kanaatkar insanlar, Allah'a şükreden insanlar her zaman mutludur.
20: Şimdi Türkiye'de ekonomik sıkıntı var. Mutlu olanlar zenginler mutlu oluyor yani herhalde. Tahminim öyle yani. Veya AK Parti yandaşları mutlu oluyor. Çıkar dünyası olmuş yani öyle. Elhamdülillah çok şükür yani mutlu. Eşimle mutluyum. Ailemle mutluyum. Ama ekonomide mutlu değilim yani. Hükümetten yani devleti yönetenlerden mutlu değilim yani o şekilde.
21: Mutluyum. Aşırı harcama oluyor. Yani şu suyu alıyorsun 20 lira. Şuraya geldim en aşağı iki su içiyor 40 lira gidiyor. Bu da ekonomiye bizim cebimizden gidiyor. Her şey yani sıkıntı. Çok sıkıntı. 28 milyon askeri ücret. 28 milyon. Burada her şeye zam geliyor. Askeri ücrete senede bir kere zam geliyor. Yani bu hükümetin yarıdan çoğu zengine veriyor. Fakirden alıyor, zengine veriyor. Öyle değil.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yola Çık sona erdi.
1: Yayın tekrarı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Dinleyiciler, Radyo Radar ana haber bülteniyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya 5'ten Büyüktür çağrısının daha geniş bir sorumluluk anlayışına davet olduğunu belirterek, BM reformunun merkezinde veto imtiyazının kaldırılmasının bulunması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Ulusal Deniz Coğrafi Veri Merkezi'nin kurulması projesiyle, Mavi Vatanımızın coğrafi veri altyapısını güçlendirerek ülkemizin deniz coğrafi veri kapasitesini ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz, dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnce Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki silahlı saldırıya ilişkin, güvenlik güçlerimiz ve sağlık personelimiz hızla müdahale etmiş, adli ve idari süreç derhal başlatılmıştır ifadesini kullandı. Meclisin yeni yasama döneminde gündemi yoğun olacak. Ekim ayında infaz düzenlemesine ilişkin Adalet Komisyonu üyeleriyle bir toplantı yapılması bekleniyor. Düzenlemeye dair hazırlanacak etki analizleri toplantıda ele alınacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD temasları kapsamında New York'ta Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ve Etting Sirelis üst yöneticisi Lenny Edwards'la görüştüğünü belirtti. COP 31 eylem gündemimizin amacı açıktır. Ortak hedeflerimizi somut uygulamaya dönüştürmek. Sizleri bu sürecin aktif ortakları olmaya davet ediyorum. Diyalogla ilerleyelim, uzlaşıyla güçlenelim. Eylemle sonuç alalım, dedi. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturmada başka bir davadan hükümlü Enver Altaylı'nın ifadesinin alınması için Silivri Adliyesi'ne getirildi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
3: Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
4: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinlediğimiz programımızda 2015 yılının ikinci bölümü programıyla karşınızda olacağız.

6 Ağustos 2015. Kırım ile Zonguldak arasında Ro-Ro tipi gemilerle seferler başladı. 8 Ağustos 2015. Ankara'daki Osmanlı Stadyumu'nda oynanan Süper Kupa maçında Bursaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, kupanın 14. kez sahibi oldu. 10 Ağustos 2015. DHKPC mensubu iki kadın ABD konsolosluğuna saldırı düzenledi. 13 Ağustos 2015. AK Parti ile CHP arasında gerçekleştirilen koalisyon görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.

16 Ağustos 2015. Litvanya'da düzenlenen FIBA 18 yaş altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, üçüncülük maçında ev sahibi İspanya'yı 83-72 yenerek Avrupa üçüncüsü oldu ve bronz madalyayı elde etti. 17 Ağustos 2015. AK Parti ile MHP arasında gerçekleştirilen koalisyon görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. 17 Ağustos 2015. 2012 Londra Olimpiyatlarında 1500 metre ve 2012 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 1500 metrede şampiyon olan Aslı Çakır Alptekin'in altın madalyaları doping yaptığı gerekçesiyle geri alındı. Madalyalar aynı yarışmada ikinci olan Gamze Bulut'a verildi.

19 Ağustos 2011. Ankara'da düzenlenen 23 yaş altı Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, final maçında ev sahibi Brezilya'ya 3-1 mağlup olarak dünya ikincisi oldu ve gümüş madalyayı kazandı. 20 Ağustos 2015. Siirt'in Şirvan ile Pervari ilçeleri arasında devriye görevi yapan zırhlı askeri araç, yola döşenen mayınların uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 8 askerimiz şehit oldu. 25 Ağustos 2015. 7 Haziran seçimlerinden sonra anayasada belirtilen hükümeti kurmak için tanınan 45 günün dolması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı İsmet Yılmaz'la görüşerek seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Bu kararın ardından Erdoğan, mecliste en fazla milletvekiline sahip olan AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na seçim hükümeti kurma görevini verdi.

27 Ağustos 2015. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, 5 frekans bandında 18 paket için düzenlediği 4,5G ihalesi, KDV hariç toplam 3 milyar 356 milyon euro bedelle sonuçlandı. 29 Ağustos 2015. Türkiye Görme Engelliler Milli Futbol Takımı, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Rusya'yı 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu. 30 Ağustos 2015. Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 2015 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 12 atletle katılan Türkiye, 41. sırada yer aldı.

4 Eylül 2015. Hükümete silahlı kuvvetlerin sınır ötesi harekat ve sınır dışına asker gönderme yetkisi veren tezkere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 6 Eylül 2015. Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde PKK'lılar tarafından yerleştirilen bombalar patlatıldı. Olayda 17 asker şehit oldu. Bu olaydan sonra ülkede geniş çaplı protestolar başladı. 7 Eylül 2015. Türkiye Tekerlekli Sandalye Milli Basketbol Takımı, Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası final maçında Büyük Britanya'ya 87-66 yenilerek Avrupa ikincisi oldu. 12 Eylül 2015. Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen 2015 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden sporcular 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla toplamda kazandıkları 6 madalya sonucunda şampiyonayı 3. sırada tamamladı.

12 Eylül 2015. Ahmet Davutoğlu, Ankara Arena'da gerçekleştirilen AK Parti 5. Olağan Kongresi'nde 1353 oyla ikinci kez genel başkan seçildi. 16 Eylül 2015. İspanya'da düzenlenen Sualtı Hokey Gençler Dünya Şampiyonası finalinde Avustralya'yı 3-1 yenen Türkiye Genç Milli Takımı dünya şampiyonu oldu. 22 Eylül 2015. 63. Türkiye Hükümeti'nde Halkların Demokratik Partisi'nden yer alan Avrupa Birliği Bakanı Ali Haydar Konca ve Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan görevlerinden istifa etti. Boşalan hükümet üyelerinden Avrupa Birliği Bakanlığı'na Beril Dedeoğlu, Kalkınma Bakanlığı'na ise Cüneyt Düzyol atandı. 30 Eylül 2015. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel seçimler öncesi seçim beyannamesini Ankara Ticaret Odası Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda açıkladı. 1 Ekim 2015, Ankara'nın Cebeci semtinde freni boşalan belediye otobüsü durağa çarptı, olayda 12 kişi hayatını kaybetti.

0: aşk ateşi.
1: 12 Ekim 2015. Ankara'da düzenlenen Emek Barış Demokrasi mitinginde iki ayrı patlama meydana geldi. Patlamalarda 109 kişi hayatını yitirdi, 48'i ağır, 246 kişi de yaralandı. 15 Ekim 2015. Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 52-48 yenerek kupanın ilk kez sahibi oldu. 16 Ekim 2015. TürkSat 4B uydusu Kazakistan Baykonur uzay üssünden başarıyla fırlatıldı. Fırlatmadan 12 gün sonra 28 Ekim tarihinde uydunun yörüngeye yerleştiği açıklandı. 17 Ekim 2015. Mersin'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne su götürme projesi açılışı yapıldı. 1 Kasım 2015. Türkiye'de gerçekleştirilen seçimlerde Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Adalet ve Kalkınma Partisi oyların %49,50'sini alarak birinci parti oldu ve 550 sandalyeli Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 317 sandalyeyi kazandı. Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki Cumhuriyet Halk Partisi ise %25,32 ile ikinci parti oldu.

15 Kasım 2015. 2015 G20 zirvesi Antalya'da düzenlendi. 16 Kasım 2015. 35. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı Richard Chelimo, kadınlarda ise Etiyopyalı Amen Gobene kazandı. 17 Kasım 2015. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 26. dönem milletvekilleri yemin töreni gerçekleştirildi. Törende Leyla Zana'nın yemin metnini tam olarak okumaması üzerine karışıklık çıktı. 24 Kasım 2015. Rusya Federasyonu Hava Kuvvetleri'ne ait Su-24M tipi uçağın sınır ihlali gerçekleştirdiği iddiasıyla Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 uçağı tarafından düşürüldü. Rusya Savunma Bakanlığı ise uçağın Türk hava sahasını ihlal etmediğini savundu. 13 Aralık 2015. Hanukka Bayramı Türkiye tarihinde devlet tarafından ilk kez kutlandı. 14 Aralık 2015. Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 5 Kasım 2013 tarihinden sonra ilk kez müzakere başlığı açıldı. 23 Aralık 2015. Sabiha Gökçen Havalimanı'na düzenlenen saldırı sonucu bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. 30 Aralık 2015. Sine 5 televizyon kanalı yayın hayatına son verdi.

0: 38 saniyede bugün.
1: Tomarza büyük süvegenlerde araç takla attı. Yahyalı yolunun yenilenmesi için ihale süreci tamamlandı. Kayseri Üniversitesi 22 Eylül Dünya Araçsız Günü kapsamında 15 Temmuz ana yerleşkesinde araç girişini gün boyunca kısıtladı. Kayseri Spor'a borçlar nedeniyle futbolcuların transferine 3 dönem boyunca yasak getirildi. Ödeme yapıldığında bu yasak kaldırılacak. Kayseri'de Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu başvuruları başladı. Başvurular 4 Ekim'e kadar sürecek.
2: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
3: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Sarpil Yurdusever. Erciyes Üniversitesi'nde bir güvenlik görevlisiyle Ero Tıp Fakültesi'nde görevli bir doktor arasında kavga çıktı. Çıkan kavgayla ilgili Hekimsen Sendikası yaptığı açıklamada doktorun darp edildiğini öne sürerken Kopiş Sendikası Kayseri Şubesi ise güvenlik görevlisinin saldırıya uğradığını iddia etti. Kayseri Ticaret Borsası tarafından yapılan açıklamaya göre şap hastalığına karşı hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla canlı hayvan pazar yeri geçici süreyle kapatıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yap, işlet, devret modeliyle Şeker Mahallesi'nde hayata geçirilmesi planlanan üst geçit ihalesi bugün üçüncü kez gerçekleştirilecek. Bugün ihalede hiçbir firmanın teklif vermemesi halinde ihale iptal edilecek. Kayseri Valiliği ve Melikgazi Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu için başvurular başladı. Yükseköğretim Kurumları sınavında Kayseri birincisi, Türkiye altıncısı olan Sümer Fen Lisesi öğrencisi Çağrı Mert Akkaya, Sümer Fen Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Sibel Kuyumcu tarafından altınla ödüllendirildi. Kayseri Şehir Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren aile okulu, yaz tatilinin ardından toplumsal farkındalığı ve aile içi iletişim güçlendirmeye yönelik eğitimlerini hayata geçiriyor. Bir yıl boyunca 3 dönem halinde uygulanacak olan projede dönemin ilk eğitimleri 23 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen Türkiye Sinema Festivali kapsamında 26-27 Eylül tarihlerinde 75 ildeki tüm biletlerin biletleri 90 liradan satışa sunuldu. Kayseri Spor TFF 1. Lig'de geride kalan 8 hafta sonunda en az gol yiyen takım oldu. Melikgazi Kayseri Basketbol, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2026-2027 sezonu ilk haftasında deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak. Yarın haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.
4: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
5: Kayseri'de ne yapılır diyenler için Bifes kapsamında Muzaffer Eltaş ve Sinan Akçıl Kayseri'ye geliyor. Etkinlikler bununla da sınırlı değil. Tiyatro oyunlarında İçimizdeki Şeytan, Kürk Mantolu Madonna ve daha fazla tiyatro oyunda sizlerle birlikte olacak. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde ücretsiz bir gençlik festivali düzenleniyor. İFES kapsamında düzenlenen etkinlikte Sinan Akçıl ve Muzaffer Elitaş, Kayseri halkına ücretsiz bir şekilde konser verecek. Sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Tiyatro sahnelerinde ise edebiyat klasikleri seyirciyle buluşuyor. Kürk Mantolu Madonna ve İçimizdeki Şeytan unutulmaz aşk ile iç çatışmaları sahneye taşırken, Gece Yarısı Kütüphanesi ve Anna Karina'nın derin varoluş ve tutku hikayelerini anlatıyor. Gizemli bir cinayet macerasını konu edinen Kütüphanedeki Ceset Oyunu da bu hafta sizlerle birlikte olacak. Sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Reşat Nuri Güntekin'in eserinden uyarlanan Çalı Kuşu ise Feride'nin ilham veren mücadelesini seyirciyle buluşturuyor. Bu hafta vizyona giren filmlerde ise dram türünde Kumar, komedi türünde Kehanet, aksiyon gerilim türünde Sınırsız, animasyon türünde Melodi ve Neşeli Notlar, bilim kurgu, korku ve gerilim türünde Resident Evil ve son olarak aile ve komedi türünde Okey Madam Bon Voyage filmi sizleri bekliyor. Bu hafta Kayseri'deki etkinlikler bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya 5'ten Büyüktür çağrısının daha geniş bir sorumluluk anlayışına davet olduğunu belirterek, BM reformunun merkezinde veto imtiyazının kaldırılmasının bulunması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Ulusal Deniz Coğrafi Veri Merkezi'nin kurulması projesiyle Mavi Vatanımızın coğrafi veri altyapısını güçlendirerek ülkemizin deniz coğrafi veri kapasitesini ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz dedi. Meclisin yeni yasama döneminde gündemi yoğun olacak. Ekim ayında infaz düzenlemesine ilişkin Adalet Komisyonu üyeleriyle bir toplantı yapılması bekleniyor. Düzenlemeye dair hazırlanacak etki analizleri toplantıda ele alınacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD temasları kapsamında New York'ta Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ve Etings Realis üst yöneticisi Lanley Edwards'la görüştüğünü belirtti. COP31 eylem gündemimizin amacı açıktır. Ortak hedeflerimizi somut uygulamaya dönüştürmek. Sizleri bu sürecin aktif ortakları olmaya davet ediyorum. Diyalogla ilerleyelim, uzlaşıyla güçlenelim. Eylemle sonuç alalım dedi. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kosinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturmada başka bir davadan hükümlü Enver Altaylı'nın ifadesinin alınması için Silivri Adliyesi'ne getirildi. Meclisin yeni yasama döneminde gündemi yoğun olacak. Ekim ayında infaz düzenlemesine ilişkin Adalet Komisyonu üyeleriyle bir toplantı yapılması bekleniyor. Düzenlemeye dair hazırlanacak etki analizleri toplantıda ele alınacak. Erciyes Üniversitesi'nde bir güvenlik görevlisiyle Eru Tıp Fakültesi'nde görevli bir doktor arasında kavga çıktı. Çıkan kavgayla ilgili Hekim Sen Sendikası yaptığı açıklamada doktorun darp edildiğini öne sürerken Kopiş Sendikası Kayseri Şubesi ise güvenlik görevlisinin saldırıya uğradığını iddia etti. Kayseri Ticaret Borsası tarafından yapılan açıklamaya göre şap hastalığına karşı hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla canlı hayvan pazar yeri geçici süreyle kapatıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yap, işlet, devret modeliyle Şeker Mahallesi'nde hayata geçirilmesi planlanan üst geçit ihalesi bugün üçüncü kez gerçekleştirilecek. Bugün ihalede hiçbir firmanın teklif vermemesi halinde ihale iptal edilecek. Kayseri Valiliği ve Melikgazi Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu için başvurular başladı. Yükseköğretim Kurumları sınavında Kayseri birincisi, Türkiye altıncısı olan Sümer Fen Lisesi öğrencisi Çağrı Mert Akkaya, Sümer Fen Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Sibel Kuyumcu tarafından altınla ödüllendirildi. Kayseri Şehir Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren aile okulu, yaz tatilinin ardından toplumsal farkındalığı ve aile içi iletişim güçlendirmeye yönelik eğitimlerini hayata geçiriyor. Bir yıl boyunca 3 dönem halinde uygulanacak olan projede dönemin ilk eğitimleri 23 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen Türkiye Sinema Festivali kapsamında 26-27 Eylül tarihlerinde 75 ildeki tüm biletlerin biletleri 90 liradan satışa sunuldu. Kayseri Spor TFF 1. Lig'de geride kalan 8 hafta sonunda en az gol yiyen takım oldu. Melikgazi Kayseri Basketbol, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2026-2027 sezonu ilk haftasında deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
2: Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır. Trafikte güvenli hayat, kurallara uymakla olur.
0: Yayın tekrarı.
3: Geleceğe umutla bakan gençler için yol çiziyoruz. Anlayış, iletişim ve saygı temelleri üzerine inşa edilen her bölümde nesiller arası köprüler kurarak, birbirimizi anlayarak geleceğin tohumlarını bugün atıyoruz. Geleceğe Mektuplar, Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla her salı saat 16'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Ahmet Avanlı Er'in hazırlayıp sunduğu Geleceğe Mektuplar başlıyor.
4: Efendim merhabalar, Radyo Radar'dayız. Geleceğe Mektuplar programına başlıyoruz. Tabiri caizse geleceğe yazacağımız mektubun bu haftaki satırlarını birlikte dolduracağız. Ama programımıza başlamadan önce her hafta olduğu gibi şu anda Sesimize 91.8 Radyo Radar frekansından kulak veren sevgili dinleyicilerimize ve bizleri Radyo Radar, Kayser Radar sosyal medya hesaplarından takip eden değerli takipçilerimizi en kalbi duygularımızla selamlıyoruz. Geleceğe mektup yazıyoruz. Sesimizi, gönlümüzü, notlarımızı geleceğe iletmek istiyoruz. Bu amaçla da bu hafta Seyit Burhanettin Hazretleri Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Aydoğdu Beyefendi bize beraber. Fatih abi hoş geldin.
5: Hoş bulduk, sefa bulduk.
4: Nasılsınız? Afiyettesiniz inşallah.
5: Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bizleri radyolarınızın başında dinleyen ve sosyal medyadan takip eden kıymetli dinleyicilere selam ediyorum. Ben de en kalbi duygularımla onları muhabbetle, sevgiyle kucaklıyorum.
4: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de ayaklarınıza sağlık.
5: Çok sağ olun. İyiyiz. Evet. Hamdolsun. Sizler de iyisiniz umarım.
4: Elhamdülillah.
5: Çok sağ olun. Teşekkür ederiz.
4: Fatih abi biz geleceğe mektup dedik. Tabii buradaki mecazı da öyle kullandık. Hani mektup sadece yazıyla yazılmaz. Evet. Efendime söyleyeyim, bazen sözle iletilir. Bazen davranışlarla iletilir. Bazen geleceğe bıraktığımız bir eser, belki evlatlarımız bu konudaki en büyük mektuplardır. Gençliğe dokunmak, geleceğe yazılmış bir mektuptur diye yola çıktık. Bu Kayser Radar ekranlarına 39. programımız.
5: Maşallah.
4: Sizler gibi kıymetli 39 konuğumuzu aldık. Böyle onların hem bilgisinden, hem ilminden, hem tecrübelerinden faydalandık. Kıymetli dinleyicilerimizin, takipçilerimizin de faydalanmasını arzu ettik. O amaçla da bugün size inşallah vakfı, gençlere dokunmayı konuşacağız ama şu anda sesimize kulak veren dinleyicilerimiz Fatih Aydoğdu kimdir? Merak ederler. Bunu da sizin gönlünüzden, sizin kalbinizden Fatih Aydoğdu kimdir? O şekilde duymalarını isteriz. Buyurun hocam.
5: Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Fatih Aydoğdu 20. yüzyılın son çeyrek asrında Müslüman anne babadan Müslüman bir beldede dünyaya gelmiş. İnşallah bu mihval üzerinde hayatını idame edecek bir kul olma mücadelesi veren fert.
4: Ne güzel söylediniz ya.
5: Eyvallah.
4: Kıymetli değil mi abi? Yani gerçekten kıymetli çünkü bu aslında bir şükür sebebi. Ya böyle güzel bir giriş yapınca ilgisiz kalamadım. Yani Müslüman bir anne babadan hele bu topraklarda dünyaya gelmenin bir sorumluluğu var. Siz de onu vurguladığınız girişe çok kıymetli.
5: Bizim çok kıymetli bir hocamız var. Tarih. Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi. Evet. Allah murad etseydi bizi Moskova'da domuz çobanı olarak da yaratabilirdi diyor.
4: Ya bak.
5: Bu mihval üzere bakınca.
4: Çok güzel söylediniz.
5: Gerçekten hani isminin başındaki değil sonundakini ifade etmek adına böyle giriş yapmak istedik ama evet. Affola. Efendim kısaca kendimden hani bahsedecek olursak uzun yıllardır bir teknoloji şirketinde yönetici olarak çalışmaktayım. Çeşitli STK'larda bedenimizin ve ilmimizin zekatını ödemek için çaba sarf etmekteyiz. 2 yılı aşkın süredir de Seyit Burhanettin Hizmet Vakfı'nda yönetim kurulu üyesi olarak hizmet etmeye gayret ediyoruz.
4: Ne güzel. İşte bugün sizle konuşurken konu başlığımız dedik ki vakıf hizmetleri olsun, sosyal hizmetler olsun, gençlik faaliyetleri olsun. Onları konuşalım istedik. İnşallah. Tabii ben de şöyle hem tarih okumayı seven biri olarak şöyle kadim tarihe baktığımızda aslında şu anda mirasının üzerinde hayatımızı sürdüğümüz bu kadim medeniyet, bu topraklar aslında bir vakıflar kültürüyle abad olmuşlar. İşte Osmanlı'yı inceliyoruz. Osmanlı nelere vakıf kurmamışlar ki? Bu anlamda ilk olarak size vakıfçılık nedir onu sormak isterim. Vakıfçı deyince biz ne anlamayız? Hani vakıf adamı olmak, vakıf insan olmak, vakıfçı olmak nasıl bir şeydir? Ne anlamalı dinleyicilerimiz bunu duyduğu zaman?
5: Eyvallah. Teşekkür ederim kıymetli Ahmet abicim. Ya biz vakıf deyince yaratandan ötürü yaratılana merhamet.
4: Evet.
5: Şefkat ve sevginin müesseseleşmiş şeklidir düsturuyla anlamaya çalışıyoruz. Allah'a adanan bir mülktür vakıfçılık diyoruz. Bu ne satılabilen ne devredilebilen bir mülkün temelidir gözüyle bakıyoruz. Canlıya veya cansıza hizmet etmektir vakıfçılık diyoruz efendim. Yani vakıfçılık Osmanlı döneminde bu yana köklü bir geleneğin sahip. Osmanlı vakıf sisteminin sosyal adaletin sağlanması, yoksulların desteklenmesi, kamu kurumlarının hizmetlerinin yürütülmesi için belirlemiş. Mesela 1330'larda Osman Gazi Bursa Ulu Cami Vakfiyesini kurmuş. Camiyi belki daha sonra imar etmiş ama
4: Vakfiyesi daha önce.
5: Yani teşbih de hata olmasın. Medeniyet vakıfçılıkla başlıyor diyebiliriz Osmanlı medeniyeti için. Camiler, medreseler, aşevleri ve hanlar gibi yapılanın her birinin finansmanı için kurulmuş bunlar. Elhamdülillah cömert bir milletiz.
4: Değil mi?
5: Yani hamdolsun bu son dönemlerde biraz kötü olsa da vakıf anlayışının tezahürünü belki biz az dillendiriyoruz. Biraz daha çok dillendirmemiz gerekse de inşallah bu bir fısıltı, bu bir vesile olur. Bu mahiyette vakıfları anlamayı, anlatmayı yeniden imar etmeyi yaşarız. Osman Gazi'den sonra cennet mekan Fatih Sultan Mehmet Han tam bir vakıf insanıdır. Yani İstanbul'un fethinden sonra vakıf sistemini öyle geliştirmiş ki hadise nail olduğu için Fatih Sultan Muhammed Han diyerek anmak istiyorum. Medreseler, kütüphaneler, hastaneler, aşevleri, çarşılar, hamamlar hepsinin bir vakfiyesini oluşturmuş. Darüşşifalar, hastaneler kurmuş. Bugünkü gibi değil kıymetli abim. Bilabedel. Hatta kendi dininden olmayan, diğer dinlere tabi olanlara dahi bu hastanelerde ücretsiz şifalar dağıtılmış. Böyle bir medeniyetten geliyoruz. Böyle bir vakıf anlayışından geliyoruz.
4: Evet. Aslında kaybolmaya yüz tutmuş değerlerimiz içerisinde alabiliriz. Hani kesinlikle. Kendinden önce başkasını düşünmek. Ya. İşte bila bedel, belki ahireti ve bu yaşamdan sonrasını düşünerek tabiri caizse ahiret sermayesi biriktirmek için vesile görmüş insanlar.
5: Kesinlikle.
4: Çok ilginç. Hatta bugün sabah bir sohbette dinlediğim yurt dışındaki vakıfların çoğu da Osmanlı tebaasında orada bürokrat olarak çalışmış. Daha sonra hatıratlarında anlarında anlaşılıyor ki buradaki bu güzelliğin kendi medeniyetlerine yansımasını sağlamak için kurulmuş. Ve evet. Şu anda birçok vakıf kurulmuş. Yani Batı dünyasında da. Onların eser kaynağı da bu toprakların insanları.
5: Aynen.
4: Çok dikkat edilmesi gereken. Belki biraz önce söylediğiniz çok kıymetliydi Fatih abi. Dediniz ki belki tam anlatılmıyor. Bu yüzden de insanlar aklında kötü örnekler veya kötüye çekilmiş örnekler olduğundan dolayı da yanlış anlaşılmaya müsait bir konu olabilir. Bunu anlatmak lazım. Vakıf nedir? Gerçek anlamda vakıfçılık nedir? O konudan çok kıymetli oldu. O sebepten dolayı diyelim.
5: Eyvallah. İş öyle bir nokta ki bu iş çok hassas bir teba.
4: Evet.
5: Yani tabiri caizse ateşten bir gömlek.
4: Ya.
5: Kötü örneklere takılmadan tabiri caizse yapılan geçmişteki güzellikleri görerek ve güzeli düşünerek her ne kadar ateşten gömlek desek de bir de bunun ecir var. Bunun karşılığına tabi olarak mutlaka bu gömleği giyip mükafatına dermek lazım. Tabii maddi bir mükafat. Düzeltiyorum, manevi bir mükafat. Çünkü maddi bir beklentinin içerisinde bulunmak kesinlikle zinhar bunun dünyada da ahirette de karşılığı çok çetin olur yani. Hatta bir Allah dostumdan dinlemiştim.
4: Evet.
5: Konya'da geçmiş dönemlerde yapılan bir iş bu hatıra. Vakıfta çalışan veya vakıfta yönetici olarak olan birisi bir vakfın hayratı ile ilgili burası sana yakışır demişler. O da almış ne yazık ki kabul etmiş. O hediye neydiyse. Belki de yani büyük bir hediye değildi Ahmet abiciğim. Küçük evet. Bir şeydi.
4: Vakfa ait bir şey sana yakışır diye hediye
5: yani
4: olmuş.
5: Kendisi kabul etmiş bunu.
4: Evet.
5: İş böyle bir noktaya gelmiş ki maddi ve manevi sıfırlamış.
4: Aa.
5: Ve sonrasında görüştüklerinde her zaman oraya atıfta bulunmuş. Demiş ki orada yaptım hatayı. Her şeyi orada sıfırladım. Burada bitirdim demiş. Yani bunu belki de şöyle bir kıssayla anlatmak güzel olabilir. Halkta Darül Mesel olarak bilinen bir Süleyman Aleyhisselam'ın Hütüt kuşuyla bir kıssası
4: Hazreti
5: vardı.
4: Süleyman Aleyhisselam'ın Hütüt kuşu kıssası. Evet hocam.
5: Belki bu vakıfçılığı anlatırken en güzel misallerden biridir. Hani beni de çok etkiler. Bu hassasiyetin gözetilmesi adına. Süleyman Aleyhisselam malumunuz hayvanlarla konuşabiliyor. Böyle bir Allah'ın lütfu var. Bir gün hikaye o ya.
4: Evet.
5: Hayvanatı toplantıya çağırmış. Bütün hayvanlar toplantıya gelmiş. Bir tek hütüt kuşu gelmemiş. Elçi göndermiş. Kuşa demiş ki Süleyman peygamber seni bekliyor. Gel. Gelmiyorum demiş. Süleyman Aleyhisselam'a geri gitmiş. Gelmiyor efendim demiş. Elçi tabii korkuyor durumdan. Geri dönmüş. Demiş bak peygamber kızıyor. Çabuk gelsin. Hatta hikaye ya. Kafanı koparırım diyor. Demiş yani. Bak demiş beni kızdırmasın. Onun tacını tahtını sarayını bahtını yerle bir ederim demiş. Süleyman Aleyhisselam gülmüş. Senin sikletin ne ola ki demiş. Nasıl yapacaksın?
4: Cürmüş ne ki değil mi?
5: Bir kuşsun mahiyetinde. Ama Hütüt kuşunun çok manidar bir cevabı var burada. Demiş ki kanadımı bir suya batırırım. Gelir onu vakıf toprağına sürerim. O toprağa da gelir onun sarayına sürerim. Onun tacı, tahtı, sarayı yerle bir olur demiş.
4: Ne ibretlik. Yani buradaki işte vakıf yönetiminde vakıfın çalışanı olup vakıfla hemhal olan insanların hatta vakfın duası vardır, bedduası vardır. Oradakinin kamu malı gibi de düşünmek lazım belki.
5: Tamam.
4: Yani ona verdiğin zarar tahtını, tacını burada hepsi bütün meseleler belki mecaza çağır, bizim düşünmemize sevk etmesi lazım. Bütün varlığını, yokluğunu hatta dünyanı perişan edebilir. O derece hassas.
5: Ahmet abicim bunu şöyle de düşünebiliriz. Ben zaman zaman bulunduğum ortamlarda bunu zikrediyorum. Ben Ahmet abiyle bir karşılıklı alacak verecek borç ilişkisinden ötürü bir şeyde teşbihte hata almasın. Birbirimizi kandırsak, dolandırsak,
4: evet,
5: birinin malına gasp etsek, vermesek, borç alsak, ödemesek. Ahmet abiyle Fatih arasında bir borç alacak ilişkisi, bir mesuliyet vardır. Ama bugün bu da biraz unutuluyor bu noktada. Teşbihte hata almasın. Kamu malına farklı bir gözle bakılıyor.
4: Maalesef.
5: Kamu malı da bir vakıf malıdır. Düşünebiliyor musunuz? Bugünkü rakamsal olarak değerlendirmeye baksak 85 milyon insanla
4: hesaplaşma
5: dönemi var.
4: Hocam ah o idrak olsa zaten bugün şikayet ettiğimiz çoğu meseleyi konuşuyor olmaz idik.
5: Kesinlikle.
4: Kesinlikle.
5: Bize büyüklerimizin çok güzel bir düsturu vardı efendim. Belki vakıfçılığı da buraya bağlayabiliriz. Dediler ki şu üç kişiden biri olursanız üzerinizdeki mesuliyet azalır. Vakıfta, dernekte yani hizmet edeceğiniz bilabede Allah rızası için,
4: evet,
5: bedeninizin, ilminizin zekatını ödemek için şu üç kişiden biri olursanız bir vakıfta birincisi yönetici olabilirsiniz. Bahsettiğimiz ateşten gömlek hikayesinin birinci basamağı.
4: Evet.
5: Ya da o vakfın bir çalışanı, o vakfın bir Mehmetçiği tabiri caizse,
4: evet,
5: olabilirsiniz. Mesuliyeti azaltır. Bu ikisi tabiri caizse dediğim gibi bir ateşten gömlek. Bir de üçüncüsü var. Buraları desteklemek. Yani finansal kaynak olmak. Aslında bunun şöyle de bir güzelliği var. Zengin zekatını, sadakasını, fitresini vakıflarımıza verdiğinde tabii bu illa bizim vakfımız gözüyle
4: hayrını,
5: bakmamak lazım.
4: Sadakasını, zekatını verdiğinde.
5: Aynen. Birçok vakıf için bunu söylemek lazım. Hatta şu düsturu söylemeden geçemeyeceğim. Hani demiş ya kimi ar dedi Kadri Dildara, kimi Elif. Cümlenin maksudu bir ama rivayet muhtelif.
4: Ya
5: Allah'a hamdolsun birden fazla koşturan vakıflarımız var. Bu veren kişi, bu finansal desteği sağlayan kişi üzerindeki yükü, mesuliyeti atıyor. Veriyor, tabiri caizse kurtuluyor. Bütün vebal, bütün sorumluluk o vakfın çalışanında ve idarecisinde, yöneticisinde. Bundan sonra onun için hesap başlıyor. Evet. Hem dünyada hem ahirette.
4: Evet.
5: Dünyada hesap lazım. Nereye nasıl gitti? Kime ulaştı? Ne yapıldı? Ahirette zaten verilecek bir ayrı bir hesap var.
4: Ya.
5: Hani bir düstur var ya yani. Eğer ki çok mal varsa mutlaka Allah korusun
4: hesapta ona göre olacak.
5: Hesapta ona göre olacak. Hesabı var. Eğer yok hesap değil de başka bir yerden maddi bir beklentilerle yanlış yollardan kazanıldıysa Allah muhafaza onun azabı var.
4: Azabı var tabii.
5: Yani kabaca vakfa böyle diyebilirim.
4: Bir de şey diyebilirim hocam buraya siz konuşurken böyle gönlüm öyle geldi. Gene inancımızda efendime söyleyeyim öğretilerimizde veren el alan eli görmesin. Alan el veren eli görmesin ki çünkü birbirine minnet eylemesin. Tabii. O verdim diye kendine aşağı böyle kibir vermesin. Kendinden bilmesin. Alan da ona karşı mahcubiyet duymasın diye de bu vakıf kültürü gelişmiştir kadim tarihte. Çünkü evet. En güzel yollarından biri de budur. Kimse kimseyi bilmez.
5: Kimse kimseyi görmez.
4: Minnet de duymaz. Kendini borçlu da hissetmez. Tabiri caizse Allah'ın rızasını gözeten insanlar için bulunmaz bir nimettir. Hı hı. Tabii insan nereye gittiğini, ne olduğunu merak eder. Onu da araştırmak hayır sahibinin görevidir diye düşünüyorum.
5: Kısa bir anekdotla hani gireyim oraya.
4: Tabii.
5: Bizim gençlik merkezimiz var inşallah. Birazdan bahsedeceğim.
4: Evet, evet.
5: Gençlerimiz oraya bir sadaka taşı yapıyorlar.
4: Sadaka taşı.
5: Bu Osmanlı'dan güzel bir adet.
4: Evet.
5: Bunu gençler kendi elleriyle yapıyorlar. Yetişkinler, bireyler değil. Tabiri caizse çocuklar ve gençler yapıyor. Cebindeki o küçük bir meblağı o sadaka taşına bırakıyor.
4: Sadaka taşı dediğimiz olay, hocam biraz aşarsak, bir orada bir sanduka gibi bir şey anladığım kadarıyla.
5: Tam olarak bir kumbara diyebiliriz.
4: Kumbara.
5: Bu kumbaraya ihtiyacı olan alsın diye bir miktar, küçük bir rakam bırakılıyor. Ve bunun bir ağzı kilitli değil, kapalı evet. Değil. Açık.
4: Veren atan kimin alacağını bilmiyor.
5: Bilmiyor. Buraya bırakıyor. Başka bir yavrumuz da buradan ihtiyacı varsa alıyor. Bazen görüyoruz yani. Bu kriz içinde duruyor.
4: Ya.
5: Bu da bizi ayrıca gururlandırıyor. Sevindiriyor yani böyle bir noktada.
4: Bu da ataların, ceddin bir örfü, adeti, geleneği günümüze yansımış aynen. Bir güzellik.
5: Aynen. Aynen.
4: Çok güzel. Hocam evet. Seyyid Burhanettin Hazretleri Hizmet Vakfı yönetim kurulu üyesiniz.
5: Evet. Tabii.
4: Peki Seyyid Burhanettin Hazretleri Hizmet Vakfı'ndan bahsedelim. Kayseri'de konuşuyorsunuz. Kayseri'de neler evet. Yapıyorsunuz hocam?
5: Efendim vakfımızdan biraz bahsetmek isterim kıymetli abim. Evet. Vakfımız resmi olarak 1993 yılında kurulmuştur. Ülkemizdeki 332 tane kamu yararına vakıftan bir tanesidir.
4: Kamu yararına ne demek hocam?
5: Bugün en kısa manasıyla şunu söyleyebiliriz. Kızılay, Yeşilay'ımız neyse Seyyid Burhanettin Hizmet Vakfı da odur. Hmm. Bakanlar Kurulu'yla, Cumhurbaşkanı kararıyla alınan, tanınan 332 tane vakıftan bir tanesi. Bunlar çok daha sıkı denetlenen, çok daha...
4: Hem bakanlık tarafından hem vakıflar bölge tarafından.
5: Müdürlükleri tarafından.
4: Evet.
5: Ve aynı zamanda bu vakfın kendisini ispatlamasıyla birlikte o vakfa bir bağış gönderecek kişinin maddi olarak da güvencesini sağlayacağının bir delili olabilir diyebiliriz buna. Hatta buna bir ufak da olsa işte kurumlar vergisinde bir muafiyet hakkı da tanır. Böyle bir güzelliği de var kamu yararına vakıf olmanın. Ve vakfımızın en temel prensibi ve en can alıcı noktası hiçbir ticari faaliyetin içerisinde değildir. Hmm. Hiçbir şekilde ticari faaliyette bulunmaz. Yani buraya dahil olacağım birkaç örnek vermek isterim tabii. Memleketimiz ne yazık ki bir 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunuldu ve acı bir teşebbüs oldu.
4: Allah bir daha yaşatmasın.
5: Allah muhafaza. Evet. Öncelikle Allah'ın inayeti, yardımıyla, halkımızın feraseti ve devlet adamlarımızın basiretiyle bu darbe püskürtüldü. Buradan atıfta bulunarak vakıflar, dernekler buralardan çok yıprandı Ahmet abiciğim. Çünkü teşbihte hata olmasın. İşte hepsi aynı keseye konursa ve o yapının bize verdiği en büyük acı diyebilirim. Zekat, infak, sadaka.
4: Hayır.
5: Bunların her birinin içi boşaltıldı.
4: O kadar kıymetli kavramlar ki gerçek anlamından çıkıp insanın aklına ilk hayreti, önce o
5: yapı gelince,
4: amaçlı evet, kişileri getirince içi boşalmış, hatta zarar görmüş, büyük zarar görmüş hale geliyor. Çok doğru.
5: Öyle bir noktaya geldi ki, yani bir vatandaşımız camiye gidecek, cemaate gidecek, cemaat diyemez hale geldi. Bugün sokakta bunu yaşayabiliyorum. Cemaat diyemiyor. Yani camiye...
4: Kelim anlamı ne hocam?
5: Camiye gidiyorum.
4: Cemaatin kelime anlamı ne?
5: Yani
4: bir olmak,
5: beraber olmak
4: ama işte çağrışımdan dolayı,
5: evet,
4: halbuki yıllarca atası, dedesi,
5: ninesi
4: giderken öyle ben cemaate gidiyorum, camiye gidiyorum demişti. Ama bugün öyle söylediği zaman ilk akla gelenin o olumsuzluk olması, kaybolmuş değerlerden biri diyebiliriz.
5: Aynen. Ama Allah'a hamdolsun elhamdülillah dertliyiz bu konuda. Her gittiğimiz platformlarda, her görüştüğümüz insanlarla bunları anlatmaya gayret ediyoruz. Vakfımızın temiz bir mazisi var. Saf ve samimi insanların, gönüllülerin elleriyle büyüyor. Allah'a hamdolsun ki bu da güveni tesis ediyor.
4: Önemli kısım burası zaten hocam. Yani tamam, bir oradaki şu anda dikkatimi çeken kelime dertliyiz demek.
5: Evet.
4: Neyle dertliyiz? Nerede dertlisiniz hocam? Yani dert şu, şeyi biliyorsunuz. Geçmişi biliyorsunuz, tarihi biliyorsunuz. Evet. Ve o hep böyle anlatırken övgü dolu anlattığınız kısalardaki hikayelerde vakıfların yeri ve önemini biliyorsunuz. Tekrar bugün bakış açısı değiştiyse, insanlardan merhamet duygusu, başkasının düşünme duygusu, yardım duygusu azaldıysa, bunun tekrar tesisi için dertliyiz.
5: İnşallah.
4: Ne güzel söylediniz ya.
5: Eyvallah, Allah razı olsun. Bu derdi de tabii anlattırdığınız

0: kendilerine ihtiyacı olabileceği ne varsa bunlara hemhal olmaya çalışıyoruz. Hatta bu ailelerimizin yavrularıyla ilgilenmeye çalışıyoruz. Birazdan bahsedeceğim, gençlik merkezimiz var. Gençlik merkezimizde yavrularımızı karakter eğitimi veya akademik eğitimlerle donanımlandırmaya çalışıyoruz. Buralarda beslemeye çalışıyoruz. Sosyal hizmetleri bu noktada hem önemsiyoruz hem de temas etmek için bir kapı buluyoruz. Ve bunları gönüllerimizle beraber yapıyoruz. Uzaktan bir şey vermek ve göndermek sadece yetmiyor Ahmet abicim.
1: Evet.
0: Yani küçük bir koli dahi olsa, hani yarım elma gönül alma misali, o gönüllümüze diyoruz ki felanca adreste, felanca yerde bir ihtiyaç sahibi var. Bu tespit, mutat.
1: Tespit nasıl yapılıyor hocam? Mesela 250 aile dediniz ya, bu 250 aileyi işte sahaya çıkıp mu bulunuyor, muhtarlar aracıyla mı bulunuyor, yoksa bir gönül insanının ya şurada bir fakir var, bir baksanız ilgilensiniz diyerek mi bulunuyor, nasıl oluyor?
0: Dedim ya, kadim tarih vakıf anlayışı, vakfımızın da temiz bir mazisi. Allah'a hamdolsun, yani her cihetten geliyor diyebilirim. Muhtarlarımızdan geliyor, evet, doğru. Evet. Gönüllerimizden geliyor. Veya işte Ahmet abi diyor ki ya falanca mahallede bir ihtiyaç sahibi var. Yani bilemiyoruz diyor.
1: Evet.
0: Bunu diğer STK'larla, belediyelerimizin sosyal hizmetleriyle dönem dönem istişare ediyoruz. Soruyoruz, soruşturuyoruz. Bir de müsaade istiyoruz. Kapısını çalıyoruz, içeriye giriyoruz. Merhaba diyoruz. Biz geldik. Kırmadan, dökmeden ya, neye ihtiyacınız var? Ne yapabiliriz? Size nasıl yardımcı olabiliriz? Ve mutat olarak bunu yapmamız gerekiyor. Çünkü ne yazık ki orada da kötü şeylerle zaman zaman karşılaşılıyor. Karşılaşılmıyor desek yalan olur. Ama hemen önlem alıyoruz. Takip ediyoruz. Hal böyle olunca da bu iş biraz daha hassasiyet istiyor.
1: Tabii.
0: Bu 250 aileye gidip yerinde gıda götürürken diyoruz ki Ahmet abi beraber gidelim mi? Hatta ya geliyorum işte şu saatte müsaitim, beraber bir gidelim, kapısını çalalım diyorum. Arkadaşlar sağ olsun o konuda çok hassaslar. Yavrularınızla beraber gidelim diyorlar.
1: Ya.
0: Beraber gidiyorlar. Kendi ortamlarıyla o ortamı kıyaslama, karşılaştırma, görme, onların haline bakma, teşbihat almasın, bir dokunma vesilesi oluyor. Her şeyden öte, insan kendi tarafında yaşadığı teşbihat alması, yine işte o bonkörlüğünden ziyade müsrifliğine diyor ki ya bu insanda böyle bir durum varken ben niye bunu yapıyorum? Orada bu hal varken ben niye burada
1: bir kendisini sorgulamayı da sağlıyor değil mi insan?
0: Evet.
1: Ya tam burada şöyle bir ben de bir anımı
0: tabii ki ben çok konuşuyorum onlardan.
1: Harika, harika oluyor. Yani ben desteklemek amacıyla da
0: lütfen
1: bir üniversiteli kardeşlerimize bir böyle yardım faaliyetinde bulunalım. Hani iyilik timleri, iyilik gönülleri vesaire. Evet. Bunu yaparken de belki de buradan sevgili dinleyicilerimize, takipçilerimize söyleyelim. Başa kalkmadan, biraz önce söylediğiniz kısım o kadar önemli ki, bir tebessümün bile sadaka olduğunu asla unutmadan, güler yüze, yani al sana bak nasıl getirdim demeden, hani evet, büyüklerin bu Allah dostlarının böyle anekdotlarında, böyle yazdıklarında okuduğumuz, ya ben, sen bunu kabul ederek bize iyilik yapıyorsun duygusunu vererek. İşte bu duyguyu almak için işte üniversiteli kardeşlerle onlarca belki eser okuduk, işte seminer dinledik veya bununla alakalı faaliyette bulunduk ama bir yardım faaliyetine gittik. İşte gıda malzemesi götürmüştük. Evde çocukların olduğunu bildiğimiz için oyuncak vesaire götürmüştük. İşte bir miktarda işte bağışlanan etlerden vesaire götürmüştük. Öyle bir de

0: çocuklar vardı. Böyle çok küçük yaşta, belki 4 yaşlarında, 5 yaşlarında birden fazla çocuk vardı. Elinde oyuncak olan kardeşim daha sonra çıkınca şunu söyledi. O çocukların dedi, oyuncağa değil de ete sevindiğini gördüm. Yani o gıdaya sevindiğini gördüm. Halbuki o oyun çağındaydı ve oyuncağa sevinmesi gerekiyordu.
1: Evet.
0: Şunu düşündüm abi dedi. Üniversiteli kardeşim. Yüzlerce kitap okusam. Ya. Efendime söyleyeyim. Bununla alakalı, yardımla alakalı sen bana saatlerce anlatsan. Şu gördüğüm kadar etkili olmazdı bir. Ve Allah nasip ederse işte bir işim gücüm olacak. Ben bu anı hiç unutmayacağım. Ve gücüm yettiği kadar böyle insanların olduğunu bilecek ve yardım için kendimi buna zorlayacağım dedi. Şimdi Fatih abi diyorum ki ya işte bu vakıfların belki sadece gönle böyle bir duygu vermesi dahi toplumsal hayatı ve sosyal süreci olumlu geliştirmek yönünde her şeye maddi bakmayan, maddiyatta bakmayan, hatta ya diğer gam diye bir kelime vardır. Diğer gam, ya birileri var hayatta, şu önce bulunduğum hale şükredeyim ya. Ve onları düşüneyim demek için müthiş fırsatlar. Bu sosyal hizmetler dediğiniz kısmın belki hiç farkına varmadan kimlerin gönlüne dokunduğunu belki bilemiyoruzdur diye düşünüyorum hocam.
1: Kesinlikle. Biz yani sürekli takibimizde olan veya bize dönemsel bağış yapan gönüllerimize her zaman için bu telkinde bulunuyoruz.
0: Eyvallah.
1: Lütfen siz de gelin, beraber gidelim,
0: ya.
1: Kapıyı beraber çalalım, beraber ziyaret edelim. Müsait oluyor, olmuyor. Ya tabii çok da zorlayamıyoruz.
0: Evet, evet.
1: Kimi iş insanı,
0: evet.
1: Kimi zamanını çok daha yoğun kullanıyor. Buna belki fırsat da aralayamayabiliyor. Ama buyurduğunuz gibi çok büyük bir mesaj buradan bizlere, onlara çıkıyor. Bir de az önce çok güzel bir nokta işaret buyurdunuz. Biz bu 250 aileye yakın ailemizde son günlerde bunları çok gördüğümüz için söylüyorum. Resmatize, filmatize veya sosyal medyada şu kapıdayız, ya. Bunu verdik, bunu getirdik, şu kapıdan bunu ulaştırdık. İşte o çocukla şu resim, bu ebeveynle bu karede, bunlardan her zaman için sakınıyor ve kaçıyoruz. Geleceğe bırakılacak belki en büyük deliller kalıyor Ahmet abicim. O çocuk belki gelecekte o resmi görecek. Bir kapıda
0: ufak da olsa mahcubiyet hissetmesin değil mi hocam?
1: Tabii ki bir kapıda çekilmiş bir ihtiyaç sahibi bir şey alırken işte görüyoruz bugün sosyal medyada bunları. Paylaşılan resimler.
0: Ya onlara sorduğunda da hayrın çoğalması için yapıyoruz ama bunun belki usulünün belirlenmesi yani, lazım.
1: Kesinlikle. Biraz farklı bir yol izlenmesi.
0: Evet, evet. Hayrı duyurmaktan öteye geçiyor. Rencide edici bir hale getirmemek lazım. Çok önemli bir nokta Fatih abi.
1: Biz bunu yavrularımızla da yaparken iyilik hareketlerimizde doğrudur. Bunu zaman zaman duyurmak gerekebiliyor. Veliler görmek isteyebiliyor.
0: Evet, evet.
1: Diyor ki yani bizim çocuklarla gidelim toplayalım vesaire derken işte baba yok veya anne yok, sadece çocuklar gelmiş, 3-4 çocuk, bir markete gidiyoruz, alışveriş yapıyoruz, aldığımız alışverişleri götüreceğiz. Bizim arkadaşlar zaman zaman bakıyorum, diyorum bunları Photoshop mu yaptınız, çalıştınız mı abi diyor, özellikle diyor bakın market poşetlerinin dahi isimlerini almadan, marketlerin tabelalarını göstermeden o resimleri alıp diyoruz ki bakın yavrularınız bunları şu an aldı.
0: Evet.
1: Ve oraya gidiyorlar. Yani bu hassasiyeti gözetmek gerekiyor.
0: Çok önemli. Müslüman hassas olur hocam.
1: İnşallah.
0: Evet. Çok evet. Güzel söylediniz.
1: Eyvallah. Teşekkür ederiz. Efendim burada sosyal hizmetleri aralarken gençlik merkezimizden, ikinci faaliyet alanımızdan bahsetmek isterim. Hani dedim ya ailelerle ilgileniyoruz ama yavrularına da dokunuyoruz diye. Bunları da şöyle anlatabilirim. Ayrıca bir de gençlik merkezimiz var. Erkam Eğitim Gençlik ve Spor Merkezi. Burada ilkokuldan üniversiteye kadar ki bu akademik alanın içerisinde yavrularımıza dokunmaya çalışıyoruz.
0: Evet.
1: Bunların ödev evidir, robotik kodlamadır, yazılımdır, akademik dersleridir. Bunların her birine katma değer katmaya çalışıyoruz. Ama bunları katarken de işte maneviyat aşılamanın derdinde oluyoruz. Bu hassasiyetleri aşılamanın derdinde oluyoruz. Mesela ödevlerimiz var. Hafta sonu yavrularımız geliyorlar. Burada hafta içi okul döneminde aldığı ödevlerden yaptığı, yapamadığını bizim gençlik merkezimizde belletmen abilerle, gönüllü öğretmen kardeşlerimizle.
0: Gönüllü öğretmen kardeşler bir ücrette almadan yardım.
1: Buraya geliyorlar. Diyorlar ki aynı vakıf medeniyetini anlatırken ki hususumuz gibi. İlmimizin zekatını vermek için geliyoruz efendim buraya diyorlar. Geliyorlar ve yavrularımıza işte
0: eksik olduğu konularda
1: Türkçe, matematik dersi anlatıyor. Soru, cevap veya testler bir ödev evi mahiyeti yaşanıyor. Ve güzel bir ortam oluyor. Bunun yanında
0: hiçbir şey olmuyorsa hocam, şu kötülüklerden uzak kalma süresi, yani çok şey oluyor.
1: Kesinlikle,
0: anladığım kadar ama
1: kesinlikle.
0: O süre zarfı içerisinde, o gençlik merkezine getirdiği süre içerisinde böyle olumsuz şey, internet dünyasının olumsuz etkilerinden uzak kalmak veya dışarıda kötü alışkanlıklardan uzak kalmak süresine bile
1: kesinlikle
0: fazlasıyla değer. Ne güzel bir ifade.
1: Kesinlikle. Yani ne yazık ki telefon bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı her geçen gün
0: sıkıntılı
1: ve her geçen gün artıyor.
0: Evet.
1: Ne yazık ki. Çocuklar oyun alanı bulamıyorlar. Ama bu mahiyette biz gençlik merkezimizde zemin katımızda müsait orası. Hatta top oynayabilecekleri bir yerimiz var orada. Yani içeride dahi. Böyle oyunlar oynatıyoruz. Ödevlerini yaptırıyoruz. Yani tam olarak bir ödevin mahiyetini kullandırmaya çalışıyoruz. Robotik kodlama, yazılım, teknofest çalışmaları yapıyoruz. Daha önceden teknofest çalışmalarında elemeler geçip Türkiye derecesi almış bir kurumuz. Her yıl yine düzenleniyor malumunuz ülkemizde.
0: Evet.
1: Her yıl yine katılıyoruz. Burada öğrencilerimizden çok güzel dönüşler alıyoruz. Nasıl diyebilirim? İnsansız hava aracı yapan yavrularımızdan bir tanesi bir gün geldi. Hocam dedi ya, biz işte insansız hava aracı yapıyoruz. İşte evet. İHA yapıyoruz. Düşünün dedi. Bizim dedi İHA dedi buradan kalksa Filistin'e gitse.
0: Oh, yeah.
1: Filistin'de yerdeki insansız kara aracını kumanda etse. Yerdeki insansız kara aracı ona bir gıda, ona bir eşya, oradaki Gazze'li Müslüman'ı, Gazze'li ihtiyaç sahibine o gıdayı götürse ve geri gelse ve bunu sürekli tekrarlasa. Şu duyguya, şu
0: bunu
1: düşünceye bir bakabilir misiniz?
0: Bunun hayal edilmesini sağlamak dahi
1: ya,
0: işin ne kadar kıymetli olduğunu anlatıyor hocam.
1: Kesinlikle. Bu durumda duygulanmamak mümkün değil. Hani Üstad Necip Fazıl diyor ya, kim var diye seslenince sağıma ve soluma bakmadan fert fert
0: ya,
1: ben varım diyebilmektir diyor. Gerçekten büyük bir gurur. Yani
0: ufuk görüyorsunuz hocam. Mesela bir gence dediniz ki teknofest yarışmalarına katıldık, derece aldık. Dereceye girmese dahi bir hedef verebilmek. Bugün belki etrafımıza yaşadığımız en büyük olumsuzluklardan biri de hedefsiz gençleri görebilmek. Yarına alakalı hayal kuramayan.
1: Evet.
0: Ya insanın dedim birkaç yerde böyle bir araya gelince gençlerle, insanın kaybettiği en önemli şey hayalidir. Hayali kaybetmek, olup olmaması önemli değil. Hayal etmeyi kaybetmek aslında kesinlikle çok şey kaybettiğimiz anlamına gelir. Aman hayalimizi kaybetmeyelim gençler diyoruz. Sizin bu söylediğiniz örnekte bir hayal verebilmek, işte bir ufuk verebilmek çok kıymetli. Ve teknolojiyle, hani Geleceğe Mektup ya programımızın ismi. Bundan daha güzel mektup yazılabilir mi? Aslında Erkam Gençlik Merkezi'nde anlıyoruz ki geleceğe çok güzel mektuplar yazılıyor.
1: Elhamdülillah.
0: Eyvallah.
1: Elhamdülillah. Yani buradan davet de göndermiş olalım sizin vasıtanızla.
0: Evet.
1: Biz Kayseri'de bütün dinleyenlerimize vakfımızı, gençlik merkezimizi gelip ziyaret etmelerini, görmelerini, yerinde incelemelerini bekleriz.
0: Yani burası da çok önemli. Gelin kendiniz görün diyebilmek çok önemli.
1: Kesinlikle. Gelin görün. Zaten hafta sonu bu özellikle ödev evi mahiyetindeki yaptığımız, tabii hafta sonu bu akademiyi de beraberinde yapıyoruz yaş gruplarına göre. Velilerimizden bir kısmı sabahleyin yavrusunu bırakıyor. İşte öğleye kadar, öğleden ikindi vaktine, akşam kadar ders programlarımız var. Şurada kenarda diyor, müsait bir yerde oturabilir miyim? Cıvıltı sesi diyor bana diyor, çok iyi geliyor.
0: Ya, terapi gibi değil
1: terapi. Yani diyoruz biz sizi dinlendirelim diyoruz. Ya. Zaman zaman hani evde çocuklar görüyordur sizi vesaire. İnanın diyor şu ortam bana diyor çok iyi geliyor diyor. Efendim biz gençlik merkezinde ayrıyeten el sanatları atölyelerimiz var. Burada yavrularımıza kablo bağlamayı, lamba takmayı, musluk değiştirmeyi, yani daha nice nicelerini, el becerilerini geliştirmek için mücadele ediyoruz.
0: Çok önemli. Motor becerisi.
1: Efendim, gelecekte gerçekten bunların eksiğini yaşayacağımızı düşünüyoruz.
0: Günümüzde de yaşıyoruz hocam.
1: Aynen. Yani belki de şu anki ustalarımız,
0: evet.
1: Yani işte bir hemen çeksek kenara desek ki, Sayın Ustam, kıymetli abim nasılsın, nasıl gidiyor, çırak bulabiliyor musun, ne yapıyorsun desek, yok diyor.
0: Evet.
1: Yetişmiyor diyor.
0: Evet.
1: Yani ne yazık ki az önce buyurduğumuz noktaya gidiyor. Cebinde cep telefonu, sosyal medya, yani bunun müptelası, bağımlısı hale geliyor. Ama burada ufak bir dokunuşla lambayı takabilmesi, musluğu değiştirebilmesi, bunları öğrenebiliyor olması
0: lazım. Eli anahtar lazım. Tutması, tornavida tutması,
1: kesinlikle.
0: Bu motor becerisinin hani bu gelişmesi hem sağlıklı gelişim için çok önemli. Bugün böyle irtibatta olduğumuz, muhabbet ettiğimiz psikologlar tavsiye ediyorlar. Yani sosyalleşmek için, motor becerisi gelişmesi için böyle oyun seti alıyorsanız dahi sökmeli takmalı şeyler alın. Çünkü bu devamlı o dijital alemde kaybolan ve insanı aslında sağlıksız bir ortama iten sebeplerden biriymiş. Tekrar onarmak içinse tavsiye ettikleri şeyden biri. Kaç yaş grubu hocam bu?
1: İlkokul yaş grubundaki çocuklarımız özellikle bu noktada hani biraz da zorluyoruz diyebiliriz Ahmet abicim. Yani aman gel şurada bir...
0: Bunu eğlenceli hale getirmek
1: tam
0: çok
1: olarak,
0: kıymetli.
1: Evet. Tam olarak.
0: Evet.
1: Yani hani vakfımızın sosyal medya hesaplarından görebilirler. Ufak tefek böyle paylaşımlarda bulunuyoruz.
0: Çok
1: çünkü
0: güzel.
1: Görsünler bu noktada aileler yavruların neler yaptıklarıyla ilgili. Ve bu eğitimlerle ilgili de yani biz burada işte bu çocuklar için bir eğitim ücreti almıyoruz. Bir kayıt, bir başvuru, bununla ilgili yapacağımız faaliyetlerle ilgili sembolik bir rakam öneriyoruz, istiyoruz. Ama hani zikredilmesi bile çok komik bir rakam olduğu için hani sadece buradan dillendirmek adına söylüyorum bunu. Çünkü yavrunun oradaki durumunu görmesi, hassasiyetini yaşaması bence onun için her şeyden öte özgü bir davranış olacak tabii yani. İzcilik faaliyetlerimiz var efendim.
0: İzcilik.
1: Aynen.
0: Evet.
1: Kamplar yapıyoruz, iyilik hareketleri düzenliyoruz. Kamplardan sonra bize çok güzel, çok olumlu dönüşler oluyor. Hatta anneler, babalar ne yaptınız bu yavruya diye. Malumunuz izcilik dağda, bayırda, çadırda kısaca diyebiliriz ki yatmaktır, eğlenmektir, gezmektir, tozmaktır. Ama orada çok kadim anlayışlar enjekte ediliyor diyebiliriz. Evinde yatağını, çarşafını düzeltmeyen, toplamadan sabahleyin teşbih hatamasını şöyle savurup kaçan bir yavru bir gecelik kamptan sonra anne geliyor diyor, ne yaptınız diyor. Biz bir şey yapmadık. Sizin kıymetinizi bildi diyoruz. Sizi anladı. Aa, anne ve babanın kıymetini anladı. Çünkü o gün sabahleyin orada kampta herkes yatağını toplarken gördü. Herkes kampetini bir valize, bir çantaya koyarken gördü ve kendisi de yaptı bunu. Kendisinin yapmasıyla beraber diyor ki ya ben evde yatağımı toplamayınca işte annem her gün kendi topluyor demek ki. Hani askeriyede bir davranış vardır ya. Yani askere gidene kadar hiç toplamaz genç adamım, askere gittiği ilk gün işte postalını nereye koyacak, yatağını nasıl toplayacak, çarşafını ne yapacak? Bunlar gerçekten önemli bir hasretler oluyor. Bize izcilikle ilgili de bu noktada çok güzel
0: bir resmi bir izcilik kulübü mü hocam? Burası tabii da ki, tabii çok önemli. Çünkü hani kamp yapabilmek için de tabii, gerekli. Ya, hocam
1: federasyona bağlıyız.
0: Federasyona bağlı, çok aynen, kıymetli ve o yaşta çocukların özgüven aynen için bulamayacakları bir fırsat. Üyelik mi gerekiyor? Bu izcilik kulübüne üye olmak tabii gerekiyor. Ki, tabii ki. Onunla alakalı yatılı kamplar dediğiniz çok kıymetli. Ya ben
1: Gençlik Spor Genel evet Müdürlüğümüz vasıtasıyla İzcilik Federasyonu'na bağlı bir kulübüz. Erkam Gençlik ve İzcilik Spor Kulübü olarak geçiyoruz. Burada çok basit bir prosedür var. O prosedürün sonrasında mutat buluşmalarla başlıyor evet zaten.
0: İzcilik liderleri vasıtasıyla tabii yapılan kamplar. Aynen. Ve dediğiniz gibi orada ben böyle asker emeklisi olduğum için oradan da bilirim. Böyle akşam birlikte geçirilen zaman böyle İzcilik'te de kamp ateşi var galiba değil mi?
1: O evet, evet.
0: Kamp ateşinde evet, evet paylaşılan şeyler. Kişinin bir de izcinin annesi babası o an yanında olmadığı için küçük yaşta o yalnız bir şeyi başarabiliyor olma duygusu çok kıymetli. Yani çok güzel bir iş yapıyorsunuz hocam.
1: Sosyal olarak bu noktada kendisinin gelişimini de sağlıyor.
0: Evet.
1: Çocukluk evremizi hatırlarım, yani kendimden de bilirim. Bir yerde yatılı kalmaktan korkardım Ahmet abi.
0: Evet.
1: Geceleri belki de uyanırdım, yatakta otururdum evet yani. Çocukluğumu falan hatırlıyorum. Peder Bey bizi işte özellikle bu noktada alıştırmak için işte teyzemlere falan bırakırlar. Biraz böyle alışsın diye. Ama ben daha ilkokul 1'de falanım. Belki de ilkokulla da gitmedim ama daha önce de olabilir. Tam süreci şimdi hatırlayamıyorum. Yani bu noktada alışmamı sağlardı. Şimdi bunu izciliğe bağlayabiliyorum.
0: Evet.
1: O yaş grubundaki gencimiz bugün yani lise çağındaki çocuğumuz bir yerde yatmak için tedirgin oluyor hala. Bir yere gitmeyle gelmeyle. Yani kısırık, korkak bir genç olmaktan çıkartıyor evet kendisi.
0: Tabiri caizse bir gecede ne değişebilir? Hani anneler teşekkür ediyor. Bir gecede çok şey değişiyor o kamp özellikle.
1: Kesin.
0: Ya insan kendini büyümüş hissediyor.
1: Evet.
0: Ben askeri okula 14 yaşında gittim hocam.
1: Evet.
0: O ilk gecenin hani o tek kaldık işte o koğuş arkadaşlar. Aa dur ya yatağımı kendim yapacağım.
1: Demesi.
0: Demem. Hani evet o duygular ilk izne geldiğinde ben eski ben değildim, büyümüştüm. Yani o duygu aslında ne bileyim gene annenin, hala annenin kuzusun ama aynen büyüdüm demek. Ve kişisel gelişim için çok kıymetli bu izcilik olayı. Güzel bir olay hocam.
1: Kıymetli abim, iyilik timi çalışmalarımız var. Burada iyilik timlerimiz ihtiyaç sahiplerini dolaşıyorlar. Az önce sosyal hizmetlerde bahsettiğimiz gibi gençlik merkezimize gelen yavrularımızdan da bunları teşvik etmeye, yönlendirmeye çalışıyoruz. İyilik hareketinin elinden sen de tut. Sen de buraya
0: sözden
1: dahil ol.
0: Öte uygulamalı olarak.
1: Uygulamalı olarak.
0: Çok kıymetli.
1: Yani yavrularımız ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ediyorlar. Bu ortamı, durumu kendileri temaşa ediyorlar. Alışverişleri veya gidecek erzakı temin edip orada yönlendiriyorlar. Tabii ayrıyeten hasbihaller, İslami ilimler, Kur'an-ı Kerim eğitimleri, karakter eğitimleri gibi çalışmalarımızda, gençlik merkezimizde elhamdülillah yapılmakta. Evet. Bunları üçüncü merhalede, hani beş faaliyet alanımız var evet demiştim. Üçüncü merhalede hanımefendiler, kızlarımız tarafında da Şehbal ismini verdiğimiz bir yapının içerisinde oluşturmaya çalışıyoruz. Burada da tabii erkeklerde yaptığımız gibi çok geniş bir alanımız yok ama Burada kızlarımıza, hanımefendilerimize yönelik hizmetlerimiz var. Dikiş, nakış, ebru, mesnevi, ilmi faaliyetlerin yanı sıra değerli eğitimleri anlatmaya çalışıyoruz. Yüksek öğrenim yurdumuz var kıymetli abim. Yüksek öğrenim yurdumuzda aynen erkek öğrencilerimiz için isminden de temaşa edildiği gibi bir yurt hizmeti vermekteyiz. Bu sayede onlara abi, kardeş, amca, bir dost, bir sırdaş olmaya gayret ediyoruz. Biz bu noktada gençlerimizi bırakmıyoruz. Onlarla hasbihaller ediyoruz. Hiçbir şey olmasa akşam bir çay içmek, onlara dokunmak. Ne yaptın? Bugün okulda ne vardı? Geldin, gittin mi? Aileyle temasa geçip hal hatırlarını sormak. Çünkü klasik bir kurum, klasik bir yurt anlayışının ötesine geçmek gerekiyor. Bu noktada sağ olsunlar çok özleriyle, çok hassasiyet içerisinde yurtlarımız, faaliyetlerimiz devam ediyor. Bir de yurt dışı hizmetlerimiz var. Biz Afrika'da, Kamerun ve Uganda'da hizmet etmeye çalışıyoruz. Kıymetli abi, bize Afrika'dan, Afrika denince akla gelenle ilgili bir mektup, bir talep, bir istek gelmişti yıllar öncesinde. İşte bu talebi gönderen bize dedi ki, Afrika deyince akla ne gelir dedi. Açlık, susuzluk ve ilaçsızlık.
0: Evet.
1: Bunları mı yapmalıyız? Bunlar için mi gelmeliyiz? Nasıl yardımcı olabiliriz diye bir heyetimiz, bir komisyonumuz burada yerinde ziyaretler ettiler. O mektubu yazan kişinin bize çok manidar bir cevabı vardı. Açlığa alıştık. Dileniyoruz. Burada sistem kendisini artık çeviriyor. Eğer bir iç savaş, bir dışarıdan bir şey olmazsa biz dilenerek kendimizi idame ediyoruz. Açlık mevzusunu bu şekilde çözüyoruz dedi.
0: O gün bulduğumuz bize yetiyor demeye başladı.
1: Tam olarak.
0: Lüksümüz yok demeye başladı belki de.
1: Aynen. Evet. Peki su dedik. Alıştık dedi. Susuzluğa. 1 kilometre, 3 kilometre, 5, 20 kilometre olan su kuyuları var. Suya ulaşım için bu kadar mesafe yürünüyor. Buna da alıştık dedi, susuzluğa. Peki dedik, ona da tamam. İlaç. Ya bizde dedi bağışıklık öyle bir oluştu ki dedi. Bunu şimdilerde daha iyi anlıyoruz Ahmet abi. Pandemi geçirdi ne yazık ki.
0: Evet,
1: dünya.
0: Evet, evet.
1: Yani Afrika'da bunu Dünya Sağlık Örgütü çok dillendirdi yani. Dedi biz bağışıklık sistemiyle onu da açtık. Peki ne istiyorsunuz bizden? Ne yapalım? Ne yapmalıyız? Buralarda misyonerler faaliyet gösteriyor dedi. Yavrularımız elden gidiyor. Biz yavrularımıza dokunmalıyız. Onlara sahip çıkmalıyız. Diğerlerini arka plana bırakalım. Yavrularımızı sahip çıkalım ki yavrularımızı bu saydığınız 3 hasletle, yani gıdayla, suyla, ilaçla kandırıp ne yazık ki dinini değiştirmeye zor bırakıyorlar.
0: Evet.
1: Zorluyorlar dedi. Hal böyle olunca da orada camiler, aşevleri, yani bir külliye mahiyetinde çalışmalar yapıyoruz. Kamerun ve Uganda'da faaliyet gösteriyoruz. Buralarda tabii bunların her biri resmi.
0: Ha, onu söyleyeceğim hocam. Kamu yararına vakıf olmaz hasebiyle. Belki orada TİKA gibi kuruluşlarla işbirliği içerisinde ve devletin denetimi altında yapılıyor.
1: Aynen. Bütün yaptığımız teşbihat hamsın binalarımız devletin denetiminde, kontrolünde ve onların izniyle, müsaadesiyle yürüyor. Biz hani bunların çok yine ilk sosyal hizmetlerde bahsettiğim gibi reklamının, duyurulmasının peşinde değiliz. Yani Allah'a hamdolsun buralarda çok hatırı sayılır kalemlerde giderler var. Çünkü çok talep var buralarda. Malumunuz bazı ülkelerde, özellikle Müslüman ülkelerde bir savaş cenderesi var. Bir zulüm var. Ama Afrika'da da görünmeyen zulümler var. Görünmeyen baskılar var. Gizli eller ne yazık ki kötü emellere çalışıyorlar.
0: Evet.
1: Buralarda da Allah hamdolsun vakfımızın denetimiyle, kontrolüyle camiler, aşevleri, okullar yapmaya gayret ediyoruz.
0: Çok güzel hocam. Evet. Hem de dediğiniz gibi insana dokunmak adına ihtiyaç, gerçekten ihtiyacı tespit etmek adına da çok önemli bir faaliyet. Ve mesela bunu dinlerken de mesela ben variyetim var. Ya yardım etmek de istiyorum. Buradaki sizin söylediğiniz aldığım önemli cümle de o. Ya evet, gördüm bir programda, televizyonda seyrettim. Gerçekten çok zor bir hayat var ve yardım etmek istiyorum. Ama yerine ulaşır mı, ulaşılmaz mı diye şeyim var. Böyle
1: endişem
0: var. Onu da cevaplamış oldunuz aslında. Tamamen devletin denetiminde, yetkisi altında. Aynen. Hatta çok kıymetli o
1: yani bize
0: vurgudan.
1: Özellikle su kuyusu ile ilgili talep geliyor. Su kuyusu açmak istiyoruz.
0: Evet.
1: Su kuyusu yapmak istiyoruz diye. Zaman zaman diyoruz ki sizi de götürebiliriz. Gidelim.
0: Yerinde görün. Evet.
1: Bazı zamanlarda şunu anlatmaya çalışıyoruz. İşte diyelim ki o ilde, o şehirde, ülkede 20 tane, 10 tane işte su kuyusu var. Diyoruz ki gelin o 20 tane, 10 tane su kuyusunun işte 21'i, 11'i olmayın da bu 20'sinin yaşaması için mücadele edin. Çünkü farklı tecrübeler elde ediliyor Ahmet abi. Malumunuz coğrafi olarak,
0: evet,
1: bölgenin çöl olması veya suyun çok daha zor elde edilmesinden dolayı işte sondaj sonrasında borular yeniden kalvenizlenmesi gerekiyor. Yeniden temizlenmesi gerekiyor.
0: Hijyen açısından, sağlık açısından
1: su da çıkmaz oluyor.
0: Su da çıkmaz oluyor.
1: Yani bakıma ihtiyaç duyuluyor.
0: Anladım.
1: Diyoruz ki gelin 20 tanenin bakımı için üstlenin. Hani biraz Kayserilik olacak bu gerçi de. 20'sine ortak olun. Yeni bir tanesine, sadece onlara değil, 20'sinin bakımı için gelin, ortak olun. Orada yapın bu işi diyoruz.
0: Evet.
1: Bazen de hoşlarına gidiyor. Hani insanlar isminin yazmasına takılmazsa, buranın üstünde Fatih Aydoğdu yazsın demezlerse, ki Allah'a hamdolsun demeyenlerimiz de çok, diyenlerimiz de oluyor. Onların da evet, saygıyla karşılıyoruz, anlayabiliyoruz. Çünkü ebe ecdadının adına yapıyor evet, bu noktada.
0: Evet, evet.
1: Bu mahiyette 20'sine ortak oluyorlar. Böyle bir güzelliğe vesile olmuyor efendim.
0: Çok güzel. Ya Fatih abi ne güzel anlattınız. Hem bugün bu kıymetli bir konuydu. Belki geleceğe aktarmamız gereken bir konu diye düşündüm. Ve tam da umduğum gibi çok böyle kıymetli, istifade edilecek bilgiler verdiniz. Zaman da su gibi akıp geçti. Programın da sonuna doğru yaklaşıyoruz.
1: Eyvallah.
0: Program olarak, format olarak şunu diyoruz. Bitmeden de onu, bu arada söyleyeceğiniz bir şey varsa, ilave edeceğiniz, onu alayım. Çünkü son sorum sizinle alakalı olacak.
1: Efendim biz arada aslında satır arası söyledik ama şunu yeniden söylemekte fayda görüyorum.
0: Evet.
1: Bize çok sıkı denetimlerden geçen, kamu yararına bir vakıf olmamız hasebiyle mutlaka farklı devlet kurumlarının denetimine tabiyiz.
0: Evet.
1: Vatandaşlarımız bu noktada korku ve endişe içerisine kapılmadan hareket etmelerini temenni ediyoruz. Araştırsınlar, baksınlar ve mutlaka bir vakfın, bir derneğin destekçisi olsunlar temennisinde olmak isterim.
0: Eyvallah. Fatih abi diyoruz ki biz kıymetli konuklarımıza, yani şu anda bir mektup yazıyor olsak ve bundan yıllar yıllar sonra hiç görmeyeceğiniz torununuza, torununuzun çocuğuna, hani neslinize bu mektubun ve notun iletileceğini de varsaysak ne iletmek istersiniz diye soracağım. Ve size özelde şöyle bir şey sormak istiyorum. Zamanı geri almak olsa imkansız bir şey ama Geçmişte böyle bir pişmanlığınız var mı? Yani geçmişten geçmişinize mektup yazma ihtimaliniz olsaydı oraya aman Fatih şunu yap, aman şunu yapma diyeceğiniz ne olurdu diye böyle bir soruyla.
1: Rahmetli Turgut Özal geçmişe dönük bir mektup yazmıştı. Şimdi geleceğe dönük bir mektup yazmıştı. Ben de tam bu aklıma geldi. Rahmete vesile olsun. Ahmet abicim, Hazreti Ali Efendimizin bir düsturu var. Bu beni çok etkiler. Müsaadenizle onu paylaşmak isterim. Geleceğe mektup hasebiyle.
0: Evet.
1: İki nimet vardır ki beni hangisinin daha çok sevindirdiğini bilemiyorum diyor. Birincisi, bir kimsenin ihtiyacını karşıladığımı ümit ederek bana gelmesi ve bütün samimiyetinle benden yardım istemesini diliyorum diyor. İkincisi de Allah-u Teala'nın o kimsenin arzusunu benim vasıtamla yerine getirmesi yahut kolaylaştırması, bir Müslümanın sıkıntısını gidermesi, dünya dolusu altın ve gümüş sahip olmaya tercih ederim diyor. Bu tabii büyük bir sorumluluk, büyük bir istek. Ama gerçekten bu geleceğe benim için bir not olur, bir mektup olur. Geçmişe sözümüz demek birazcık hani keşkeleri çıkardım hayatımdan sözüyle hani atıfta bulunmak isterim. Ama tıpkı Osmanlı'daki gibi vakıf medeniyetini inşa etmek, hastaneler, huzur evleri, bunları vakfiyeleştirmek. Hazır konumuzda vakıfken bunları yapmak. Teşbih tatamızın devletinde yükünü azaltmak isterdik yani.
0: Çok güzel.
1: Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
0: Efendim ağzınıza gönlünüze sağlık.
1: Eyvallah.
0: İnşallah bu bir saatlik zaman dilimi kıymetli dinleyicilerimiz, bizi takip edenler için de böyle istifade edilmiş bir zaman dilimi olmuştur. Sevgili dostlar, bugün Fatih Aydoğdu abimizle, Seyit Bülent Hazretleri Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Fatih Aydoğdu abimize vakıfçılığı konuştuk. Vakıf hizmetlerinden bahsettik ve başkalarını düşünmenin insanda böyle oluşturacağı güzellikleri, o iç mutluluğundan konuştuk. Ve biraz da bunların ahiret sermayesi olacağından bahsetmiş olduk. Ne güzel oldu. Biz istifade ettik. Allah hem çalışmalarınızı bereketli eylesin, hem de inşallah böyle güzel işlere, geleceğe dokunmaya aday bir sürü şey saydınız. Onların böyle bereketli, güzel bir şekilde devamı nasip olsun diyorum.
1: Amin.
0: Sevgili dostlar, Allah ömür verirse önümüzdeki hafta yine bir konu ve konuk ile buluşmak üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.
2: Ahmet Havanlı Er'in hazırlayıp sunduğu Geleceğe Mektuplar sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
4: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya 5'ten Büyüktür çağrısının daha geniş bir sorumluluk anlayışına davet olduğunu belirterek, BM reformunun merkezinde veto imtiyazının kaldırılmasının bulunması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Ulusal Deniz Coğrafi Veri Merkezi'nin kurulması projesiyle Mavi Vatanımızın coğrafi veri altyapısını güçlendirerek ülkemizin deniz coğrafi veri kapasitesini ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz dedi. Meclisin yeni yasama döneminde gündemi yoğun olacak. Ekim ayında infaz düzenlemesine ilişkin Adalet Komisyonu üyeleriyle bir toplantı yapılması bekleniyor. Düzenlemeye dair hazırlanacak etki analizleri toplantıda ele alınacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD temasları kapsamında New York'ta Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ve Etings Realis üst yöneticisi Lenny Edwards'la görüştüğünü belirtti. COP 31 eylem gündemimizin amacı açıktır. Ortak hedeflerimizi somut uygulamaya dönüştürmek. Sizleri bu sürecin aktif ortakları olmaya davet ediyorum. Diyalogla ilerleyelim, uzlaşıyla güçlenelim. Eylemle sonuç alalım dedi. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kosinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturmada başka bir davadan hükümlü Enver Altaylı'nın ifadesinin alınması için Silivri Adliyesi'ne getirildi. Meclisin yeni yasama döneminde gündemi yoğun olacak. Ekim ayında infaz düzenlemesine ilişkin Adalet Komisyonu üyeleriyle bir toplantı yapılması bekleniyor. Düzenlemeye dair hazırlanacak etki analizleri toplantıda ele alınacak. Erciyes Üniversitesi'nde bir güvenlik görevlisi ile Ero Tıp Fakültesi'nde görevli bir doktor arasında kavga çıktı. Çıkan kavgayla ilgili Hekimsen Sendikası yaptığı açıklamada doktorun darp edildiğini öne sürerken, Kopiş Sendikası Kayseri Şubesi ise güvenlik görevlisinin saldırıya uğradığını iddia etti. Kayseri Ticaret Borsası tarafından yapılan açıklamaya göre, şap hastalığına karşı hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla canlı hayvan pazar yeri geçici süreyle kapatıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yap, işlet, devret modeliyle Şeker Mahallesi'nde hayata geçirilmesi planlanan üst geçit ihalesi bugün üçüncü kez gerçekleştirilecek. Bugün ihalede hiçbir firmanın teklif vermemesi halinde ihale iptal edilecek. Kayseri Valiliği ve Melikgazi Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu için başvurular başladı. Yükseköğretim Kurumları sınavında Kayseri birincisi, Türkiye altıncısı olan Sümer Fen Lisesi öğrencisi Çağrı Mert Akkaya, Sümer Fen Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Sibel Kuyumcu tarafından altınla ödüllendirildi. Kayseri Şehir Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren aile okulu, yaz tatilinin ardından toplumsal farkındalığı ve aile içi iletişim güçlendirmeye yönelik eğitimlerini hayata geçiriyor. Bir yıl boyunca 3 dönem halinde uygulanacak olan projede dönemin ilk eğitimleri 23 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen Türkiye Sinema Festivali kapsamında 26-27 Eylül tarihlerinde 75 ildeki tüm biletlerin biletleri 90 liradan satışa sunuldu. Kayseri Spor TFF 1. Lig'de geride kalan 8 hafta sonunda en az gol yiyen takım oldu. Melikgazi Kayseri Basketbol, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2026-2027 sezonu ilk haftasında deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
5: Yeşil ışığın yanmasını beklemek, ambulansı beklemekten daha kolaydır.
6: Bu pazar yine çok ilginç bir konuyla karşınızdayız. Kayseri'de bir inşaatın temel harfiyatı sırasından tamamen tesadüfi olarak çıkan bu muhteşem lahitin hikayesini hiç duydunuz mu?
7: Herakles, Yunan mitolojisinin en önemli kahramanlarından. Herakles, Latinlerin ve bizlerin daha çok bildiği şekliyle Herkül. Yunanistan'ın en kutsal dağı Olimpos'un bulutlarla kaplı zirvesi, 12 Olimpos tanrısının da yurduydu. Antik Yunan'da tanrılar tıpkı insanlar gibi tasvir edilirdi. Öyle ki insanlar gibi yemek yerler, içerler, sevinirler, üzülürler, öfkelenirler, eğlenirler, evlenirler, aile kurarlar, hatta birbirlerini kıskanırlar, birbirlerini çekiştirip dedikodu yaparlardı. Her yönleriyle tıpkı insan gibiydiler. Bir farkla ölümsüzdüler. Belki de onları insanlardan ayıran en önemli fark ölümsüzlükleriydi. Aslında Yunan tanrıları varoluş şekillerini ve neredeyse sahip oldukları tüm özelliklerini birebir Sümerler, Babiller ve eski Mısır'dan almışlardı. Antik Yunan döneminde Olimpos Dağı'nın muhteşem manzarası eşliğinde yaşayan soylu ve asil sınıflar Olimpos Dağı'nın tamamen bir panteon yani tapınak alanı haline gelmesiyle buralardan Atina düzlüklerine inmek zorunda kalmaları sonucu diğer sınıflarla bir arada yaşamaya başlamaları aslında demokrasinin de ilk temelleriydi. Üç tanrı Olimpos'un asıl kraliyet ailesini oluşturur. Tanrıların kralı Zeus, eşi ve evlilik tanrıçası kıskanç Hera, Zeus ve Hera'nın evliliğinden doğan tanrıça Athena. Zeus'un kaçamakları da olur. Gayri resmi evliliklerinden gayri meşru çocukları da olur. Zeus'un bir ölümlü prenses olan Alkmen ile olan kaçamağından dünyaya gelen Herakles yani Herkül işte bu yüzden ölümlüdür ve bundan dolayı da yarı tanrıdır. Kıskançlığı çılgınlık düzeyinde olan Zeus'un eşi Hera bu gayri meşru ilişkiyi öğrenir öğrenmez Herakles'i öldürmek için beşiğine iki yılan yollasa da bebek Herakles ikisini de kolaylıkla öldürür. Ancak Hera'nın Herakles ile uğraşması ömrü boyunca hiç bitmez. Herakles Hera tarafından sürekli büyülere maruz kalır, türlü hastalıklar musallat olur. En sonunda da çılgına dönen Herakles geçirdiği bir cinnet anında kendi ailesini tamamen katleder. Daha sonra yaptıklarının farkına varsa da iş işte çoktan geçmiştir. Yaptıklarından kendini affedebilmesi için Delfiyo bilicisine başvurur. Bilici ona suçlarından ve tüm günahlarından arınması ve ölümsüzlüğe ulaşması için Miken kralı Eurystheus'a gidip uzun bir süre onun hizmetine girmesi ve kralın her istediğini de yerine getirmesi gerektiğini söyler. Eurystheus ise Herakles'ten 12 iş yapmasını ister. İşte buna kaynaklarda Herakles'in 12 görevi veya 12 işi denir. Sırası ile bunlar Nemea aslanını öldürmesi, Hidra ejderini öldürmesi, Kerberos'u ölüler ülkesinden çıkarması gibi. Artık bu bilgilerden sonra asıl konumuza gelecek olur isek, Kayseri Melikgazi ilçesi, Seyit Gazi mahallesi yakınlarında 1991 yılında yapılan bir inşaatın temel kazısında toprağın 3 metre altında bulunan bu çok önemli Herakles yani Herkül lahiti, günümüzde Kayseri Kalesi içindeki Yeni Arkeoloji Müzesi'nde kendisine ayrılan özel bir mekanda tüm ihtişamı ile sergilenmektedir. Lahit yüzeyine yukarıda anlatılan 12 görev de sırasıyla muhteşem bir şekilde işlenmiştir. Şimdi Kayseri Arkeoloji Müzesi'ne gidip müzeyi ağır ağır gezerken Herakles lahiti önüne geldiğinizde lahiti bir de bu bilgilerle incelemek eminim çok daha keyifli olacaktır. Hatta sizlere bir sır daha vereyim. İlk görevden son göreve doğru ilerlerken ölümlü ve yarı tanrı Herakles'in gitgide de yaşlandığını fark edeceksiniz.
6: Şimdi tüm bu anlatılanların ışığında bu muhteşem lahiti yerinde görmek için Kayseri Müzesi'ni mutlaka ziyaret ediniz.
3: Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya 5'ten Büyük 4 çağrısının daha geniş bir sorumluluk anlayışına davet olduğunu belirterek, BM reformunun merkezinde veto imtiyazının kaldırılmasının bulunması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Ulusal Deniz Coğrafi Veri Merkezi'nin kurulması projesiyle Mavi Vatanımızın coğrafi veri altyapısını güçlendirerek ülkemizin deniz coğrafi veri kapasitesini ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz dedi. Meclisin yeni yasama döneminde gündemi yoğun olacak. Ekim ayında infaz düzenlemesine ilişkin Adalet Komisyonu üyeleriyle bir toplantı yapılması bekleniyor. Düzenlemeye dair hazırlanacak etki analizleri toplantıda ele alınacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD temasları kapsamında New York'ta Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ve Etting Srealis üst yöneticisi Lenny Edwards'la görüştüğünü belirtti. COP31 eylem gündemimizin amacı açıktır. Ortak hedeflerimizi somut uygulamaya dönüştürmek. Sizleri bu sürecin aktif ortakları olmaya davet ediyorum. Diyalogla ilerleyelim, uzlaşıyla güçlenelim. Eylemle sonuç alalım dedi. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kosinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturmada başka bir davadan hükümlü Enver Altaylı'nın ifadesinin alınması için Silivri Adliyesi'ne getirildi. Meclisin yeni yasama döneminde gündemi yoğun olacak. Ekim ayında infaz düzenlemesine ilişkin Adalet Komisyonu üyeleriyle bir toplantı yapılması bekleniyor. Düzenlemeye dair hazırlanacak etki analizleri toplantıda ele alınacak. Erciyes Üniversitesi'nde bir güvenlik görevlisiyle Eru Tıp Fakültesi'nde görevli bir doktor arasında kavga çıktı. Çıkan kavgayla ilgili Hekimsen Sendikası yaptığı açıklamada doktorun darp edildiğini öne sürerken Kopiş Sendikası Kayseri Şubesi ise güvenlik görevlisinin saldırıya uğradığını iddia etti. Kayseri Ticaret Borsası tarafından yapılan açıklamaya göre şap hastalığına karşı hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla canlı hayvan pazar yeri geçici süreyle kapatıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yap, işlet, devret modeliyle Şeker Mahallesi'nde hayata geçirilmesi planlanan üst geçit ihalesi bugün üçüncü kez gerçekleştirilecek. Bugün ihalede hiçbir firmanın teklif vermemesi halinde ihale iptal edilecek. Kayseri Valiliği ve Melikgazi Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu için başvurular başladı. Yükseköğretim Kurumları sınavında Kayseri birincisi, Türkiye altıncısı olan Sümer Fen Lisesi öğrencisi Çağrı Mert Akkaya, Sümer Fen Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Sibel Kuyumcu tarafından altınla ödüllendirildi. Kayseri Şehir Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren aile okulu, yaz tatilinin ardından toplumsal farkındalığı ve aile içi iletişimi güçlendirmeye yönelik eğitimlerini hayata geçiriyor. Bir yıl boyunca 3 dönem halinde uygulanacak olan projede dönemin ilk eğitimleri 23 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen Türkiye Sinema Festivali kapsamında 26-27 Eylül tarihlerinde 75 ildeki tüm biletlerin biletleri 90 liradan satışa sunuldu. Kayseri Spor TFF 1. Lig'de geride kalan 8 hafta sonunda en az gol yiyen takım oldu. Melikgazi Kayseri Basketbol, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2026-2027 sezonu ilk haftasında deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: 38 saniyede bugün.
1: Tomarza büyük süvegenlerde araç takla attı. Yahyalı yolunun yenilenmesi için ihale süreci tamamlandı. Kayseri Üniversitesi 22 Eylül Dünya Araçsız Günü kapsamında 15 Temmuz ana yerleşkesinde araç girişini gün boyunca kısıtladı. Kayseri Spor'a borçlar nedeniyle futbolcuların transferine 3 dönem boyunca yasak getirildi. Ödeme yapıldığında bu yasak kaldırılacak. Kayseri'de Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu başvuruları başladı. Başvurular 4 Ekim'e kadar sürecek.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
1: Kayseri'de ne yapılır diyenler için Bifes kapsamında Muzaffer Eltaş ve Sinan Akçıl Kayseri'ye geliyor. Etkinlikler bununla da sınırlı değil. Tiyatro oyunlarında İçimizdeki Şeytan, Kürk Mantolu Madonna ve daha fazla tiyatro oyunda sizlerle birlikte olacak. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde ücretsiz bir gençlik festivali düzenleniyor. Bifes kapsamında düzenlenen etkinlikte Sinan Akçıl ve Muzaffer Elitaş Kayseri halkına ücretsiz bir şekilde konser verecek. Sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Tiyatro sahnelerinde ise edebiyat klasikleri seyirciyle buluşuyor. Kürk Mantolu Madonna ve İçimizdeki Şeytan unutulmaz aşk ile iç çatışmaları sahneye taşırken Gece Yarısı Kütüphanesi ve Anna Karina'nın derin varoluş ve tutku hikayelerini anlatıyor. Gizemli bir cinayet macerasını konu edinen Kütüphanedeki Ceset Oyunu da bu hafta sizlerle birlikte olacak. Sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Reşat Nuri Güntekin'in eserinden uyarlanan Çalıkuşu ise Feride'nin ilham veren mücadelesini seyirciyle buluşturuyor. Bu hafta vizyona giren filmlerde ise dram türünde Kumar, komedi türünde Kehanet, aksiyon gerilim türünde Sınırsız, animasyon türünde Melodi ve Neşeli Notlar, bilim kurgu, korku ve gerilim türünde Resident Evil ve son olarak aile ve komedi türünde Okey Madam Bomboyaj filmi sizleri bekliyor. Bu hafta Kayseri'deki etkinlikler bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya 5'ten Büyüktür çağrısının daha geniş bir sorumluluk anlayışına davet olduğunu belirterek, BM reformunun merkezinde veto imtiyazının kaldırılmasının bulunması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Ulusal Deniz Coğrafi Veri Merkezi'nin kurulması projesiyle Mavi Vatanımızın coğrafi veri altyapısını güçlendirerek ülkemizin deniz coğrafi veri kapasitesini ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz dedi. Meclisin yeni yasama döneminde gündemi yoğun olacak. Ekim ayında infaz düzenlemesine ilişkin Adalet Komisyonu üyeleriyle bir toplantı yapılması bekleniyor. Düzenlemeye dair hazırlanacak etki analizleri toplantıda ele alınacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD temasları kapsamında New York'ta Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ve Etings Realis üst yöneticisi Lanley Edwards'la görüştüğünü belirtti. COP31 eylem gündemimizin amacı açıktır. Ortak hedeflerimizi somut uygulamaya dönüştürmek. Sizleri bu sürecin aktif ortakları olmaya davet ediyorum. Diyalogla ilerleyelim, uzlaşıyla güçlenelim. Eylemle sonuç alalım dedi. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kosinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturmada başka bir davadan hükümlü Enver Altaylı'nın ifadesinin alınması için Silivri Adliyesi'ne getirildi. Meclisin yeni yasama döneminde gündemi yoğun olacak. Ekim ayında infaz düzenlemesine ilişkin Adalet Komisyonu üyeleriyle bir toplantı yapılması bekleniyor. Düzenlemeye dair hazırlanacak etki analizleri toplantıda ele alınacak. Erciyes Üniversitesi'nde bir güvenlik görevlisiyle Eru Tıp Fakültesi'nde görevli bir doktor arasında kavga çıktı. Çıkan kavgayla ilgili Hekimsen Sendikası yaptığı açıklamada doktorun darp edildiğini öne sürerken Kopiş Sendikası Kayseri Şubesi ise güvenlik görevlisinin saldırıya uğradığını iddia etti. Kayseri Ticaret Borsası tarafından yapılan açıklamaya göre şap hastalığına karşı hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla canlı hayvan pazar yeri geçici süreyle kapatıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yap, işlet, devret modeliyle Şeker Mahallesi'nde hayata geçirilmesi planlanan üst geçit ihalesi bugün üçüncü kez gerçekleştirilecek. Bugün ihalede hiçbir firmanın teklif vermemesi halinde ihale iptal edilecek. Kayseri Valiliği ve Melikgazi Belediyesi işbirliği ile hayata geçirilen Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu için başvurular başladı. Yükseköğretim Kurumları sınavında Kayseri birincisi, Türkiye altıncısı olan Sümer Fen Lisesi öğrencisi Çağrı Mert Akkaya, Sümer Fen Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Sibel Kuyumcu tarafından altınla ödüllendirildi. Kayseri Şehir Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren aile okulu, yaz tatilinin ardından toplumsal farkındalığı ve aile içi iletişim güçlendirmeye yönelik eğitimlerini hayata geçiriyor. Bir yıl boyunca 3 dönem halinde uygulanacak olan projede dönemin ilk eğitimleri 23 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen Türkiye Sinema Festivali kapsamında 26-27 Eylül tarihlerinde 75 ildeki tüm biletlerin biletleri 90 liradan satışa sunuldu. Kayseri Spor TFF 1. Lig'de geride kalan 8 hafta sonunda en az gol yiyen takım oldu. Melikgazi Kayseri Basketbol, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2026-2027 sezonu ilk haftasında deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, araç kullanacaksanız alkolden, alkol alacaksanız direksiyondan uzak durun.
0: Yayın tekrarı.
3: Psikoloji biliminin güncel yaklaşımlarını, hayatın tam içinden konuları uzmanlarla ele alıyor, bilimsel bilgileri günlük yaşama taşıyoruz. Psikoloji Saati, Merve Esersoy'un sunumuyla her cuma saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati başlıyor.
4: 91.8 Radyo Radar ve Kayser Radar ekranlarından herkese merhaba. Psikoloji Saati programı ile birlikteyiz. Ben program sunucunuz Merve Sersoy. Her hafta alanında uzman konukları ağırladığımız programımızın bu haftaki konuğu psikolog aile danışmanı Müleyka Gülmez bizlerle birlikte. Müleyka Hanım hoş geldiniz.
5: Hoş buldum Merve Hanım. Teşekkür ederim.
4: Nasılsınız?
5: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
4: Ben de iyiyim, teşekkürler. Biz bugün Müleyka Hanım'la birlikte hayır diyebilmek ve sınır psikoloji alanında konuşacağız. Eğer sizin de bu süreçte sorularınız olursa 0352 336 25 98 WhatsApp iletişim hattımızdan veya şu anda izlemekte olduğunuz Kayseri'de Son Dakika, Kayserim.net Instagram hesapları, Radar Kayseri Facebook ve Kayserim.net YouTube kanallarından bize yorumlarınızı iletebilirsiniz. Müleyka Hanım, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz diye başlayalım.
5: Tabii ki. Merhaba öncelikle. Ben Müleyka Gülmez. Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümünü bölüm birinciliğiyle bitirdim. Sonrasında psikoloji bölümünde çift anadal yaptım ve o bölümü de bitirdim. Şu an aile danışmanı ve psikolog olarak psikoloji bölümünde hizmet vermekteyim.
4: Evet, danışanlarınızı görüyorsunuz. Şimdi hayır diyebilmek diye bir konu seçtik aslında. Evet. Ve çevremizde aslında kimse hayır diyemiyor.
5: Evet.
4: Çok da önemli bir konu. Ben şundan bahsetmek istiyorum ilk olarak. Sorum şu olsun. Psikolojide kişisel sınır kavramı nedir demektir?
5: Aslında psikolojide kişisel sınıra baktığımızda bireyin burada fiziksel, duygusal veya bilişsel alanını koruyan ben ile öteki arasındaki ayrımı düzenleyen bir psikolojik yapılardan bahsediyoruz. Bu kavram ilk olarak sistematik biçimde psikodinamik kuramda ve sonrasında da aile sistemleri kuramında ele alınıyor. Sınırlar burada aslında bireyin nerede başlayıp nerede bitmesini hissetmesiyle sağlanıyor ve psikolojik bütünlüğü açısından da temel göstergelerden biri oluyor aslında. Bu sınırlar bireyin kendine saygısını korumasına, ilişkilerinde sağlıklı etkileşimler kurmasına ve kendini güvende hissetmesine yardımcı oluyor. Mesela örneğin en çok iş yerlerinde görüyoruz bunu. İş yerinde bir çalışan sürekli ek işler verilmesinde hayır diyemiyorsa kendi kişisel alanını aslında koruyamıyor anlamına geliyor. Kişisel sınırlar da aslında sadece hayır deme davranışıyla da sınırlı değildir. Aynı zamanda başkalarının bizim alanımıza, zamanımıza ve duygularımıza saygı göstermesini sağlamak için de vardır. Aile içi ilişkilere baktığımızda da sınırları olmayan bir çocuk veya ebeveyn sürekli manipülasyon veya aşırı beklentilere maruz kalıyorsa bu durum uzun vadede psikolojik stres ve tükenmişliğe yol açabiliyor. Araştırmalara baktığımızda da kişisel sınırların benlik algısı ve öz düzenleme becerisiyle, kapasitesiyle doğrudan bir ilişkisi olduğunu görüyoruz. Öz denetim çalışmaları, sınır koyabilen bireylerin dürtü kontrolü, karar verme veya uzun vadeli hedeflerde bağlılık konusunda da işlevsel olarak ortaya koyduğunu gösteriyor bize. Sınır aslında burada ne demek? Kendini yönetebilme becerisi demek. Psikoloji biliminde de kişisel sınırlar bireyin ruhsal sağlığını sürdürülebilmesi için gerekli mekanizma olarak karşımıza çıkıyor. Sınırlar yalnızca kişisel arası ilişkilerde değil, aynı zamanda benlik bütünlüğümüzü korumada, duygusal olarak dengeyi ve psikolojik dayanıklılığı sağlamakta da karşımıza çıkmaktadır.
4: Evet. Peki şimdi öz saygıdan da bahsettiniz aslında konuşmanız arasında. Sınır koyma ile öz saygı arasında nasıl bir ilişki var peki?
5: Aslında öz saygıya baktığımızda burada kişi yüksek bir öz saygıya sahipse yüksek öz saygıda kişi hayır demeyi daha fazla hayır diyebiliyor. Ama yüksek düşük bir şekilde öz saygıya sahipse kişi burada genel olarak hayır demekte zorlanıyor. Ben nasıl hayır diyeceğim diye böyle kara kara düşünmeye başlıyor aslında. Yani kişisel sınırlarda yüksek bir öz saygısı varsa kişinin bu daha kolay, dengeli bir şekilde sınır çizmesine yardımcı oluyor bize.
4: Kesinlikle. Peki sınır koymanın temel psikolojik işlevi nedir?
5: Yani sınır koymanın aslında temel psikolojik işlevlerinde 4 tane işlev var diyebiliriz. Bunlardan birisi kendini korumadır. Kendini koruma nasıl oluyor? Fiziksel, duygusal ve zihinsel alanını koruyarak kişi aşırı yüklenmeyi ve tükenmişliği önlüyor. Örneğin mesela bir kişi partneriyle ilişkilerinde duygusal sınır koyabiliyorsa kendi ruhsal sağlığını veya kişisel alanını da koruduğunu görüyoruz. Partneri burada sürekli olarak her anın kontrol edilmesini ya da her duygusal durumunda açıklanmasını kavuşturulmasını istiyorsa bunu nazikçe, aslında benim bazen kendi başıma biraz yalnız kalmaya ihtiyacım olabiliyor, bu benim için, yani kendim için daha iyi hissetmemi sağlayabiliyor diyebiliyor ve burada sınır koymayı, dengeli bir sınır koymanın altını çizebiliyor. Bu da aslında karşılıklı saygı ve güven oluşturuyor kişilerde. Her bireyin kendi duygusal alanına saygı gösterdiğinde ilişkide denge korunuyor. İkinci işlevsel olaya baktığımızda aslında ilişkide bir netlik kazandığını görüyoruz. Karşı tarafın neyi bekleyeceğini bilmesi yanlış anlamaları ve aynı zamanda çatışmaları da azaltıyor. Örneğin işte çocuklara belli ev kurallarını açıklamak aile içinde de aslında kaosu önlüyor. Sınırlar aynı zamanda bireyin öz saygısını ve özerkliğini de destekliyor burada. Kendi ihtiyaçlarını fark eden bir birey daha sağlıklı ve doyumlu ilişkiler kurabiliyor. Bu hem kişisel hem de profesyonel hayatını kolaylaştırabiliyor. Dördüncü işlev olarak da baktığımızda aslında başkalarının sorumluluklarını kendi üzerine almamak aslında kişinin işlevi. Çünkü burada niye? Birey başkalarının sorunlarını çözmek için kendi sınırlarını eğer aşıyorsa bu hem stres hem de hayal kırıklığı yaratabiliyor ve hani burada aşırı derecede bir öfke patlamasıyla sonuçlanabiliyor. Yani bir arkadaşınızın diyelim problemlerini çözmeye çalışıyorsunuz. Orada aslında sizin yükünüz artıyor. Yani duygusal yükünüz artıyor. Sınır koyma ayrıca duygusal farkındalık ve regülasyonu da, yani düzenlenmesini de destekliyor duygularınızın. Birey hangi durumlarda rahatsızlık duyduğunu fark ettiğinde uygun tepkiler vermesini sağlıyor burada.
6: Evet, çok güzel anlattınız gerçekten ama bunu kimse uygulamıyor bence. Evet. Çünkü partner ilişkilerinde benim de sınırım olmalı ya da işte benim de şu an bir boş vakte ihtiyacım var kısmını çok duyamıyoruz bence. Hep böyle şey diyorlar ya, ne derler işte, eşle aynı, her şeyi aynı yapıyorlar ama bence de kişinin biraz kendine ya da karşı tarafın kendisine vakit ayırması gerekiyor.
5: Kesinlikle ya, özellikle bu partner ikili ilişkilerde sınır kavramı biraz özel alanın ihlaline giriyor. Yani eğer sınır çizemiyorsa kişi burada, ya burada bir düşünmemiz gerekiyor. Yani evlenmeden önce ya da sevgili olmadan önce kişinin belli bir özel alanı oluyor. Ama aynı evin içine girdiğinde ya da sürekli sevgili durumlarında işte ben onu arayayım, o beni sürekli açsın gibi, hani hiç sınır olmadan bir ilişkiyi devam ettirmek uzun vadede gerçekten kişiye bir tükenmişlik hissettiriyor. Duygusal olarak kendisini asla düzenleyemiyor. Böyle olumsuz sonuçlar doğurabiliyor kişide.
6: Evet, peki sınır koyma becerisi gelişimsel olarak nasıl etkilenir, şekillenir?
5: Aslında bu konu çok önemli bir konu. Çünkü aslında gelişimsel olarak baktığımızda ta en küçük halimizden başlıyoruz. Yani o bebeklik, çocukluk döneminden başlıyoruz. Yani yaşamın erken dönemlerinde şekillenmeye başlandığını görüyoruz. Çocuklar bakım veren kişilerle işte bebeklik, çocukluk döneminde kurdukları etkileşimler aracılığıyla kendi ihtiyaçlarını ifade etmeyi ve başkalarının ihtiyaçlarını da burada tanımayı öğreniyor. Yani burada aslında çok sevdiğim bir örnek var. Bebek diyelim ağladığında annesi babası o bebeği görüyor. Yani bir an, hani hemen hızlıca bir yanıt veriyorsa çocuk burada şunu anlıyor. İhtiyaçlarını ifade etmek güvenli mesajı alıyor ve duygusal sınırlarını fark ediyor. Aynı zamanda da güvenli bir şekilde bağlanıyor. Ama okul çağına geldiğimizde çocuklar sosyal çevreyle daha fazla etkileşime giriyorlar. Bu nasıl oluyor? Sınır koyma becerilerini aslında arkadaşlık ilişkilerinde test ediyorlar. Çünkü çocuklar okula gittiğinde kendinden başka da çocuklarla aynı ortamı ilk defa paylaşıyorlar aslında. Burada da işte çocuk mesela oyun oynarken bir arkadaşının kuralı ihlal ettiğini görüyorsa orada diyor ki hayır diyor, benim işte kurallarımı ihlal edemezsin. Sınır koymayı orada aslında ilk defa deneyimleniyor. Bu yüzden de sosyal becerileri ve özgüveni gelişiyor çocuğun. Ergenlik dönemine geldiğimizde aslında ergenlik dönemi biraz en zor dönem olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü sınırlara baktığımızda ergenlik döneminde bir kimlik gelişimiyle, yani kimlik çatışmasıyla aslında yakından ilişkili olduğunu görüyoruz. Gençler bireysel tercihlerini burada bağımsızlık talepleriyle beraber aile ve arkadaş çevresine karşı sınırlarını belirliyor aslında. Örneğin işte ergenin kendi hobilerini seçmesi veya okul sonrası aktivitelerinde kendi kararlarını vermesi sınır koyma becerisinin olgunlaşmasına örnektir. Gelişim psikolojisi araştırmalarına baktığımızda da sağlıklı sınır koyma becerilerinin güvenli bağlanma stillerine desteklendiği gözüküyor. Çünkü çocuk bakım verenlerden hem bağımsızlık hem de destek gördüğünde sınırlarını burada bir korumayı öğreniyor. Kaçıngan bağlanma durumuna baktığımızda ise ya sınırlar çok gevşek oluyor, yani kişi ciddi anlamda sınırlarını asla çizemiyor ya da aşırı katı olabiliyor. İşte bu yoğun sınır koyma mevzusu aslında buraya giriyor. Yetişkinliğe geldiğimizde de bu aslında son etabımız bizim, yetişkinlik etabı. Eğer sınır koyma becerisi çocukluk ve ergenlik döneminde edinilen deneyimlerden kaynaklandığı için yeteri kadar yani sınırını koyamadıysa sürekli onay arayan bir yetişkine dönüşebiliyor kişi. Çocuklukta işte kendi ihtiyaçlarını ifade edememiş olabiliyor. Bu nedenle sınır koyma becerisini geliştirmek için de bazen psikolojik müdahaleler gerekebiliyor.
6: Evet, çok önemli bilgiler gerçekten. Peki bağlanma stilleriyle hayır diyememe davranışı arasında nasıl bir bağlantı var? Çünkü şöyle, genelde çocuklarımız annelerine ya da babalarına, genelde anne olduğu için öyle söyledim ama hayır diyemiyorlar. Yani bir anne de böyle çocuğu yönlendireyim, işte atıyorum tıp okuyacaksın diyor mesela ya da şu arkadaşlarınla takılacaksın, bunlarla işte uğraşma gibi, buluşma gibi şeyler söylüyorlar. Bunu nasıl açıklarsınız?
5: Ya aslında şöyle, anneler burada biraz kendi yaşayamadıkları hayatları ne yazık ki çocukların yaşamasını istiyorlar. Ya çünkü bizim aslında kolektif bir toplumda yaşıyoruz. Yani bütüncül olarak düşünüyoruz olayları. Ben yaşayamadım, işte çocuğum yaşasın gibi. Burada aslında bağlanma stilleriyle güven, yani bağlanma stilleriyle hayır diyememeyi bağdaştırma konumuzda, ya insanlar şey diyor, ne alakası var ki bağlanma stilleriyle sınır koymanın? Aslında ciddi anlamda çok alakası var. Çünkü bireylere yakın ilişkilerde nasıl davrandığını ve duygusal sınırlarının nasıl korunduğunu belirliyor. En önemli şey aslında güvenli bağlanmaya baktığımızda bu stile sahip bireylerde hem kendi ihtiyaçlarını fark ediyor hem de başkalarının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurabiliyor. Yani çok empatik bireyler oluyorlar aslında. Bu kişiler genellikle sağlıklı hayır deme becerisine sahip oluyorlar. Örneğin mesela aileniz sizden istemediğiniz bir konuda ısrar ettiğinde onları kırmadan ama net bir şekilde ben bunu yapmak istemiyorum, başka bir şey söylerseniz yapabilirim gibi diyorsanız aslında bu güvenli bağlanma stiline bir örnek oluyor. Yani kişi burada neyi yapıp neyi yapamayacağını aslında biliyor. Ama kaygılı bağlanma stiline sahip bireylere baktığımızda bunlar reddedilme korkusu yaşıyorlar. Çünkü ailede de sürekli bir reddedilmiş, görmezden gelinmiş bir çocuk karşımıza çıkıyor. Bu yüzden de aşırı kaygılılar aslında. Bu kişiler başkalarını memnun etmeye odaklanıyorlar ve hayır demekten kaçınırlar. Örneğin mesela arkadaşınız sürekli sizden destek istiyor ama siz bunu yapmak istemiyorsanız, ama buna rağmen hayır da diyemiyorsanız aslında kendi ihtiyaçlarınızı yok sayıp kaygılı bağlandığınızı gösteriyor. Kaçıngan bağlanma...
6: Çoğumuzda da bu var zaten.
5: Evet, kesinlikle. Yani kaygılı bağlanma çok fazla gözüküyor. Aslında kaygılı kaçıngan, ikisi birlikte çok fazla gözüküyor. Çünkü kişi kaygılı bağlandığında ne yazık ki biraz kaçıngan bağlanmaya da kayabiliyor. Kaçıngan bağlanma stili ama en tehlikelisi aslında. Çünkü buna sahip bireyler sınır koymada genellikle aşırı katılar. Aslında bu aşırı katı olmak da bu kişilerin başkalarına yakınlık göstermekten kaçındığını gösteriyor ve ilişkilerinde sürekli bir mesafe koyuyorlar. Çünkü hani kaçınıyor yani bu ilişkiden. İlişkinin ona zarar vereceğini düşünüyor aslında. Örneğin mesela burada sürekli davet edilen, yani bir yerlere davet edilen kişinin sürekli uzak durması, yok işte benim işim var gelemem demesi, sürekli işte ortamdan dışlanacağını düşündüğü için bir kaçıngan bağlanma stiline sahip oluyor. Araştırmalar da bize söylüyor ki güvenli bağlanma stiliyle sınır koyabilme arasında pozitif bir ilişki vardır. Ama diğer bağlanma stillerinde, kaygılı kaçıngan olarak bağlanma stillerinde stres ve sosyal uyumsuzluk riskinin arttığını söylüyorlar. Dolayısıyla bağlanma stili hayır diyememe davranışının önemli belirleyicisidir aslında.
6: Evet, çok önemli. Gerçekten çocuklarımıza aslında hayır demeyi öğretmemiz mi gerekiyor yani?
5: Yani her şeyde hayır diyen bir çocuğu aslında yani tam olarak bir yeğlemiyoruz biz. Ama şu önemli, nerede hayır deyip nerede hayır diyemeyeceğini bilerek yetişmek. Yani o güvenli bağlanma stilinde hani kişi diyor ya, benim hani normal bir stilde kaçıngan olanlar nerede sınır koyabileceğini bilemiyor. Ama güvenli bağlanma stilinde çocuk, ben burada yani bu bana zarar veriyor, artık hani bu benim canımı yakıyor, ben burada bir sınır çizeyim, ben daha önemliyim psikolojisine girmesi gerekiyor.
6: Evet, ama bir de şöyle bir durum var. Çocuğuna hayır diyemeyen ebeveynler, evet. Bu konuda neler söylersiniz?
5: Ya çocuğuna hayır diyemeyen ebeveynler aslında aile içi ilişkilerde sınır ihlaliyle aynı kapasitede. Burada aile içi sınır ihlallerinde bireyin ruh sağlığı üzerinde ciddi etkiler yaratabiliyor. Çocuk burada işte aile çocuğa hayır diyemiyorsa Yani kendi yetişme sürecinde de aslında onun ailesi ona hayır diyemediğini, o netlikte iyi bir sınır çizemediğini görüyoruz burada. Mesela örneğin burada işte sürekli eleştirilen veya özel alanı ihlal edilen bir çocuğu düşünelim. Özgüven geliştiremez bu kişi ve kaygısı çok fazla yüksektir bu çocuğun. Bu durumda yetişkinlikte sınır koyamama, tükenmiş ve duygusal yorgunluk olarak kendini gösterebiliyor. Sınır ihlallerine baktığımızda da bireyin stres yönetiminde olumsuz etkiler. Ailede sürekli kontrol altında tutulmak veya ihtiyaçlarının görmezden gelinmesi kronik stres hormonlarının yükseldiğini söylüyor bize. Bu hem fiziksel hem de psikolojik sağlık sorunlarına aslında zemin hazırlıyor ve kişiye ciddi anlamda çok zarar veriyor. Öz saygı ve öz yeterlilik duygusu kapsamında da sınır ihlalleriyle zarar görebiliyor kişi. Çocuk kendi duygularını veya ihtiyaçlarını ifade edemediğinde yetişkinlik boyutunda da başkalarının taleplerine aslında boyun eğer hale geliyor. Sürekli evet diyen bir çocuk benzer şekilde mesela işte ona yarayabilir, ileride partnerini ya kendisi sürekli onaylayabilir ya da partnerinden sürekli bir onay arayabilir. Arkadaşlık ilişkilerinde hiç yakın bir arkadaşı olmayabilir yani bu kişinin. Bağlanma kuran perspektifinde baktığında da aslında sınır ihlalleri güvenli bağlanmayı engelliyor ve kaygılı kaçıngan bağlanma stillerini pekiştiriyor burada. Bu da ilişkilerde bağımlılık, çatışma veya sosyal çekilme gibi sorunlara yol açabiliyor.
6: Evet, peki hayır diyememe için bir terapi var mı? Yani bu şemaları değiştirebiliyor muyuz?
5: Evet. Ya bunu aslında biraz yayının sonunda değinmek istemiştim. Bu BDT kuramını anlatacağım. Yani BDT kuramında hayır demeyi bildiğin çerçeveleme teknikleri var. Yapılandırılmış bir şekilde aslında kişiye neyi zarar veriyorsa defter tutarak da bunu öğretebiliyoruz. Yani hangi sınırları mesela neye hayır diyebiliyor bu kişi, neye diyemiyor. Ona göre yapılandırılmış bir çerçeveleme tekniğiyle kişi yani sınır koymaya, hayır demeye yönlendirebiliyoruz.
6: Evet, burada aslında şunu da sormak istiyorum. Çocuklukta sınır koyamayan ebeveynlerle büyümek bireyi nasıl etkiliyor?
5: Ya bu çok önemli bir soru. Çünkü aslında hani çocuklukta bir sınır koyamadıysa, ebeveyn hani çocuklukta bir sınır koyamadıysa çocuk da sonrasında kendi yaşantısında da sınır koyamıyor. Çocuklukta sınır koyamayan ebeveynle büyümek bireyin kendi sınırlarını belirlemesini zorlaştırıyor burada. Bu çocuklar genellikle başkalarının isteklerine aşırı duyarlı olur veya hayır demeyi öğrenemez. Örneğin mesela her ebeveynin isteğini dayattığında bir çocuk yetişkin olduğunda sürekli başkalarını memnun etmek için uğraşıyor. Bu durumda aynı zamanda duygusal bağımlılık geliştiriyor. Yani bağlılıkla bağımlılık burada çok farklı. Aslında bu konuya da biraz şu an değinmek istedim. Yani bağımlı olmak, mesela anneye bağımlı bir çocuk gerçek anlamda ileride partneriyle evlilik veya başka bir durumda annesini hep yanında istiyor ve kendi eşine yani hayatına aldığı kişiye öncelik veremiyor. Ama bağlı olduğunda yani bağlı, evet seviyor annesini veya ebeveynini ama gerektiğinde sınır koyabiliyor burada. Çocuk ebeveynin işte sürekli onay ve sevgi vermesini bekliyor burada. Bağımsız kararlar almakta da zorlanıyor eğer bağımlı haldeyse. Bu da yetişkinlikte başkalarına aşırı bağımlılık ve ilişkilerde kaygı oluşturabiliyor. Psikodinamik açıdan baktığımızda da sınır koyamayan ebeveynlerde çocuklukta suçluluk ve kaygı durumu pekişiyor. Örneğin kendi isteklerini ifade eden bir çocuğu düşünelim burada. Ebeveynin tepkisi korkuyor. Bunu da kendi ihtiyaçlarını bastırmaya öğreniyor ve tehdit olarak algılıyor aslında. Bu davranışı da kalıcı bir içsel çatışmaya yönlendiriyor. Bilişsel davranışçı perspektiften baktığımızda da aslında burada çocuklukta edinilen otomatik düşünceler yani hayır diyememem şeklinde bir kalıplaştığını görüyoruz. Başkasını reddedersem sevilmem kaygısıyla çocuk bu inançları yetişkinlikte sınır koyma eksikliğini sürdürdüğünü görüyoruz. Bağlanma kuramı da burada önemli bir açıklama sunuyor. İşte kaygılı veya kaçıngan bağlanma stiline sahip bireylerde ebeveynlerle uyum sağlamak için hayatta kalmayı öğreniyor. Yani ebeveynin yolundan yürüyor diyebiliyoruz burada. Bu da kendi
6: gördüğünü yapıyor.
5: Evet, ihmal etmesine yol açıyor.
6: Kesinlikle. Peki toplumsal roller ve cinsiyet beklentileri de sınır koyma nasıl etkileniyor? Yani mesela hep şey, kadınlar daha az sınır koyar ya da erkekler daha fazla sınır koyar ya da tam tersini söyleyebilir miyiz?
5: Evet. Kesinlikle söyleyebiliriz. Kadınlardan beklenenle erkeklerden beklenen çok farklı. Ama burada mesela biraz erkekleri şey yapıyorlar ya, hani nasıl diyeyim?
6: Daha ya böyle sınırlı mı?
5: Sınır koyuyorlar ama Sanki erkekler böyle her şeye okeymiş gibi davranıyorlar. Yani erkekler çok eleştirel bir gözle bakıyorlar. Aslında ikisi de aynı. Yani kadın erkek burada eşit yani sınırlar konusunda. Çünkü onları büyüten ailenin o büyütme tarzı önemli oluyor. Toplumsal roller ve cinsiyet beklentilerine baktığımızda sınır koyma davranışlarını aslında büyük ölçüde etkiliyor. Çünkü özellikle kadınlardan çok fedakar olmalarını ya da işte başkalarına öncelik verme beklentileri oluyor. Bu kültürel normlar da kadınların hayır demesini zorlaştırıyor. Örneğin işte bir iş yerinde sürekli ekstra göreve yazılan bir kadın kabul ediyorsa bunu, bu toplumsal rollerle ilişkilendirilebiliyor. Erkeklerde ise şu var. Erkeklerde farklı bir baskı söz konusu. Erkekler toplumsal olarak güçlü, baskın ve kararlı olmaları beklenir. Eğer böyle değilse işte sanki o biraz erkek değilmiş gibi davranabiliyorlar. Ne yazık ki. Yani cinsiyetçi söylemlere giriyor. Bu durumda bazen hayır demeyi engellemek yerine tersine erkeklerin çok katı, çok sınır koyması gerekliliğini artırabiliyor. Aslında hani erkeklere bu toplumsal norm olarak böyle eklenmiş bir şey. Bu beklenti yani. Erkeklerin böyle olduğu anlamına gelmiyor. Yani genel olarak burada bir yanlış anlaşılma var.
6: Ama kültürümüzde de bu var yani. Evet. Kadınlar hep böyle ev işi yapsın. Evet. İşte hep fedakarlık yapsın. Hayır diyemiyorlar öyle olunca da.
5: Evet, kesinlikle. Yani duygusal sınır koymada burada bir zorluk yaşadığını görüyoruz biz erkeklerin. Araştırmalarda da şunu görüyoruz aslında. Toplumsal cinsiyet normlarının sınır koyma davranışlarını şekillendirdiği göstermektedir. Hani normlara uymayan birey burada ne hissediyor? Suçluluk hissine giriyor, kaygısı yükseliyor ve sosyal dışlanma gibi sonuçlarla ne yazık ki karşılaşabiliyor. Toplumsal normlar ekseninde de birey kendini, değerlerini fark etmesini, yani kendi değerini fark etmesini ve ifade etmesini de etkiliyor. Bu neden sınır koyma becerisi yalnızca bireysel değil, aynı zamanda kültürel bir boyuta da sahiptir. Özellikle bizim gibi hani Türkiye'de yaşayan insanlar için bu çok önemli. Çünkü gündelik hayatta arkadaş gruplarına veya ailede her zaman evet denmesi beklenen bir kişi rolleri, sınırları kaymaya başlar ve zorlaşıyor yani. Anlaşılması zorlaşıyor. Birey toplumsal beklentilerini karşılamaya çalışırken kendi ihtiyaçlarını ne yazık ki burada ihmal ediyor.
6: Bazı durumlarda da kişi artık hayır diyebiliyor ya.
5: Evet.
6: Aile şey oluyor. Ne oldu ya sana? Sen niye değiştin? Böyle sorular soruyorlar. Bu normal mi sizce?
5: Ya bu kesinlikle normal değil. Kişi orada sınır koymayı öğrenmiş. Aile diyor ki aa çok değiştin. Yani burası
6: çünkü işine gelmiyor aslında.
5: Aynen öyle. Yani duygularının artık orada bir farkında. Hani ben neyi seviyorum, neyi sevmiyorum. Hani benim hakkımda insanlar ne düşünür sormuş artık. Ve hani önemli değil. Ben artık ben değerliyim moduna girmesi orada önemli oluyor yani.
6: Kesinlikle. Peki insanların hayır diyememesinin altında yatan temel içsel psikolojik dinamikler nelerdir?
5: Aslında hayır diyememe davranışının altında genellikle birkaç temel psikolojik dinamik yatıyor. Bunlardan ilki onaylanma ihtiyacı. Onaylanma ihtiyacında insanlar başkaları tarafından sürekli sevilmek ve kabul edilmek için kendi ihtiyaçlarını aslında bir nevi geri plana atıyorlar. Çünkü burada işte onaylanmak asıl amaçları. Yani sevileyim, görüleyim, herkes benim hakkımda bilgiye sahip olsun. Yani beni sevsin, yücelsin anlamında kullanıyorlar. Burada mesela örneğin bir arkadaşınız sizden sürekli yardım istiyorsa, siz de istemediğinde bunu kabul ediyorsanız reddedilmek istememek için aslında bunu yapıyorsunuz. Ya da partneriniz de aynı şekilde. Sizden sürekli bir şeyler istiyor. Yani duygusal olarak isteyebilir, fiziksel olarak isteyebilir. Siz eğer bunu reddedemiyorsanız eğer, yani burada kendinizin sınırını çizememiş oluyorsunuz. İkinci dinamik de bunun sonucunda mesela suçluluk ve kaygı duyguları giriyor. Birey burada hayır dersem kötü bir insan olurum veya başkalarını üzmemeliyim gibi düşüncelerle sınır koyamaz. Bu duygular özellikle çocuklukta sıkça eleştirilmiş veya reddedilmiş bir şekilde yoğunlaşıyor. Üçüncü olarak da öğrenilmiş çaresizlik. Aslında bunu ebeveynlerimizde çok görüyoruz. Yani ebeveynlerimiz de bize yansıtıyor. Bazı bireyler geçmiş deneyimlerinde sınır koymanın sonuçsuz ve tehlikeli olduğunu gördüğünde bunu öğrenmiş oluyorlar. Yani öğrenmiş olarak öğrenilmiş bir çaresizlik oluyor. Burada da mesela çocukken sürekli hayır denildiğinde cezalandırılan bir birey yetişkinlikte sınır koyma konusunda ne yazık ki tereddüt ediyor. Dördüncü dinamiğe baktığımızda da yoğun empati ve aşırı duyarlılık var. Birey başkalarının duygularını kendi duygularının önde tutuyor. Bu durumda da karşı tarafın mutsuz olmasını engellemek için hayır demekten kaçınıyor. Örneğin bir kişi ailesindeki bir bireyi, ya aile konularında bu çok fazla oluyor bu arada. İşte ailedeki sürekli olan bir kişinin ihtiyaç duyduğunu hissediyor ve hani sürekli onları onaylıyor. Hayır diyemiyor. Yardım talep etse de geri çeviremiyor. Bu kişi aslında karşı tarafın üzülmek istemez, yani üzülmesini engellemek ama amacıyla kendi sınırını korumakta zorlanıyor. Beşinci olarak da öz saygı eksikliğini aslında ekleyebiliriz. Bu da hayır dememeyi tetikliyor çünkü kendi haklarını ve ihtiyaçlarını önemseyen bir birey başkalarının taleplerine boyun eğmeyi öğreniyor. Bu da uzun vadede tükenmişlik ve öfke sorunlarına yol açabiliyor.
6: Evet, aslında kişi karşımdakini üzmeyeyim derken evet, İleride belki de kendi üzülecek. Bunun çok da farkında olamayabiliyorlar. Peki onaylanma ihtiyacı dediniz. Bunun hayır diyememe davranışına neden oluyor bu?
5: Ya aslında en güçlü psikolojik tetikleyici olarak karşımıza çıkıyor. İnsanlar sosyal varlıklardır ve başkaları tarafından kabul görme arzusundalardır. Yani özellikle toplumsal ve ailevi normlar birleştiğinde güçlü bir motivasyon kaynağı haline geliyor bu. Örneğin işte sürekli arkadaşlarına veya iş arkadaşlarına evet diyen biri aslında onaylanmak, sevilmek ve görülmek istiyordur. Bilişsel davranışçı perspektifte bunu şöyle ele alıyoruz. Hayır dersem sevilmem ya da reddedilirim gibi otomatik düşüncelere sahip olduğunu görüyoruz. Bu düşüncelerde davranışsal olarak hayır demekten kaçınmayı tetiklediğini görüyoruz. Dolayısıyla o

0: ki bunlar ama bunun hayır diyememeyle arasındaki bilimsel bağlantı var mı?
1: Tabii ki var. Yani burada da öğrenilmiş çaresizlik bireyin geçmişte kontrolü olmayan durumlarla karşılaşması sonucu sanki çabalarının sonucunun hiçbir şeye değmediğini düşünüyor. Bunu öğreniyor aslında. Bu deneyim sınır koyma becerisini de olumsuz etkiliyor. Örneğin mesela çocuklukta ebeveynlerinin taleplerine hayır demeye çalışmak cezalandırılmış ve görmezden gelinmişse çocuk yetişkin olduğunda sınır koymanın etkisiz veya tehlikeli olduğuna inanabiliyor. Buna da hayır diyememe davranışını pekiştiriyor. Bilişsel davranışçı araştırmalar bize gösteriyor ki öğrenilmiş çaresizliğin otomatik düşünceler ve inançlar arasında hayır diyememeye yol açtığını gösteriyor. Örneğin hayır dersem işler daha kötüye gider gibi bir düşünce davranışsal olarak sınır koymayı da engelliyor. Psikodinamik açıdan baktığımızda biraz daha öğrenilmiş çaresizlik bireyin kendi ihtiyaçlarını ifade etmesini engelliyor ve başkalarının beklentilerine boyun eğmeye yönlendiriyor. Bu durumda uzun vadede öfke, tükenmişlik gibi sonuçlar doğurabiliyor. Günlük hayatta bir çalışan sürekli mesela ekstra görevleri kabul ediyorsa, önceki deneyimlerine hayır demek olumsuz sonuçlar doğurmuşsa, öğrenilmiş çaresizlik burada devreye girdiğini görebiliyoruz. Yani aslında mobbing gibi olaylar da biraz buraya giriyor. Yani mobbing uyguladığında mesela kişi, yani patron veya iş yerinde herhangi bir kişi bir kez mobbinge maruz kaldıysa, hayır diyemediyse, yani kişi daha fazla, yani patron daha fazla mobbinge uğratarak, yani öğrenilmiş çaresizlikte hayır diyememe davranışını ne yazık ki pekiştiriyor.
0: Etkiliyor. Peki bir de empati dediğimiz bir şey var. Çok empatiyiz bazen. Evet. Ben kendi adıma konuşayım. Böyle çok hemen etkilenirim insanlardan. Yoğun empati ile sınır koymama arasında nasıl bir ilişki var peki?
1: Ya yoğun empati aslında şöyle, başkalarının duygularını derinden hissetme ve onların acısını kendi acısı gibi yaşama kapasitesi anlamına geliyor. Ancak bu duruma baktığımızda sınır koyma becerisini zorlaştırabiliyor. Empatik bireyler başkalarının mutsuz olmasını engellemek için hayır demekten ne yazık ki kaçınıyor. Araştırmalar aşırı empatik bireylerde sınır koyma eksikliğinin sık görüldüğünü ortaya koymuş. Bu kişiler başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önüne koyuyor ve duygusal tükenmişlik riskini artırıyor. Bilişsel davranışçı perspektiften baktığımızda yoğun empati, onu üzmemeliyim veya onun acısını hafifletmeliyim, sanki bu kendi göreviymiş gibi otomatik düşüncelerle birleşiyor. Bu düşünceler davranışsal olarak sınır koymayı ne yazık ki engelliyor. Psikodinamik açıdan da empatik bireyler başkalarını memnun ederek kendilerini değerli hissetme eğilimindeler aslında. Bu durumda uzun vadede duygusal aşırı yüklenme veya ilişkilerde dengesizlik yaratıyor. Örneğin işte bir kişi partnerinin sürekli duygusal desteğe ihtiyacı olduğunda o kişiye yardımcı olmak için tüm enerjisini harcıyor ve kendi duygusal ihtiyaçlarını göz ardı ediyorsa, partneri de kötü bir gün geçirdiğinde her zaman ona moral vermek, tüm sorunlarını cevaplamak veya sorunları çözmek gibi bir görev üstleniyor olabilir. Bunlarla birlikte kendi stresli veya zor bir günü olduğunda partneri onu yeterince destek veremiyor veya partnerinin ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olmuyor olabilir. Bu durumda aslında şöyle bir sınır koymamız gerekiyor. Sürekli olarak sınır koyamayan kişi duygusal olarak tükenmiş hissediyor. Bu duyguyla beraber kendi sınırlarını koruyamamak hem kişisel hem de ilişkisel sağlığı açısından sorunlara yol açabiliyor. Birey zamanla duygusal olarak tükenebiliyor, ilişkilerinde dengeyi kaybedebiliyor ve sonunda ilişkilerinde memnuniyetsizliğe yol açtığını görebiliyor. Bu tür bir durumu aşmak için de sınır koyma becerisini geliştirmek kişinin hem kendine hem de partnerine sağlıklı bir şekilde yaklaşmasına olanak sağlar. Bu daha dengeleyici, karşılıklı, saygıya dayalı bir ilişki kurmasına yardımcı olabilir.
0: Evet, peki öz farkındalıkla saygı, sınır koyma arasındaki beceri nasıl birbirine soramadım soruyu. Nasıl rol oynar?
1: Anladım. Öz farkındalık bireyin kendi duygu, düşünce ve ihtiyaçlarını tanıması ve fark etmesi anlamına geliyor. Burada sınır koyma becerisi öz farkındalık olmadan etkin bir şekilde ne yazık ki uygulanamaz. Diyelim ki bir arkadaşınız sürekli olarak sizinle iletişim kurmak istiyor ve siz de hemen cevap almayı bekliyor olabilirsiniz. Evet. Ya bu mesela çok fazla başımıza geliyor. Bize, yani danışanlardan da atıyorum, geliyorlar diyor. Hani geliyorlar. Diyorlar ki işte hemen yanıt vermemi bekliyorlar. İşte sürekli anında mesaj alma. Mesela gerçekten evet, bu çok fazla. Atıyorum 13.30'da sana mesaj attıysa 13.31'i geçe, yani o mesajı yanıt vermemen gerekiyor mesela. Burada da her seferinde iş veya kişisel hayatınızda yoğunluklara rağmen bu talepleri yerine getirmek için zaman ayırdığınızı gösteriyor aslında. Ancak bu durum

0: da size stres, yorgunluk, hatta bir tür hayal kırıklığı yaratmaya başlıyor. Çünkü arkadaşınıza karşı yükümlü olduğunuzu hissediyorsunuz ama kendi ihtiyaçlarınızı ve sınırlarınızı yeterince gösteremiyor olabilirsiniz. Öz farkındalık sayesinde ise şu düşünceler gelişebilir: benim de aslında dinlenmeye ihtiyacım var. Yani bu kadar sıklıkla sohbet etmek beni yoruyor demeye başladığınız anda kişi kendine sağlıklı bir sınır koyabiliyor. Araştırmalar da aslında öz farkındalığı yüksek bireylerin daha etkili sınırlar koyduğunu bize gösteriyor. Bu kişiler başkalarının taleplerini reddetmenin suçluluk ve kaygı yaratacağını önceden fark ederek bilinçli bir seçim yapabiliyorlar. Öz farkındalık duygusal regülasyon ile de bağlantılı oluyor. Yani düzenlenmesini sağlıyor aslında. Kendi sınırlarını fark eden bir birey öfke, hayal kırıklığı ya da kaygıyı yönetebiliyor ya da sınırlarını burada koruyabiliyor. Yoğun bir gün sonunda mesela bir arkadaşınıza ben işte bugün yoğunum yani gelemeyeceğim demeniz bile aslında yani gündelik hayatta en önemli bir öz farkındalık belirtisi gibi. Psikodinamik yaklaşımlara baktığımızda da öz farkındalığın erken çocukluk deneyimlerinde kendine değer verme ve duygu farkındalığı ile şekillendiğini belirtiyor aslında. Çocuk burada duygularını ifade etmeye çalışırken fırsat bulduğunda yetişkinlikte sınır koyma konusunda da daha bilinçli oluyor.
1: Evet, bir de dediniz ki duygusal düzenleme, regülasyon evet. Dediğiniz bunun sınır koyma davranışıyla bilimsel bir ilişkisi var mı?
0: Evet, aslında hani güçlü bilimsel bir ilişkisi var. Araştırmalar da bunu bize gösteriyor. Duygusal düzenleme kişinin duygularını aslında fark etmesini, anlamasını ve yönetmesi becerisi anlamına geliyor. Sınır koymak burada çoğu zaman hayır derken ortaya çıkan o suçluluk, öfke, işte kaygı duygularıyla başa çıkmayı gerektirebiliyor. Yani araştırmalar duygusal düzenleme stratejilerini etkin kullanan bireylerin sınır koymada daha başarılı olduğunu gösteriyor bize. Bu kişiler işte reddedilme kaygısı veya suçluluk duygusunu yöneterek kendi ihtiyaçlarını koruyabiliyor. Duygusal düzenleme eksikliğine baktığımızda aslında hayır diyememe davranışını pekiştirdiğini görüyoruz. Burada örneğin yoğun stres altında bir çalışanı düşünelim. Duygusal tepkilerini kontrol edemediği için patronun taleplerine otomatik olarak evet diyor. Yani aslında bunu bilişsel olarak yapmıyor. Yani duygusal düzenlemesi için, olmadığı için bir anda evet derken buluyor kendini. Bilişsel davranışçı çalışmalar da bize gösteriyor ki duygusal farkındalık ile bilişsel yeniden çerçeveleme tekniklerinde sınır koymayı güçlendirdiğini gösteriyor aslında. Örneğin hayır demenin ilişkileri bozmayacağını fark etmek duygusal regülasyonumuzu da destekliyor. Gündelik yaşamda da duygusal düzenleme aile, arkadaş ilişkilerinde, çevresindeki o etkileşimde de önemli. Örneğin işte sürekli eleştirilen bir kişiyi düşünelim. Öfkesini yöneterek uygun bir sınır koyabiliyor ve ilişkide uyumu sürdürebiliyor.
1: Evet, şimdi stres her zaman her yerde karşımızda ve yapıyoruz da yani bunu bırakamıyoruz. Kronik stres altındayken peki sınır koyma becerisi nasıl değişir?
0: Ya kronik stres sınır koyma becerisini de önemli ölçüde zayıflatabilir. Stres hormonlarının sürekli yüksek olması kişinin duygusal ve bilişsel kaynaklarını tükettiğini görüyoruz. Bu durumda da başkalarının taleplerine hayır demek daha zor hale geliyor. Yani yoğun iş altında çalışan biri sınır koyamaz veya ekstra görevleri kabul etmesi de aslında buna örnek. Aslında kronik stresi daha çok iş alanlarında görüyoruz. Yani gündelik yaşamımızda da çok fazla oluyor ama araştırmalar iş yaşamında kronik stres hormonlarının daha fazla yüksek olduğunu söylüyor. Aynı zamanda da kronik stresin öz saygı ve öz yeterlilik algısını da düşürdüğünü göstermektedir. Bu durumda bireyin aslında ben yeterince iyi değilim, değerli değilim algısıyla başkalarının taleplerine boyun eğmesini kolaylaştırdığını görüyoruz. Örneğin sürekli yorgun ve tükenmiş bir ebeveyn de çocukların isteklerini reddedemez. Yani onu algılayamıyor çünkü bilinçli bir şekilde. Stres ayrıca duygusal regülasyonumuzu da bozuyor. Stres altındaki bir bireyi düşündüğümüzde öfke veya hayal kırıklığını yönetemiyor ve sınırlarını korumaktan da zorlanıyor aslında. Bu durum hem iş hem de özel yaşamda sürekli hayır diyememeye yol açıyor. Bilişsel davranışçı araştırmalara baktığımızda da kronik stresin otomatik düşünceleri olumsuz etkilediğini, hayır diyememem gibi, hayır diyememem, diyemem. gibi inançları pekiştirdiğini evet. gösteriyor aslında. Örneğin hayır dersem sorun çıkar gibi düşünceler stres altında baskın hale geliyor. Gündelik olarak da pandemi döneminde aslında bunu çok fazla gördük. Çünkü niye? Sürekli uzaktan çalışmanın getirdiği bir stres vardı. Yani evle iş aslında bir ayrım oluşmuyordu. Ve birçok kişi de hem iş hem de sosyal hayatlarında sınır koyma becerisini zorlaştırdığını gördük. Yani aşırı derecede sınır koyamadı kişiler. Evle iş hayatını karıştırdılar yani. İnsanlar istemedikleri işleri bile ne yazık ki bu durumda kabul etmek zorunda kaldılar.
1: Evet, maalesef ki siz böyle anlattıkça ben düşünüyorum, kendimi düşünüyorum, çevreyi düşünüyorum. Gerçekten çok büyük bir sorun aslında. Evet. Yani yaygın bir sorun hayır Kesinlikle. Diyememek. Peki travma geçmişiyle sınır koyma becerileri nasıl etkileniyor?
0: Aslında bu çok önemli bir soru. Çünkü travma dediğimiz sadece işte biz şey gibi düşünüyoruz biraz. Ne yazık ki hani doğal afetler olabilir. Bu tip böyle çok önemli şeyler sanki bize travma gibi geliyor. Ama travma öyle bir şey ya, tabii ki o da çok büyük. Aslında evet. en temel travma. Ama travma aslında ailede başlıyor. Yani o bireyin o çocukluk zamanına kadar inebiliyoruz burada. Bireyin işte sınır koyma becerisi doğrudan etkileyebiliyor. Özellikle işte çocukluk travmaları veya duygusal istismar, cinsel istismar, güven veya kendine değer duygularını ne yazık ki burada zedeleyebildiğini görüyoruz. Bu bireyler başkalarının taleplerine hayır demekte zorlanıyor. Örneğin işte sürekli eleştirilen bir çocuğu düşünelim. Yetişkin olduğunda başkalarının isteklerine boyun eğer hale geliyor. Travma beynin aslında stres yanıtını değiştiriyor. Amigdala ve prefrontal korteks arasındaki o denge bozulduğunda kişi hem korku hem de suçluluk duygusu nedeniyle sınır koyamaz hale geliyor. Bu travma sonrası ilişkilerde de tekrarlayan hayır diyememe davranışlarına yol açabiliyor. Bağlanma kuramı perspektifinde aslında bakacak olursak travma yaşamış bireyler kaygılı veya kaçıngan bağlanma stillerini daha fazla geliştirdiğini görüyoruz biz. Bu da hem duygusal hem de fiziksel sınırları korumakta zorlanmalarına neden oluyor. Gündelik olarak da çocuklarda sürekli reddedilen veya ihmal edilen bir birey yetişkinlikte de hem iş hem de özel yaşamında hayır demekte zorlanabiliyor. Arkadaş veya partner ilişkilerine baktığımızda da sürekli talepleri kabul etmek travma sonrası davranışın aslında bir yansıması haline geliyor. Psikolojik müdahale olarak da travma sonrası sınır koyma becerisini güçlendirme etkili olabiliyor. Burada özellikle EMDR, bilişsel davranışçı terapi veya farkındalık temelli teknikler bireyin kendi ihtiyaçlarını fark etmesini ve korumasını sağlıyor.
1: Evet, peki kişi kendini fark etmek için neler yapabilir? Bu farkındalık için böyle ufak küçük notlar söyleyebilir misiniz?
0: Ya tabii ki kişi ilk baş yani kendinin değerli olduğunu bir hissetmesi gerekiyor. Yani farkındalık demek kişinin bireysel olarak değerli olduğunu bir bilmesi gerekiyor. Yani en başta onun fark etmesi gerekiyor. Sonrasında değerli olduktan sonra o otomatik düşünceler işte BDT'de sürekli işte yok sevilmem, böyle yaparsam kimse benimle arkadaş olmaz, benim hani ben iyi biri değilim ki nasıl benim ilişkim olacak gibi düşünceler, o otomatik düşünceleri değiştirip çerçeveleme tekniğiyle yapılandırılması gerekiyor aslında.
1: Evet, o zaman uzmanlara danışmamız gerekiyor evet. her konuda olduğu gibi. Kesinlikle. Peki empatik aşırı yüklenme, hayır diyememe davranışını nasıl besler?
0: Empatik aşırı yüklenmeye baktığımızda aslında burada önemli olan başkalarının acısını kendi duygusal yüküymüş gibi yaşamak anlamına geliyor. Bu durum hayır diyememeyi besleyen güçlü bir psikolojik mekanizmadır. Örneğin işte arkadaşınız mutsuz olduğunu görmek sizi rahatsız ediyor ama istemeseniz bile ona yardım etmek için evet diyorsunuz. Yani hani o an kendinize zaman ayırmanız gerekiyor ama aşırı derecede bir yoğun empati besliyorsunuz kişiye kadar, kişiye doğru.
1: Evet, yani bana evet. ihtiyacım var deyip direkt ona yönlendiriyoruz. Evet. Ama belki de kendimiz de atıyorum bir yürüyüşe çıksak daha rahatlayacağız. Kesinlikle. Ama ben önemli değilim ya deyip hemen koşuyoruz.
0: Evet, kesinlikle. Yani araştırmalar da aslında aşırı empati yüklemenin sınır koyma becerilerini olumsuz etkilediğini ve duygusal tükenmişliği artırdığını gösteriyor. Bu bireyler başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarını dediğiniz gibi önüne koyuyor ve uzun vadede yorgun, stresli bir hale geliyor. Ve sonunda tükenmişlik, depresyon veya kaygı gibi sorunlarla karşı karşıya kalabiliyor. Bilişsel davranışçı perspektifinde onu üzmemeliyim veya onu yalnız bırakmamalıyım gibi düşünceler sınır koymamızı da engelliyor. Empati yoğunluğu arttıkça hayır demek de psikolojik olarak aslında zorlaşmaya başlıyor. Ya gündelik olarak da bir kişi ailesindeki tüm bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için çaba gösterdiğini düşünelim. Ya bu çok fazla oluyor çevremizde. Yani Özellikle hani kendinden büyük yaşça insanlara karşı ebeveynlerine sürekli yardımcı oluyor ya da işte kardeşlerinin o duygusal sorunlarıyla ilgileniyor. Aile içindeki diğer üyelerin işlerini üstleniyor. Bu kişi onların üzülmesini istemediği için aslında kendi ihtiyaçlarını ikinci plana atmış olabiliyor. Ancak zamanla bu yoğun empati veya başkalarının sürekli düşünme hali o kişinin aslında duygusal veya fiziksel sağlığını ciddi anlamda olumsuz etkileyebiliyor. Bu kişi ailesinin her isteği yerine getirme çabası içinde tükenebiliyor ya da sonunda hem kendisi hem de aile üyeleri içinde sağlıksız bir dengenin ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Bu durumda da hayır diyebilmek, sınır koyma becerisini geliştirebilmek hem kişinin hem de sağlıklı hem kişi için sağlıklı hem de aile için sağlıklı bir sürdürülebilirlik açısından önemli hale geliyor.
1: Evet, aslında ilişkilerimizde gerçekten hayır diyebilsek her şey çözülecekmiş gibi hissettim ben şu an bütün anlattıklarınızdan. Peki klinik araştırmalarda sınır koyma eksikliği hangi psikolojik sorunlarla ilişkilendiriliyor?
0: Aslında bu çok önemli yani bir konu. Çünkü klinik araştırmalarda öncelikle anksiyete ve depresyon sınır koyamayan bireylerde sık görülen sorunlar halinde. Başkalarının taleplerini işte sürekli kabul etmek kişiyi ciddi anlamda bir stres altında bırakıyor ve duygusal tükenmişliğe de aynı zamanda yol açıyor. Örneğin sürekli iş yükünü kabul eden bir çalışan zamanla kaygı, yorgunluk, tükenmişlik gibi belirtiler gösterebiliyor. Bir diğer ilişki ise aslında tükenmişlik sendromu ile kuruluyor. Özellikle sağlık, eğitim ya da sosyal hizmet gibi duygusal yükü yüksek olan kişiler yani çalışan kişiler buralarda sınır koymada zorlandıklarını hem fiziksel hem de duygusal tükenmişlik yaşarlar. Bu kişiler iş ve özel hayat dengesini kaybedebiliyorlar. O terazi bozuluyor ne yazık ki. Özgüven eksikliği veya öz saygı problemleri de sınır koyma eksikliğiyle birlikte görülüyor. Kendi haklarını koruyamayan bireyler başkalarının buradaki ihtiyaçlarını önceliklendiriyor ve bu uzun vadede öz değer duygusunu zedeliyor. Bazı çalışmalarda da madde kullanımı ile bağımlılık ile sürekli bağımlılıkla da ilişki ortaya çıkmıştır. Yani madde kullanımı ve bağımlılıkla da ilişki ne yazık ki duygusal baskıyı veya kaygıyı yönetmek için zararlı başa çıkma stratejilerine başvuruyorlar aslında.
1: Çok doğru.
0: Örneğin sürekli hayır diyemeyen bir genci düşünelim. Stresle başa çıkmak için alkol veya diğer uyarıcı maddelere yönelebiliyor. Ya bu özellikle son zamanlarda işte çok fazla
1: çok
0: haber var.
1: Evet, uyuşturucu konusunda özellikle evet. Dediğiniz gibi benim böyle bir tanıdığım vardı. Çocuk tehdit edildi. Hayır diyemediği için de kendi canına kıymış oldu. Gerçekten çok acı şeyler var.
0: Evet, ne yazık.
1: Zaten bunlar için de gerekli çalışmalar yapılıyor ama burada da aslında biraz hayır demek daha önemli konuma geliyor.
0: Evet. Ya çocuk aslında evde göremediği o ilgiyi, onaylanma ihtiyacı dedik ya, evde o onaylanma ihtiyacını alamadığı için dışarıda işte arkadaşlık ilişkilerinde sağlıklı bir sınır çizemediği için yanlış arkadaşlıklar ediniyor ya da yanlış bir çevre ediniyor ve bundan dolayı da madde kullanımı, işte alkol gibi zararlı şeylere başvurabiliyor.
1: Kesinlikle çok da zararlı şeyler.
0: Evet.
1: Peki hayır diyememe davranışı ile kaygı depresyon arasında nasıl bir ilişki vardır?
0: Hayır diyememe davranışı ile kaygı depresyon arasında aslında çok sıkı bir bağlantı olduğunu görüyoruz. Ya daha yeni de açıkladık ama burada daha fazla bir açıklamak istiyorum aslında.
1: Evet.
0: Çünkü yani klinik araştırmalarda birey sürekli başkalarının isteklerini kabul ettiğinde kendi ihtiyaçlarını geri plana attığını gösteriyor. Bu da uzun vadede kaygı ve depresyona yol açıyor aslında. Örneğin yakın ilişkilerde sınır koymayı zorlanan bir birey karşısında kişiyi kırmamak adına kendi duygusal ihtiyaçlarını sürekli bastırdığın zamanla değersizlik algısı da gelişebiliyor. Bu durum artan kaygı, duygusal yorgunluk veya depresif belirtileri kendiliğinden gösterebiliyor. Kaygı sınır koymanın en belirgin sonuçlarından biridir aslında. Neden değildir? Ya bu çok bilindik bir yanlış. Kaygıyı neden olarak düşünüyoruz ama sınır koyamamanın en belirgin sonucu aslında. Çünkü hayır dersem reddedileceğim veya onu üzmemeliyim gibi otomatik düşünceler sürekli stres yaratır, anksiyete seviyesinde artırır. Bu düşünceler hem sosyal hem de profesyonel ilişkilerde de baskı oluşturuyor. Depresyona baktığımızda ise sınır koyamama sonucu ortaya çıkan o kronik tükenmişlik veya öz saygı düşüklüğü ile de ilişkili olduğunu görüyoruz. Kendi ihtiyaçlarını sürekli ihmal eden bireyler yaşamda uyumlu durumda bir azalma veya içsel çaresizlik hissi yaşayabiliyorlar. Örneğin sosyal ilişkilerinde sürekli fedakarlık yapan bir kişi zamanla depresif duygulara kapılabiliyor. Bilişsel davranışçı yaklaşımlar burada bize bu ilişkinin otomatik düşünceler ve inançlar üzerinde kurulduğunu gösteriyor aslında. Hayır demek bencilce veya beni sevmeleri için onları memnun etmeliyim gibi inançlar kaygı ve depresyonu arttırıyor. Psikodinamik araştırmalara baktığımızda da çocukluk deneyimlerinin onaylanma ihtiyacının o kaygı depresyon gelişiminde etkili olduğunu gösteriyor. Sürekli eleştirilen veya reddedilen bir çocuk yetişkinlikte hayır diyememe davranışını geliştirebiliyor ve kaygı depresyona açık hale geliyor. Sonuç olarak aslında hayır diyememe davranışı kaygı ve depresyonla bağlantılıdır ve psikolojik müdahalelerle bağlantının ele alınması son derece önemlidir.
1: Kesinlikle. Peki tükenmişlik sendromu da demiştiniz. Evet. Bunun sınır koyamamanın ve tükenmişlik sendromu arasındaki ilişki nedir?
0: Sınır koyamamanın aslında tükenmişlik sendromu ile çok güçlü bir ilişkisi var. Çünkü tükenmişlik sendromu aslında yoğun iş yükü, sürekli başkalarının ihtiyaçlarını karşılama veya dinlenme fırsatlarının azalmasıyla ortaya çıkıyor. Sınır koyamayan bireylerde iş veya sosyal yaşamda sürekli taleplere evet der ve bu da fiziksel ve duygusal kaynaklarını kişinin tüketir. Yapılan çalışmalara baktığımızda insanla yoğun etkileşim gerektiren meslek gruplarında sınır koyma güçlülüğünün tükenmişlik sendromu açısından önemli bir risk faktörü olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle insanlar birebir etkileşiminin yoğun olduğu, daha yeni de dediğim gibi sağlık, eğitim, sosyal hizmetler gibi alanlarda çalışan o meslek gruplarının sorumluluklarından ötesinde geçen talepleri geri çeviremediklerinde duygusal veya fiziksel olarak da yıpranabiliyorlar. Örneğin mesela hastalarının ya da öğrencilerinin ihtiyaçlarını kendi sınırlarının önünde koyan bir meslek grubu zamanla enerji kaybı, motivasyon düşüklüğü ya da mesleki doyumda azalma yaşayabiliyor. Tükenmişlik, duygusal tükenme, kişisel başarı hissinde de azalma ve duygusal uzaklaşma ile kendini gösteriyor. Sınır koyamama bu süreçleri hızlandırıyor ve uzun vadede de iş performansı ile yaşam kalitesini düşürür hale geliyor. Bilişsel davranışçı perspektife baktığımızda tükenmişliğin hayır diyememem gibi otomatik davranışlar ve yanlış inançlar ile tetiklendiğini gösteriyor bize. Günlük yaşamda da bir örnek olarak sosyal çevresinde herkesin ricalarını geri çeviremeyen bir birey kendi ihtiyaçlarını sürekli ertelemek zorunda kalıyor. Zamanla artan o sorumluluk karşısında kendini bitkin, çaresiz hissetmesi tükenmişlik sendromunun önemli bir göstergesi olarak değerlendirilebiliyor.
1: Evet, yine çevremizde de çok fazla olan bir şey bu da, tükenmişlik sendromu. Peki iş yerinde daha çok oluyor demiştiniz. Burada sınır koyma eksikliği, stres ve psikolojik iyi halin nasıl etkiliyor?
0: Aslında burada en önemli iş, yani en çok iş yerlerinde gözüküyor. Endüstri örgüt psikolojisi araştırmalarına göre de iş yerinde sınır koyma eksikliği çalışanlarından hem fiziksel hem de psikolojik stresin artmasına neden oluyor. Sürekli talepleri kabul eden bir kişi kendi zaman ve enerji kaynaklarını tüketiyor. Örneğin ekstra görevleri sürekli üstlenen bir kişi hem iş yükü hem de zihinsel olarak bir yorgunluk yaşıyor. Araştırmalar sınır koyamayan çalışanların daha yüksek iş stresi, tükenmişlik ve iş memnuniyetsizliği yaşadığını gösteriyor bize. Bu durumda motivasyonu düşürüyor ve psikolojik iyilik halini olumsuz etkiliyor. Sınır koyamama profesyonel ilişkilerde çatışmaların da artmasına yol açıyor. İş arkadaşları veya yöneticiler bireyin sınırlarını fark edemediğinde taleplerini de arttırabiliyor. Yani düzeyi de arttırabiliyor. Bu durum sosyal veya duygusal stresin artmasına sebep oluyor. Bilişsel davranışçı araştırmalara baktığımızda otomatik düşüncelerin, yanlış inançların sınır koyma eksikliğini pekiştirdiğini gösteriyor bize. Örneğin hayır dersem işten atılırım gibi bir inancı birey hayır diyememesine yol açıyor. Gündelik yaşamda sürekli evet diyen bir çalışan da iş dışında kendine zaman ayıramaz hale geliyor. Bu durumda kişisel olarak kendi ilişkilerinde de özel hayatında da bir stres yaratıyor. Dolayısıyla sınır koyma eksikliği hem iş hem de özel yaşamı etkiliyor.
1: Evet. Bilişsel davranışçı terapi dediniz. Peki burada sınır koyma becerilerini geliştirmek için neler kullanıyorsunuz?
0: Aslında bilişsel davranışçı terapi BDT'de sınır koyma becerisini geliştirmede oldukça etkili bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Temel olarak BDT bireyin otomatik düşüncelerini fark etmesini, bu düşüncelerin duygular ve davranışlarıyla ilişkisini anlamasını ve daha işlevsel düşünceler geliştirmesini sağlıyor. Örneğin hayır dersen beni sevmeyecekler gibi bir düşünce BDT ile sorgulanabiliyor ve yerine daha dengeli bir düşünce yerleştirilebiliyor. Nasıl bir düşünce yerleştirebiliriz? Mesela hayır demek benim hakkım ve ilişkilerimi zedelemez. Ben gerekli sınırımı güzelce çizersem eğer hayır dersem yani ilişkilerimin zedelenmeyeceğine inanabiliyoruz. Bu düşünceyi yerleştiriyoruz aslında. BDT'nin önemli bir adımı da davranışsal deneylerdir. Birey kontrollü ve güvenli ortamlarda hayır deme pratiği yapıyor. Bu süreçte de korkularının genellikle gerçekleşmediğini gözlemliyor. Örneğin iş yerinde küçük bir isteği reddetmek başlangıçta ilk baş kaygı yaratıyor ama sonrasında ciddi bir çatışma yaşanmayacağını iş yaşamında görüyor kişi. Sonrasında en önemli tekniklerden biri de rol oynama veya modelleme teknikleridir aslında. Bu da sınır koyma becerisini ciddi anlamda güçlendiriyor. Terapist yani psikolog bireyin hayır deme senaryolarını canlandırmasına ve uygun ifadeleri kullanmasına yardımcı oluyor. Gündelik yaşamda bir arkadaşının yardım isteğini reddetmek veya sosyal ilişkilerde istenmeyen talepleri kibarca reddetmek de kullanılabiliyor. Ama örneğin burada yoğun hissettiğiniz bir dönemde bir arkadaşınız size sürekli yardım istediğinde kendi ihtiyaçlarınızı ifade ederek daha sonra yapacağınızı söylemek hem ilişkiyi koruyor hem de kişisel sınırların güçlenmesine katkı sağlıyor. BDT ayrıca duygusal düzenleme stratejilerini de bize teker teker öğretiyor. Hayır dediğinde ortaya çıkan o suçluluk, kaygı, duygusu, işte öfke duygularıyla beraber başa çıkmayı öğretiyor. Nefes egzersizleri kullanılabiliyor, farkındalıklar kullanılabiliyor, gevşeme teknikleri kullanılabiliyor. Bu sınır koymayı hem psikolojik hem de fiziksel olarak kolaylaştırıyor. Bilişsel yeniden yapılandırma ile birey her zaman herkesin ihtiyaçlarını karşılamalıyım gibi işlevsiz düşünceyi sorguluyor. Bu sayede hem öz saygı hem de hayır deme becerisini güçlendiriyor. Sonuç olarak BDT'ye baktığımızda sınır koyma hem bilişsel hem de davranışsal boyutlarda güçlendiren, bilimsel olarak desteklenen ve pratikte uygulanabilen bir müdahale yöntemi olduğunu söyleyebiliriz.
1: Evet, şimdi kibarca dediniz. Ben buna bir takıldım yani. Orada böyle bazen şey hayır diyemiyorum deyip bir anda kişi herkese hayır, hayır, hayır böyle kaba kaba yapsa o da hoş değil.
0: Evet.
1: Kibarca olması ve kendi yine sınırlarını bilerek yapması çok daha önemli.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi ben son soruma gelmek istiyorum. Gerçekten çok güzel, akıcı bir program oldu. Bilimsel çalışmalara göre sınır koyma becerisini geliştiren egzersizler nelerdir?
0: Bilimsel çalışmalara göre sınır koyma becerisini geliştiren aslında bir dizi egzersiz var. Ama böyle en önemlilerini yayında yer verelim diye düşündüm. Bunlardan ilki rol oynama egzersizi. Bu egzersizde birey psikolog ve grup ortamında farklı hayır deme senaryolarını pratik ediyor aslında. Örneğin mesela aileden gelen bir talebi ele alıyoruz. Burada sınır koymak üzerine çalışılmaya başlıyor. Bu gerçek yaşamda davranışa dönüşmesini kolaylaştırıyor. İkinci olarak günlük aslında sınır defteri tutma egzersizi öğretiliyor. Yani öneriliyor. Birey gün boyunca hangi durumlarda sınır koyduğunu, hangi durumlarda zorlandığını ve bu süreçte ne hissettiğini kaydediyor. Bu yöntem farkındalığı arttırıyor ve otomatik davranış kalıplarını fark etmeyi sağlıyor. Duygusal farkındalık da nefes egzersizlerde sınır koyma becerisini destekliyor aslında. Hayır dediğimiz anda ortaya çıkan o kaygı ve suçluluk duygusunu yönetmek için nefes teknikleri, kısa meditasyonlar veya kas gevşetme egzersizleri kullanılabilir. Örneğin mesela istemediğiniz bir görev reddederken 4 saniye nefes alıp 2 saniye o nefesinizi tuttuğunuzda geri 4 saniye o nefesi verdiğinizde kaygıyı azaltabildiğini gösteriyor bize. Bir diğer önerilen yöntem de küçük adımlarla hayır deme pratiği. Bu başlangıçta küçük, düşük riskli durumlarda hayır demek zamanla daha büyük zorlayıcı durumlar için aslında güven oluşturuyor. Örneğin küçük bir isteği reddetmekle başlamak, ardından aile veya arkadaşlık, işte partner gibi ilişkilerde büyük talepleri yönet geçmek, hayır demeye çalışmak. Bilişsel yeniden yapılandırma egzersizlerinde bireyin hayır demek evcilliktir gibi o işlevsiz inançlarını değiştirmeye çalışıyoruz aslında. Birey bu inançlarını sorguluyor ve daha gerçekçi, işlevsel düşünceleri geliştiriyor. Bu egzersizler hem psikolojik hem de davranışsal düzeyde sınır koymayı güçlendiriyor. Sonuç olarak saydığım bu egzersizler bilimsel olarak desteklenen ve günlük hayatta da uygulanabilen yöntemlerdir.
1: Evet, çok da güzel yöntemler söylediniz ama böyle birisi hadi şunu yap deyince dur bir nefes alayım diyemeyiz ya.
0: Onu zaten klinik gözlem altında yapıyoruz. Yani siz o klinik gözlem altında yaptığımızda yani klinikte gelip birebir yaptığınızda bir anda hani stresli hale gerçekten nefes alıp o nefes egzersizini yapıyorsunuz. Ben yapıyorum mesela hani kendi hayatımda da atıyorum önemli bir konu var. Çok stresliyim. Yani yeni bir ortama gireceğim diyelim. Buraya gelirken de atıyorum stüdyoya girerken de hani nefes egzersizi değil de onun bilinçli bir şekilde aslında bilinçli değil bilinçsiz bir düzeyde yapıyorsunuz.
1: Aslında bunu bir rutin haline getirmemiz gerekiyor.
0: Ya o günlük sınır tutma defteri de aslında rutin hale gelen bir şey. Diğer yayınımızda da şey demiştim. Şükür günlüğü örneğini vermiştim o sosyal medya bağımlılığında. Aslında yani kişi burada o defteri kafasında da tutabiliyor. Yani bir süre sonra o otomatikleşmiş hale geliyor ve neye hayır deyip neye hayır diyemediğini kişi bilinçli bir şekilde bir süre sonra sorguladığını fark ediyor.
1: Evet, biraz öğretmek gerekiyor yani. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok güzel anlattınız. Çok güzel bir program oldu. Davetimi kırmayıp geldiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkür ederim çağırdığınız için.
1: Çok sağ olun. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, bu hafta psikolog aile danışmanı Müleyka Gülmez bizlerle birlikteydi. Hayır diyebilmek, sınırlar ve psikoloji alanında konuştuk. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Haftaya farklı bir konu ve farklı bir konukla görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati sona erdi. Yayın tekrarı. Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
3: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya 5'ten Büyüktür çağrısının daha geniş bir sorumluluk anlayışına davet olduğunu belirterek, BM reformunun merkezinde veto imtiyazının kaldırılmasının bulunması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Ulusal Deniz Coğrafi Veri Merkezi'nin kurulması projesiyle, Mavi Vatanımızın coğrafi veri altyapısını güçlendirerek ülkemizin deniz coğrafi veri kapasitesini ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz, dedi. Meclisin yeni yasama döneminde gündemi yoğun olacak. Ekim ayında infaz düzenlemesine ilişkin Adalet Komisyonu üyeleriyle bir toplantı yapılması bekleniyor. Düzenlemeye dair hazırlanacak etki analizleri toplantıda ele alınacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD temasları kapsamında New York'ta Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ve Etting's Realis üst yöneticisi Lenny Edwards'la görüştüğünü belirtti. COP31 eylem gündemimizin amacı açıktır. Ortak hedeflerimizi somut uygulamaya dönüştürmek. Sizleri bu sürecin aktif ortakları olmaya davet ediyorum. Diyalogla ilerleyelim, uzlaşıyla güçlenelim. Eylemle sonuç alalım, dedi. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kosinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturmada başka bir davadan hükümlü Enver Altaylı'nın ifadesinin alınması için Silivri Adliyesi'ne getirildi. Meclisin yeni yasama döneminde gündemi yoğun olacak. Ekim ayında infaz düzenlemesine ilişkin Adalet Komisyonu üyeleriyle bir toplantı yapılması bekleniyor. Düzenlemeye dair hazırlanacak etki analizleri toplantıda ele alınacak. Erciyes Üniversitesi'nde bir güvenlik görevlisiyle Ero Tıp Fakültesi'nde görevli bir doktor arasında kavga çıktı. Çıkan kavgayla ilgili Hekim Sen Sendikası yaptığı açıklamada doktorun darp edildiğini öne sürerken Kopiş Sendikası Kayseri Şubesi ise güvenlik görevlisinin saldırıya uğradığını iddia etti. Kayseri Ticaret Borsası tarafından yapılan açıklamaya göre şap hastalığına karşı hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla canlı hayvan pazar yeri geçici süreyle kapatıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yap, işlet, devret modeliyle Şeker Mahallesi'nde hayata geçirilmesi planlanan üst geçit ihalesi bugün üçüncü kez gerçekleştirilecek. Bugün ihalede hiçbir firmanın teklif vermemesi halinde ihale iptal edilecek. Kayseri Valiliği ve Melikgazi Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu için başvurular başladı. Yükseköğretim Kurumları sınavında Kayseri birincisi, Türkiye altıncısı olan Sümer Fen Lisesi öğrencisi Çağrı Mert Akkaya, Sümer Fen Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Sibel Kuyumcu tarafından altınla ödüllendirildi. Kayserişehir Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren aile okulu, yaz tatilinin ardından toplumsal farkındalığı ve aile içi iletişim güçlendirmeye yönelik eğitimlerini hayata geçiriyor. Bir yıl boyunca 3 dönem halinde uygulanacak olan projede dönemin ilk eğitimleri 23 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen Türkiye Sinema Festivali kapsamında 26-27 Eylül tarihlerinde 75 ildeki tüm biletlerin biletleri 90 liradan satışa sunuldu. Kayseri Spor TFF 1. Lig'de geride kalan 8 hafta sonunda en az gol yiyen takım oldu. Melik Gazi Kayseri Basketbol, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2026-2027 sezonu ilk haftasında deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
4: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım.
5: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik Güvenliği Platformu.
6: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.
7: Mevsim içimden
8: 91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Beste ve Güfte programımızla bugün de karşınızdayız. Önemli Türk sanat müziği solistlerimizi ve bestekarlarımızı ağırladığımız programımızda yine sanatçılarımızın hayatını ve bestelerini birlikte dinleyeceğiz. Bugün ilk sanatçımız büyük bestekar Erol Sayan olacak. Yalnız hemen belirtelim ki sanatçımız eserlerini kendi seslendirmediği için onun eserlerini çeşitli sanatçılardan birlikte dinleyeceğiz.

1936 yılında Kastamonu'nun Araç beldesinde dünyaya gözlerini açan Erol Sayan, henüz 4 yaşındayken akordeon, 7 yaşındayken ağız mızıkası çalmayı öğrendi. İlkokulu bitirinceye kadar ağız mızıkasıyla okul marşları çalan Erol Sayan'ın hayatı, evlerine radyo alınınca bir anda değişti. Annesinin kendisine hediye ettiği teneke kavalla, radyodan dinlediği klasik ve senfonik türdeki şarkıları çalmaya başladı. 13 yaşına geldiğinde 1000'i aşkın şarkı sözünün bulunduğu bir deftere sahipti.

1955 yılında Ankara Musiki Sevenler Cemiyeti'ne üye olan Erol Sayan, cemiyete girdiği gün Sultanı Yegah Fasıl'da kavalla ara taksimleri yaptı ve 1956 yılında ailesinden pek çok kişinin karşı çıkmasına rağmen ilk tamburunu satın aldı. İlk bestesini bu tambur eşliğinde yapan Sayan, Endüstri Meslek Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1961 yılında Ankara Radyosu'nun açtığı sınavı kazanarak repertuvar şefliğine atandı. 1964 yılına kadar Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu öğrencilerine teorik müzik dersleri verdi ve temel bilgiler yanında koro çalışmalarını da devam ettirdi.

Türkiye'nin ikinci üniversite korosunu ODTÜ'de 1967 yılında kuran sanatçı, bu yıllarda milli musikimizin ses sistemi, makamların oluşmasında kullanılan elemanlarla makam ve formların anlatımı, vuruşlarda disiplin ve perde altlarının kolay anlaşılır hale getirilmesi ve usul şifresi çalışmalarına çokça ağırlık verdi.

aylardır gül yüzünü göremez oldum senin. Unutulamaz, hatıra, güle sorma o bilmez. Bana bir aşk masalından, bir dünya yarattım ve dertli gibi. Milyonların diline marş olmuş. Pek çok insanın anılarında yer etmiş. 156'sı TRT repertuarında olmak üzere. Değişik form ve makamlarda 310 civarında eserin sahibi olan Erol Sayan, yakın müzik tarihine damga vuran pek çok soliste de hocalık yaptı. 1985 yılında TRT'nin düzenlemiş olduğu beste yarışmasında Ömrümüzün Baharı Birlikte Geçsin adlı eseriyle birincilik kazanan büyük bestekar, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda repertuar, bu göreve paralel olarak da ODTÜ'de Türk Musikisi dersleri verdi.

Erol Sayan, bestelerinde kendi yazdığı şiirlerin dışında Yunus Emre, Faruk Nafiz Çamlıbel, Atilla İlhan, Bekir Sıtkı Erdoğan gibi şair ve sanatçıların şiirlerini de besteledi. Bilhassa Mahur makamındaki besteleri oldukça başarılı bulunmakta. Sanatçı, Balarısı Ahmet'le de uzun yıllar Türk musiğini çok sesli bir şekilde yorumlamak üzere çalışmalar yaptı.

Şimdiki sanatçımız Suat Sayın. 1932 yılında Fatih'te doğan sanatçı, müziğe 12 yaşında ut çalarak başladı. Vefa Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1952 yılında Ankara Radyosu'nda udi olarak görev yapmaya başladı. Daha sonra stajyer sanatçılara nota, usul ve makam dersleri verdi. O dönemin gençleri, bir sonraki neslin ise üstadları olan Ziya Taşkent, İsmet Nedim, Kutlu Payastı, Yıldırım Gürses ve Mustafa Seyran, ders verdiği öğrencilerinden sadece bazılarıdır. Ayrıca Sevim Çağlayan, Behi Aksoy, Neşe Karaböcek ve Sevim Şengül de kendisinden özel ders almışlardı.

0: düştüğüm yollar gibi sonsuzdur benim tasam. Bekleyelim olsa da razıyım kavuşmasam. Senin de yolun biter, diner gözünde yaşlar. Benim talihsiz yolum bittiği yerde başlar.
1: ...1958-59 yıllarında beste çalışmalarına başlayan Suat Say'ın, 1960 yılında Ankara Radyosu'ndaki memuriyetinden istifa ederek ayrıldı. Bu dönemde ilk plak kaydı olan Postacı'yı seslendi. Sahneye ise ilk kez 1967 yılında Ankara Luna Park'ta çıktı. İlk bestesi Gözlerimin Yaşını Silemiyorum adlı parça oldu.

bestelerinde 50'li yılların Arap müziğinden ve özellikle Mısır tarihindeki en büyük müzisyenlerden olan Muhammed Abdülvahap'tan etkiler yoğun bir şekilde görülen Say'ın ana tema olarak aşkı işledi. Yaylılar, Türk sanat müziğinde onun sayesinde önemli hale gelmiş, 60'larda Türkiye'de dinlenen ana akım müziğin arabesk ve fantezi formlara yaklaşmasına sebep olmuştur.

Suat Say'ın müziği, çok sesli ve dış kaynaklı müziğin öncülüğünü yapmasından dolayı, müzik otoriteleri eserlerini arabesk olarak değerlendirmiş ve bu sebeple eserleri TRT kurulundan geçememiştir. Nitekim günümüzde TRT arşivinde Say'ın sadece 3 eserinin yer aldığı görülür. Halbuki dikkatli incelendiğinde eserlerinin piyasa olarak nitelendirilmesinin büyük bir haksızlık olduğu ve eserlerinin makam ve usul bakımından çok ince motiflerle işlendiğini görmek mümkündür. Şarkılarının çoğunu musikimizin kıymetli icracılarının plak ya da albüm yapmakta tercih ettikleri görülür. Onun şarkıları bazen bir tavernada dans müziği olarak, bazen de Türk sanat müziği repertuarlarında bulmak mümkündür.

Dört evlilik yapan müzisyen, hayatının son dönemlerini Almanya'da dördüncü eşiyle beraber münzevi bir biçimde geçirdi. Karaciğer rahatsızlığı yüzünden tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hepatoloji Bölümünde 7 Aralık 2006 tarihinde hayatını kaybetti.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye sona erdi.
1: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
2: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya 5'ten Büyüktür çağrısının daha geniş bir sorumluluk anlayışına davet olduğunu belirterek, BM reformunun merkezinde veto imtiyazının kaldırılmasının bulunması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Ulusal Deniz Coğrafi Veri Merkezi'nin kurulması projesiyle Mavi Vatanımızın coğrafi veri altyapısını güçlendirerek ülkemizin deniz coğrafi veri kapasitesini ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz dedi. Meclisin yeni yasama döneminde gündemi yoğun olacak. Ekim ayında infaz düzenlemesine ilişkin Adalet Komisyonu üyeleriyle bir toplantı yapılması bekleniyor. Düzenlemeye dair hazırlanacak etki analizleri toplantıda ele alınacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD temasları kapsamında New York'ta Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ve Etings Realis üst yöneticisi Lanley Edwards'la görüştüğünü belirtti. COP31 eylem gündemimizin amacı açıktır. Ortak hedeflerimizi somut uygulamaya dönüştürmek. Sizleri bu sürecin aktif ortakları olmaya davet ediyorum. Diyalogla ilerleyelim, uzlaşıyla güçlenelim. Eylemle sonuç alalım dedi. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kosinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturmada başka bir davadan hükümlü Enver Altaylı'nın ifadesinin alınması için Silivri Adliyesi'ne getirildi. Meclisin yeni yasama döneminde gündemi yoğun olacak. Ekim ayında infaz düzenlemesine ilişkin Adalet Komisyonu üyeleriyle bir toplantı yapılması bekleniyor. Düzenlemeye dair hazırlanacak etki analizleri toplantıda ele alınacak. Erciyes Üniversitesi'nde bir güvenlik görevlisiyle Eru Tıp Fakültesi'nde görevli bir doktor arasında kavga çıktı. Çıkan kavgayla ilgili Hekim Sen Sendikası yaptığı açıklamada doktorun darp edildiğini öne sürerken Kopiş Sendikası Kayseri Şubesi ise güvenlik görevlisinin saldırıya uğradığını iddia etti. Kayseri Ticaret Borsası tarafından yapılan açıklamaya göre şap hastalığına karşı hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla canlı hayvan pazar yeri geçici süreyle kapatıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yap, işlet, devret modeliyle Şeker Mahallesi'nde hayata geçirilmesi planlanan üst geçit ihalesi bugün üçüncü kez gerçekleştirilecek. Bugün ihalede hiçbir firmanın teklif vermemesi halinde ihale iptal edilecek. Kayseri Valiliği ve Melikgazi Belediyesi işbirliği ile hayata geçirilen Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu için başvurular başladı. Yükseköğretim Kurumları sınavında Kayseri birincisi, Türkiye altıncısı olan Sümer Fen Lisesi öğrencisi Çağrı Mert Akkaya, Sümer Fen Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Sibel Kuyumcu tarafından altınla ödüllendirildi. Kayseri Şehir Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren aile okulu, yaz tatilinin ardından toplumsal farkındalığı ve aile içi iletişim güçlendirmeye yönelik eğitimlerini hayata geçiriyor. Bir yıl boyunca 3 dönem halinde uygulanacak olan projede dönemin ilk eğitimleri 23 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen Türkiye Sinema Festivali kapsamında 26-27 Eylül tarihlerinde 75 ildeki tüm biletlerin biletleri 90 liradan satışa sunuldu. Kayseri Spor TFF 1. Lig'de geride kalan 8 hafta sonunda en az gol yiyen takım oldu. Melikgazi Kayseri Basketbol, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2026-2027 sezonu ilk haftasında deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: 38 saniyede bugün.
4: Tomarza Büyük Süvegenler'de araç takla attı. Yahyalı yolunun yenilenmesi için ihale süreci tamamlandı. Kayseri Üniversitesi 22 Eylül Dünya Araçsız Günü kapsamında 15 Temmuz ana yerleşkesinde araç girişini gün boyunca kısıtladı. Kayseri Spor'a borçlar nedeniyle futbolcuların transferine 3 dönem boyunca yasak getirildi. Ödeme yapıldığında bu yasak kaldırılacak. Kayseri'de Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu başvuruları başladı. Başvurular 4 Ekim'e kadar sürecek.
3: ...38 saniyede bugün.
1: Müzik Radarı.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya 5'ten Büyüktür çağrısının daha geniş bir sorumluluk anlayışına davet olduğunu belirterek, BM reformunun merkezinde veto imtiyazının kaldırılmasının bulunması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Ulusal Deniz Coğrafi Veri Merkezi'nin kurulması projesiyle Mavi Vatanımızın coğrafi veri altyapısını güçlendirerek ülkemizin deniz coğrafi veri kapasitesini ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz dedi. Meclisin yeni yasama döneminde gündemi yoğun olacak. Ekim ayında infaz düzenlemesine ilişkin Adalet Komisyonu üyeleriyle bir toplantı yapılması bekleniyor. Düzenlemeye dair hazırlanacak etki analizleri toplantıda ele alınacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD temasları kapsamında New York'ta Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ve Etings Realis üst yöneticisi Lanley Edwards'la görüştüğünü belirtti. COP31 eylem gündemimizin amacı açıktır. Ortak hedeflerimizi somut uygulamaya dönüştürmek. Sizleri bu sürecin aktif ortakları olmaya davet ediyorum. Diyalogla ilerleyelim, uzlaşıyla güçlenelim. Eylemle sonuç alalım dedi. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kosinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturmada başka bir davadan hükümlü Enver Altaylı'nın ifadesinin alınması için Silivri Adliyesi'ne getirildi. Meclisin yeni yasama döneminde gündemi yoğun olacak. Ekim ayında infaz düzenlemesine ilişkin Adalet Komisyonu üyeleriyle bir toplantı yapılması bekleniyor. Düzenlemeye dair hazırlanacak etki analizleri toplantıda ele alınacak. Erciyes Üniversitesi'nde bir güvenlik görevlisiyle Eru Tıp Fakültesi'nde görevli bir doktor arasında kavga çıktı. Çıkan kavgayla ilgili Hekimsen Sendikası yaptığı açıklamada doktorun darp edildiğini öne sürerken Kopiş Sendikası Kayseri Şubesi ise güvenlik görevlisinin saldırıya uğradığını iddia etti. Kayseri Ticaret Borsası tarafından yapılan açıklamaya göre şap hastalığına karşı hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla canlı hayvan pazar yeri geçici süreyle kapatıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yap, işlet, devret modeliyle Şeker Mahallesi'nde hayata geçirilmesi planlanan üst geçit ihalesi bugün üçüncü kez gerçekleştirilecek. Bugün ihalede hiçbir firmanın teklif vermemesi halinde ihale iptal edilecek. Kayseri Valiliği ve Melikgazi Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu için başvurular başladı. Yükseköğretim Kurumları sınavında Kayseri birincisi, Türkiye altıncısı olan Sümer Fen Lisesi öğrencisi Çağrı Mert Akkaya, Sümer Fen Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Sibel Koyuncu tarafından altınla ödüllendirildi. Kayseri Şehir Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren aile okulu, yaz tatilinin ardından toplumsal farkındalığı ve aile içi iletişim güçlendirmeye yönelik eğitimlerini hayata geçiriyor. Bir yıl boyunca 3 dönem halinde uygulanacak olan projede dönemin ilk eğitimleri 23 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen Türkiye Sinema Festivali kapsamında 26-27 Eylül tarihlerinde 75 ildeki tüm biletlerin biletleri 90 liradan satışa sunuldu. Kayseri Spor TFF 1. Lig'de geride kalan 8 hafta sonunda en az gol yiyen takım oldu. Melikgazi Kayseri Basketbol, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2026-2027 sezonu ilk haftasında deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, direksiyon başındayız, cep telefonu kapsama alanı dışındayız.
0: Müzik Radarı.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya 5'ten Büyüktür çağrısının daha geniş bir sorumluluk anlayışına davet olduğunu belirterek, BM reformunun merkezinde veto imtiyazının kaldırılmasının bulunması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Ulusal Deniz Coğrafi Veri Merkezi'nin kurulması projesiyle, Mavi Vatanımızın coğrafi veri altyapısını güçlendirerek ülkemizin deniz coğrafi veri kapasitesini ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz, dedi. Meclisin yeni yasama döneminde gündemi yoğun olacak.

0: yapılması bekleniyor. Düzenlemeye dair hazırlanacak etki analizleri toplantıda ele alınacak. Erciyes Üniversitesi'nde bir güvenlik görevlisiyle Ero Tıp Fakültesi'nde görevli bir doktor arasında kavga çıktı. Çıkan kavgayla ilgili Hekimsen Sendikası yaptığı açıklamada doktorun darp edildiğini öne sürerken Kopiş Sendikası Kayseri Şubesi ise güvenlik görevlisinin saldırıya uğradığını iddia etti. Kayseri Ticaret Borsası tarafından yapılan açıklamaya göre şap hastalığına karşı hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla canlı hayvan pazar yeri geçici süreyle kapatıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yap, işlet, devret modeliyle Şeker Mahallesi'nde hayata geçirilmesi planlanan üst geçit ihalesi bugün üçüncü kez gerçekleştirilecek. Bugün ihalede hiçbir firmanın teklif vermemesi halinde ihale iptal edilecek. Kayseri Valiliği ve Melikgazi Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu için başvurular başladı. Yükseköğretim Kurumları sınavında Kayseri birincisi, Türkiye altıncısı olan Sümer Fen Lisesi öğrencisi Çağrı Mert Akkaya, Sümer Fen Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Sibel Kuyumcu tarafından altınla ödüllendirildi. Kayseri Şehir Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren aile okulu, yaz tatilinin ardından toplumsal farkındalığı ve aile içi iletişimi güçlendirmeye yönelik eğitimlerini hayata geçiriyor. Bir yıl boyunca 3 dönem halinde uygulanacak olan projede dönemin ilk eğitimleri 23 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen Türkiye Sinema Festivali kapsamında 26-27 Eylül tarihlerinde 75 ildeki tüm biletlerin biletleri 90 liradan satışa sunuldu. Kayseri Spor TFF 1. Lig'de geride kalan 8 hafta sonunda en az gol yiyen takım oldu. Melikgazi Kayseri Basketbol, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2026-2027 sezonu ilk haftasında deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Müzik Radarı.

0: Müzik Radarı.
1: Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

Hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü, ilk defa hayatta kollarımda benim

eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hep

bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini ver.

0: Oldu, güzel oldu bence.
1: Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
2: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya 5'ten büyüktür çağrısının daha geniş bir sorumluluk anlayışına davet olduğunu belirterek, BM reformunun merkezinde veto imtiyazının kaldırılmasının bulunması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Ulusal Deniz Coğrafi Veri Merkezi'nin kurulması projesiyle Mavi Vatanımızın coğrafi veri altyapısını güçlendirerek ülkemizin deniz coğrafi veri kapasitesini ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz dedi. Meclisin yeni yasama döneminde gündemi yoğun olacak. Ekim ayında infaz düzenlemesine ilişkin Adalet Komisyonu üyeleriyle bir toplantı yapılması bekleniyor. Düzenlemeye dair hazırlanacak etki analizleri toplantıda ele alınacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD temasları kapsamında New York'ta Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ve Etings Realis üst yöneticisi Lenny Edwards'la görüştüğünü belirtti. Job 31 eylem gündemimizin amacı açıktır. Ortak hedeflerimizi somut uygulamaya dönüştürmek. Sizleri bu sürecin aktif ortakları olmaya davet ediyorum. Diyalogla ilerleyelim, uzlaşıyla güçlenelim. Eylemle sonuç alalım dedi. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kosinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturmada başka bir davadan hükümlü Enver Altaylı'nın ifadesinin alınması için Silivri Adliyesi'ne getirildi. Meclisin yeni yasama döneminde gündemi yoğun olacak. Ekim ayında infaz düzenlemesine ilişkin Adalet Komisyonu üyeleriyle bir toplantı yapılması bekleniyor. Düzenlemeye dair hazırlanacak etki analizleri toplantıda ele alınacak. Erciyes Üniversitesi'nde bir güvenlik görevlisiyle Eru Tıp Fakültesi'nde görevli bir doktor arasında kavga çıktı. Çıkan kavgayla ilgili Hekimsen Sendikası yaptığı açıklamada doktorun darp edildiğini öne sürerken Kopiş Sendikası Kayseri Şubesi ise güvenlik görevlisinin saldırıya uğradığını iddia etti. Kayseri Ticaret Borsası tarafından yapılan açıklamaya göre şap hastalığına karşı hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla canlı hayvan pazar yeri geçici süreyle kapatıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yap, işlet, devret modeliyle Şeker Mahallesi'nde hayata geçirilmesi planlanan üst geçit ihalesi bugün üçüncü kez gerçekleştirilecek. Bugün ihalede hiçbir firmanın teklif vermemesi halinde ihale iptal edilecek. Kayseri Valiliği ve Melikgazi Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu için başvurular başladı. Yükseköğretim Kurumları sınavında Kayseri birincisi, Türkiye altıncısı olan Sümer Fen Lisesi öğrencisi Çağrı Mert Akkaya, Sümer Fen Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Sibel Kuyumcu tarafından altınla ödüllendirildi. Kayseri Şehir Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren aile okulu, yaz tatilinin ardından toplumsal farkındalığı ve aile içi iletişimi güçlendirmeye yönelik eğitimlerini hayata geçiriyor. Bir yıl boyunca 3 dönem halinde uygulanacak olan projede dönemin ilk eğitimleri 23 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen Türkiye Sinema Festivali kapsamında 26-27 Eylül tarihlerinde 75 ildeki tüm biletlerin biletleri 90 liradan satışa sunuldu. Kayseri Spor TFF 1. Lig'de geride kalan 8 hafta sonunda en az gol yiyen takım oldu. Melikgazi Kayseri Basketbol, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2026-2027 sezonu ilk haftasında deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, trafikte anlık hatalar kalıcı izler bırakır.
1: Müzik Radarı.

ağlarsın. Kaşım gözümden çok içim bir parçan. Annem sen benim yanıma kalansın. Hani bir biblon vardı kırdım. Üstüne ne kırgınlıklar yaşadın.

que nul. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya 5'ten Büyüktür çağrısının daha geniş bir sorumluluk anlayışına davet olduğunu belirterek, BM reformunun merkezinde veto imtiyazının kaldırılmasının bulunması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Ulusal Deniz Coğrafi Veri Merkezi'nin kurulması projesiyle, Mavi Vatanımızın coğrafi veri altyapısını güçlendirerek ülkemizin deniz coğrafi veri kapasitesini ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz, dedi. Meclisin yeni yasama döneminde gündemi yoğun olacak. Ekim ayında infaz düzenlemesine ilişkin Adalet Komisyonu üyeleriyle bir toplantı yapılması bekleniyor. Düzenlemeye dair hazırlanacak etki analizleri toplantıda ele alınacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD temasları kapsamında New York'ta Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ve Etting Srealis üst yöneticisi Lenny Edwards'la görüştüğünü belirtti. COP31 eylem gündemimizin amacı açıktır. Ortak hedeflerimizi somut uygulamaya dönüştürmek. Sizleri bu sürecin aktif ortakları olmaya davet ediyorum. Diyalogla ilerleyelim, uzlaşıyla güçlenelim. Eylemle sonuç alalım, dedi. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kosinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturmada başka bir davadan hükümlü Enver Altaylı'nın ifadesinin alınması için Silivri Adliyesi'ne getirildi. Meclisin yeni yasama döneminde gündemi yoğun olacak. Ekim ayında infaz düzenlemesine ilişkin Adalet Komisyonu üyeleriyle bir toplantı yapılması bekleniyor. Düzenlemeye dair hazırlanacak etki analizleri toplantıda ele alınacak. Erciyes Üniversitesi'nde bir güvenlik görevlisiyle Eru Tıp Fakültesi'nde görevli bir doktor arasında kavga çıktı. Çıkan kavgayla ilgili Hekimsen Sendikası yaptığı açıklamada doktorun darp edildiğini öne sürerken, Kopiş Sendikası Kayseri Şubesi ise güvenlik görevlisinin saldırıya uğradığını iddia etti. Kayseri Ticaret Borsası tarafından yapılan açıklamaya göre, şap hastalığına karşı hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla canlı hayvan pazar yeri geçici süreyle kapatıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yap, işlet, devret modeliyle Şeker Mahallesi'nde hayata geçirilmesi planlanan üst geçit ihalesi bugün üçüncü kez gerçekleştirilecek. Bugün ihalede hiçbir firmanın teklif vermemesi halinde ihale iptal edilecek. Kayseri Valiliği ve Melikgazi Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu için başvurular başladı. Yükseköğretim Kurumları sınavında Kayseri birincisi, Türkiye altıncısı olan Sümer Fen Lisesi öğrencisi Çağrı Mert Akkaya, Sümer Fen Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Sibel Kuyumcu tarafından altınla ödüllendirildi. Kayseri Şehir Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren aile okulu, yaz tatilinin ardından toplumsal farkındalığı ve aile içi iletişimi güçlendirmeye yönelik eğitimlerini hayata geçiriyor. Bir yıl boyunca 3 dönem halinde uygulanacak olan projede dönemin ilk eğitimleri 23 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen Türkiye Sinema Festivali kapsamında 26-27 Eylül tarihlerinde 75 ildeki tüm biletlerin biletleri 90 liradan satışa sunuldu. Kayseri Spor TFF 1. Lig'de geride kalan 8 hafta sonunda en az gol yiyen takım oldu. Melikgazi Kayseri Basketbol, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2026-2027 sezonu ilk haftasında deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, trafikte şerit ihlali yaşam ihmalidir.

der. Hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya 5'ten Büyüktür çağrısının daha geniş bir sorumluluk anlayışına davet olduğunu belirterek, BM reformunun merkezinde veto imtiyazının kaldırılmasının bulunması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Ulusal Deniz Coğrafi Veri Merkezi'nin kurulması projesiyle Mavi Vatanımızın coğrafi veri altyapısını güçlendirerek ülkemizin deniz coğrafi veri kapasitesini ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz dedi. Meclisin yeni yasama döneminde gündemi yoğun olacak. Ekim ayında infaz düzenlemesine ilişkin Adalet Komisyonu üyeleriyle bir toplantı yapılması bekleniyor. Düzenlemeye dair hazırlanacak etki analizleri toplantıda ele alınacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD temasları kapsamında New York'ta Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ve Etings Realis üst yöneticisi Lanley Edwards'la görüştüğünü belirtti. COP31 eylem gündemimizin amacı açıktır. Ortak hedeflerimizi somut uygulamaya dönüştürmek. Sizleri bu sürecin aktif ortakları olmaya davet ediyorum. Diyalogla ilerleyelim, uzlaşıyla güçlenelim. Eylemle sonuç alalım dedi. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kosinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturmada başka bir davadan hükümlü Enver Altaylı'nın ifadesinin alınması için Silivri Adliyesi'ne getirildi. Meclisin yeni yasama döneminde gündemi yoğun olacak. Ekim ayında infaz düzenlemesine ilişkin Adalet Komisyonu üyeleriyle bir toplantı yapılması bekleniyor. Düzenlemeye dair hazırlanacak etki analizleri toplantıda ele alınacak. Erciyes Üniversitesi'nde bir güvenlik görevlisiyle Eru Tıp Fakültesi'nde görevli bir doktor arasında kavga çıktı. Çıkan kavgayla ilgili Hekimsen Sendikası yaptığı açıklamada doktorun darp edildiğini öne sürerken Kopiş Sendikası Kayseri Şubesi ise güvenlik görevlisinin saldırıya uğradığını iddia etti. Kayseri Ticaret Borsası tarafından yapılan açıklamaya göre Şapas'ta

0: tarihçi iletişimi güçlendirmeye yönelik eğitimlerini hayata geçiriyor. Bir yıl boyunca 3 dönem halinde uygulanacak olan projede dönemin ilk eğitimleri 23 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen Türkiye Sinema Festivali kapsamında 26-27 Eylül tarihlerinde 75 ildeki tüm biletlerin biletleri 90 liradan satışa sunuldu. Kayseri Spor TFF 1. Lig'de geride kalan 8 hafta sonunda en az gol yiyen takım oldu. Melik Gazi Kayseri Basketbol, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2026-2027 sezonu ilk haftasında deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.